söylediklerinin bir kısmı mutlaka Hazreti İbrahim'le alakalı. Ve Hazreti İbrahim beni nimetlendirmiş olan cennetlerin sahibi kıl diyor. Özel nimetlendirilmiş cennet adın cennettir peygamberler için. Ve Hazreti İbrahim onu söylüyor. Şimdi babasından bahsediyor 86. ayet-i kerimede. Babamı mağfiret et çünkü o dalalette olanlardan.

ve la tuhzini yevme yub'asun. Ve la tuhzini yevme yub'asun. Ve la tuhzini. Ve beni utandırma, alçaltma, perişan etme, mahzun etme.

Ve bazı günü yeniden dirilme günü, kıyamet günü beni utandırma. Buradaki tosleyni mahzun olmak kelimesinden gelmiyor. Noktalı ha ile yazıldığı için. Beyaz günü biliyorsunuz bütün insanlar beyaz edilecekler. Kıyamet günü öldürülecekler. Sonra tekrar hayata getirilecekler. Ve gidip hayat filmlerine bakacaklar. Hazreti İbrahim Allah-u Teala'ya yalvarıyor beni mahzun etme. Beni mahzun etme değil, beni utandırma. Beni küçük düşürme manası var. Ve Hazreti İbrahim'in Allah-u Teala'ya duası devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. 88. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Yevme la yenfa'u malun ve la benun. Yevme gün la yenfa'u fayda vermez. Malun mal ve la ve olmaz ve yoktur. Benune oğullar, çocuklar. Çocukların ve malın fayda vermediği gün. Yani bir evvelki ayette 87'de beyaz günü, yeniden dirilme günü, kıyamet günü beni utandırma diyor. Yevme la yenfe'u malum ve la benun. Çocukların ve malın fayda vermediği gün. Yani gene kıyamet gününü ifade ediyor. Burada da 88. ayet-i kerimede ifade edilen gene kıyamet günü, çocukların ve malın kimseye fayda sağlamadığı bir gün. İlla men etallâhe bi kalbin selim. İlla hariç men kim kimse kişi etallâhe Allah'a geldiler. Bi ile kalp selimin selim. Allah'a selim selamete ermiş kalple gelenler hariç.

kulağı selim bir kalple, teslim olmuş, selamete ermiş bir kalple gelenler hariç. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda kalbi selime sahiptir. O kalp selamete ermiştir. Allah Teala derhal kalp üzerinde işlem yapmıştır. Kalbin mührünü açmıştır. Küfür kelimesini dışarı almıştır. Kalbin üzerindeki ekinneti dışarı almıştır. Ve kalbe idraki sağlayan ihbat koymuştur. Ve o kişinin kalbi selim bir kalp olmak hedefine ulaşmıştır. Ve 90. ayet-i kerime Şuara suresi 90 Bismillahirrahmanirrahim ve uzzi fetil cennetu lil muttakin ve uzzi feti ve yaklaştırıldı el cennetu cennet li el muttakin takva sahiplerine ve cennet takva sahiplerine yaklaştırıldı. Ve cennet takva sahiplerine yaklaştırıldı. Aynı ifadeyi Kaf suresinin 35. ayet-i kerimesinde de görüyoruz. Bir ilaveyle orada cennet ve uzifetil cennetlil muttakine dedikten sonra gayri bayit diyor Allah Teala uzak olmayarak. Burada da cennet takva sahiplerine yaklaştırıldı. Takvanın başlangıç noktasına beraberce bakalım. Rum suresi 31. ayet-i kerime Münibine ileyhi ve yettekun ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrekin. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Namaz kıl ve müşriklerden olma. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi neden müşriklerden olmuyor? O müşriklerden ki onlar dinde fırkalara ayrılmışlardır. Ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır. İşte fırkalara ayrılmış olanlar bir tarafta 72 fırka, bir de Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olanlar 73. fırka. Ve burada Allah Teala cennetin takva sahiplerine yaklaştırıldığını söylüyor. Yani gidecekleri yer Allah'ın cenneti. Öyleyse kimler cennete girer? Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olanlar. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda mümin olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediği anda hidayet üzere olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediği anda şirkten kurtulmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediği anda bütün kurtuluşlar o kişinin olmuştur. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Ve 91. ayet-i kerime ve burri zatül cahimu lil gavin ve burrizeti ve bariz olarak gösterildi. El cahimu cehennem li el gavin azgınlar için, azgınlar için cehennem bariz olarak gösterildi.

bariz olarak, apaçık olarak cehennem azgınlara, gavin olanlara gösterilir. Azgınlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes azgınların safındadır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes de takva sahiplerinin safındadır. Öyleyse takva sahibi olmayanlar azgınlardır. Madem ki Allah Teala bir evvelki ayet-i kerimede muttakin diyor. Cennet ve uzifetül cennetül muttakin, cennet takva sahiplerine yaklaştırılır. Ve burizetül cehimu lil gavin, gavin ve cennette ibraz edilir, gösterilir. İbraz edilir, bariz olarak gösterilir azgınlara. Öyleyse takva sahipleri muttakin ve takva sahibi olamayanlar, takvanın karşıtı olan unsur gavin olarak geçiyor. Azgınlar, takva sahibi olamayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, birine cennet, birine cehennem söz konusu. Cennete gidecekler takva sahibi. Takva sahibinin takva açısından zıttı olan kelime gavin, yani azgınlar. İgva kelimesi, gavi kelimesi, gavin kelimesi, azgınlık istikametinde kullanılıyor. Ve 92. ayet-i kerime. Ve kıyle lehum eyne ma kuntum ta budun. Ve kıyle ve denildi lehum onlara eyne, nerede ma şey kuntum oldunuz, ta budun, tapıyorsunuz. Ve onlara tapmış olduğunuz şeyler nerede denildi. Tapmış olduğunuz şeyler, putlar nerede denildi? Nerede? Kıyamet günü. Kıyamet günü onlara tapmış olduğunuz putlar nerede diye sorulacaktır diyor Allah-u Teala. Hani sizi gelsin yani kurtarsınlar bakalım. O tapmakta olduğunuz putlar, burası Allah'ın cehennemi. Size Allah-u Teala şirk koşmayın emrini vermiş. Ama siz putlara tapmışsınız. Üstelik de onların sizi kurtaracağını ya da Allah'ın katında daha iyiye ulaştıracağını düşünerek. Hadi bakalım şimdi gösterin putlarınızı. Nerede putlarınız? Ve 93. ayet-i kerime, Şuara suresi 93. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Min dunillahi hel yensurunekum ev yentesirun. Min duniden başka Allah'ı Allah, hel mi yensurunekum, size yardım ediyorlar, ev veya yentesirune, kendilerine yardım edebiliyorlar.

Onlara bir evvelki ayet-i kerimede tapmakta olduklarınız nerede denilir? Allah'tan başka aslında bir evvelki ayet-i kerimeye ait. Allah'tan başka tapmış olduklarınız nerede? Ve o tapmış olduklarını soruyor Allah Teala. Size yardım ediyorlar mı? Size yardım

size yardım ediyorlar mı? Edebiliyorlar mı? Veya kendilerine yardım edebiliyorlar mı? O gün putperestlere sorulacak olan sual bu. Hani nerede Allah'tan başka taptıklarınız? Gelsinler de sizi Allah'ın azabından kurtarsınlar bakalım. Ve o insanlar kıyamet günü hüsranda olacaklar. Cehennem onlar için. 94. ayet-i kerime fe kub kibu fiha hüm vel gavun. Ve artık böylece kup kibu yüzleri üstü burunları yere sürtünerek atılırlar. Fiha orada onun içinde hüm onlar ve el gavun ve azgınlar. Onlar taptığınız şeyler ve azgınlar oraya cehenneme yüzüstü burunları sürtünerek atılırlar.

Onlar yani putperestler. Putperestler ve azgınlar oraya cehenneme yüzüstü yere sürtünerek yüzüstü

ve gavin, azgınlar, takva sahibi olmayanlar oraya, cehenneme yüzüstü, yani burunları yere sürtünerek atılırlar. Ve 95. ayet-i kerime ve cunudu iblise ecmeun ve cunudu ve ordular iblise, iblis ecmeun, hepsi topluca. Ve iblisin ordularının hepsi ve iblisin bütün orduları da ve iblisin ordularının hepsi. Onlar da cehenneme atılırlar diyor Allah Teala. İblisin orduları mı var? Evet. İblisin orduları, Allah'a karşı savaş veren bütün ordular iblisin ordusudur. Ya Allah için savaşılır ya da Allah için savaşanlarla savaşılır. Allah için savaşanlarla savaşanlar iblis için savaşanlardır. Onlar şeytanın ordularıdır. İlahi kelimetullah için çalışanlar Allah'ın orduları. İblise yardım etmek için çalışanlar, onlar da iblisin orduları. Yani insan ve cin, şeytanlar, tağut. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 96. Galu ve hum fiha yahtesimun. Galu dediler. Ve hum ve onlar fiha orada yahtesimun, hasım olarak düşmanca çekişirler. Onlar, yani taptıkları şeyler ve onlara tapanlar orada hasım olarak düşmanca çekişerek dediler ki,

Onlar yani taptıkları şeyler, putlar ve o putlara tapanlar orada hasım olarak düşmanca çekişerek dediler ki ne demişler bakalım ayet 97'de. Şuara suresi 97. ayet-i kerime. Tallahi in kunna efi delalin mubin. Tallahi Allah'a yemin olsun in kunna biz sadece olduk le elbette mutlaka fi içinde delalin dalalet mubinin apaçık. Allah'a yemin olsun ki biz mutlaka apaçık bir dalalet içindeydik. Allah'a yemin olsun ki biz mutlaka apaçık bir dalalet içindeydik. Ali ise ister putlara tapanlar olsun, ister Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için hangi sebepten olursa olsun cehenneme girenler olsun, hepsi apaçık bir dalaletin içinde olanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalettedir. Ve bir defa daha Allah Teala burada açıklıyor. Biz muhakkak ki apaçık bir dalaletteydik diyorlar kıyamet günü. Ve 98. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Biz nüsev vi kum bi Rabbi Rabbil alemin iz olmuştu. Nüsevvikum sizi

eşit tutuyoruz. Bi ile Rabbi, Rabbi el alemin, alemler. Alemlerin Rabbi ile sizi, yani putları bir tutuyorduk. Bunu diyenler putlara tapanlar.

Rize, putlara tapanlar diyorlar ki biz mutlaka apaçık bir delalet içindeyiz. Biz alemlerin Rabbi ile Allah ile sizi yani putları bir tutuyorduk. Alemlerin Rabbi ile sizi yani ikisini de Rab olarak düşünüyorlar. Birisi Allah, diğerleri ise putlar. Bismillahirrahmanirrahim. 99. ayet-i kerime. Ve ma edallena illel mücrimun. Ve mavi olmadı. Edallena bizi saptırdı. İlla'den başka el mücrimun suçlular. Ve bizi mücrimlerden, hidayete mani olanlardan başkası saptırmadı. Kimdir mücrimler? Mücrim, cürüm işleyen demek. Cürüm de suç demek. Allah Teala Kur'an'da mücrimler olarak Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri, cehenneme gidenleri göstermiyor. Onlar mücrim değil. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için cehenneme giden zavallılar. Ama başkalarının vebali yok omuzlarında. Mücrimler omuzlarında başkalarına ait günah taşıyanlardır. Kim bir başkasının hidayetine mani olmuşsa o mücrimdir. Allah'ın indinde suç işlemiş durumdadır. O kişi niçin suç işlemiştir? Suç, başkasına zarar veren insanın yaptığı fiilin adıdır. Kişi kendisi kendine ait olan bir yanlışlık yaparsa, bir emri yerine getirmezse, bu onu mücrim kılmaz. Cürümün var olması hukuk açısından mutlaka bir insanın bir başkasına zarar vermesiyle noktalanır. Kişi kendi kendisine zarar verirse bu bir cürüm değildir. Öyleyse kim başka insanların hidayetine mani oluyorsa, bu hidayete mani olan kişiler, onlar mücrimlerdir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne zaman mücrim kelimesini kullansa bunların hep aynı kişiler olduğunu söylüyoruz. Yeryüzünde fesat çıkaranlar, mücrimler. Allah'ın ayetlerini gizleyerek, ketmederek hidayeti gizleyenler, hidayeti gizleyerek insanları dalalette bırakanlar, Allah'ın ayetlerini inkar ederek insanları dalalette bırakanlar, Allah'ın ayetlerini yalanlayarak, tekzip ederek insanları dalalette bırakanlar, böyle bir dizaynda hep sevgili kardeşlerim insanların dalalette bırakılması söz konusu. Öyleyse bu dalalette olan insanlara dikkatle bakın. Bu dalalette olan insanların dalalette kalmasının sebebi mücrimlerdir. Öyleyse kim
başka birinin dalalette kalmasına sebebiyet verirse o mücrimdir. Bu ayet-i kerime Şuara suresinin 99. ayet-i kerimesi. Şuara 99 ve ma edellena illel mücrimin. Mücrimun bizi mücrimlerden başkası saptırmadı.

Bizi mücrimlerden başkası lanette bırakmadı. Burada kim başkasının hidayetine sebebiyet verirse, onun kazandıklarından hidayete sebebiyet veren de kazanır. Kim başkasının dalaletine sebebiyet vermişse, ona başkasının dalalet, başkasının kaybettiklerinden o da kaybeder. Yani o da başkasının dalalete bıraktıklarının sebebiyle derecat kaybeder. Onun kaybettiklerinden onu dalalete bırakan da negatif dereceler alır. Ve 100. ayet-i kerime. Fema lena min şafi'in. Artık öyleyse ma yok lena bizim için min şafi'in şefaatçi. Artık bizim için şefaatçi yoktur.

Artık bizim için bir şefaatçi yok. Halbuki dünyada Allah'a ulaşmayı dileseler de, dalalette kalmasalardı, mutlaka günahlarının sevaba çevirmesi için devrin imamı onlara şefaat edecekti. Ve Allah Teala mutlaka günahlarını sevaba çevirecekti. Ama yok. Böyle bir şey dünya üzerinde vücut bulmamış.

ve Şuara 101 Bismillahirrahmanirrahim ve la sadikin sadikin hamim ve la yok sadikin dost arkadaş sadık hamimin samimi ve bizim için sadık bir dost yoktur.

ve bizim için sadık bir dost yoktur. Şuara 102. Yani burada artık onlar için dost yoktur. Cehennemde hiç kimse birbirine dost değildir. Herkes birbirinin düşmanıdır. Orada dostluk meselesi yoktur. Ve onlar da bunun farkında olarak konuşuyorlar. Ve 102. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Felev enne lena karraten fe nekune minel mu'minin. Felev enne, keşke olsaydı, lena bize, bizim için, kerreten, bir kere daha, fe o zaman nekune biz oluruz, minden el mu'minin, müminler. Bizim için keşke bir kere daha olsaydı, dünyaya dönüş olsaydı, o zaman biz müminlerden olurduk. Bizim için keşke bir kere daha dünyaya dönüş olsaydı. Bir kere daha olsaydı, dünyaya dönüş olsaydı, o zaman biz müminlerden olurduk.

İşte cehenneme gidenlerin hepsi bunu söyleyecekler. Keşke bir defa daha dünyada yaşayabilseydik. Yaşayabilseydik de müminlerden olsaydık. Kimdir mümin? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah Teala tarafından mümin sayılmıyor. Mümin olabilseydik, müminlerden olurduk. Bizim için dönüş olabilseydi, o zaman müminlerden olurduk. Allah'a ulaşmayı dileyenlerden olurduk. Allah Teala kim için mümin diyorsa, bilin ki o Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişidir. Müminin lügat manası imanın sahibi, yani Allah'a inanan demek. Ama her inanan ne yazık ki mümin değil. Bismillahirrahmanirrahim 103. ayet-i kerime. İnne fi zalike le ayeh ayeten ve ma kâne ekseruhum müminin. İnne muhakkak ki fi içinde zalike işte böylece le elbette ayeten bir ayet ibret ve ma kâne ve olmadı değil ekseruhum onların çoğu müminin müminler. Muhakkak ki bunda elbette bir ayet ibret vardır. Fakat onların çoğu buna rağmen mümin olmadılar. Bunların çoğu mümin olmadılar. Onların çoğu mümin olmadılar. Allah'a ulaşmayı dilemediler. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes de orada cehennemde oluyor. Ve 104. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve inne rabbeke le huvel azizür rahim ve inne ve muhakkak rabbeke senin Rabbin le elbette huve o el azizü aziz güçlü üstün olan el rahimü rahim rahim esmasıyla tecelli eden ve muhakkak ki senin Rabbin o azizdir, yücedir, rahimdir. Rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve Rahim esması Allah-u Teala'nın kurtarıcı esması. O esma ancak Allah'a ulaşmayı dileyenlerde tecelli eder. Ve o kişiyi mutlaka günahlarını Allah'ın örtmesi sebebiyle Allah'ın cennetine ehil kılar. O kişi mümindir. 105. ayet-i kerime Kezzebet kavmü Nuhin il müminin, murselin. Kezzebet tekzip etti, yalanladı. Kavmi Nuhin, Nuh el mürselin, gönderilenler Resuller. Nuh'un kavmi mürselinleri, Resulleri tekzip ettiler, yalanladılar. Hazreti Nuh'un kavminden bahsediyorlar sana ve bu kavmin yalanladığını söylüyor. Peygamberleri, nebileri ve resulleri. Ayet 106 Bismillahirrahmanirrahim İz kale lehum ehu hum nuhun e la tettekun. Biz o zaman, olduğu zaman kale dedi, lehum onlara, ehuhum onların kardeşi Nuh aleyhisselam, emmi, la tettekun, takva sahibi olmuyorsunuz. Onların kardeşi Nuh onlara, takva sahibi olmuyor musunuz? Demişti. Bütün Resuller kavimlerine mutlaka bunu söylerler. Takva sahibi olmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir müessesedir. Takva sahibi olmuyor musunuz? Yani Allah'a ulaşmayı dilemiyor musunuz? 107. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. İnni lekum
Resulün emin. Muhakkak ki ben inni lekum sizin için size Resulün bir Resul, eminün emin, güvenilir. Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm. Güvenilir bir Resulüm. Ve 108 Bismillahirrahmanirrahim. Fettekul lahe ve eti'un. Fettekul lahe fe itteku Allahe. Fe artık öyleyse itteku takva sahibi olun. Allahe Allah ve eti'uni ve itaat edin. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Ve 109. ayet-i kerime. Ve ma eselukum aleyhi min ecrin. İn ecriye ila ala Rabbil alemin. Ve ma eselukum ve ben sizden istemiyorum aleyhi ona minden ecrin. Ecir ücret. İn eğer ecriye benim ecrim, benim ücretim illa ancak sadece ala üzerinde ya ait Rabbi Rab. El alemin alemler. Ona yani tebliğe karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Tebliğde bulunuyor. Takva sahibi olun diyor. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Ben bunun için sizden ücret istemiyorum diyor. Benim ücretim sadece Allah'a aittir. Ve 110. ayet-i kerime yeniden fettekullâhe ve etiûn. Fettekullahi artık öyleyse takva sahibi olun. Allah'a Allah ve etiuni ve bana itaat edin. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Ve Şuara Suresinin 108. ayet-i kerimesiyle 110. ayet-i kerimesi aynı. Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve etiyuni ve bana itaat edin. Yani bana tabi olun işareti var. Ve 111. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu e nu minu leke ve tebe'a kel erzelun. Kalu dediler mı? E mı? Nu minu inanırız leke sana ve tebe'a ke sana tabi oldular. El erzelun. En basit insanlar.

Sana en basit insanlar, sıradan, aşağılık insanlar tabi olduğuna göre biz de mi sana inanalım? Dediler. Hazreti Nuh, bana itaat edin diyor, bana tabi olun diyor. Burada da itaat edinin anlamının tabi olmak olduğu kesin. Burada etiyoni kullanıyor. Allah Teala bana itaat edin. Ama itaat etmekten muradın tabi olmak olduğu burada 111. ayet-i kerimede kesinleşiyor. Ve en basit, en aşağılık insanlar sana tabi olduklarına göre biz de mi sana tabi olalım diyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an tefsiri dersi de inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha me'as salavat. Allah'ına salli ala Muhammed.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Konumuz cennet, cehennem ve mutluluk. Cennet ve cehennem bir sonsuz hayattır. Cehenneme girenler de, cennete girenler de orada sonsuza kadar gittikleri yerde kalacaklardır. Sonsuz bir ömür süreceklerdir. Bir grubun ömrü işkenceler içinde, huzursuzluk içinde geçecek. Bir kısmının ise mutluluk içinde, huzur içinde. Ve mutluluğun ve huzurun dünya üzerinde başlaması asıldır. Çünkü insanlar kazandıkları dereceler ve kaybettikleri dereceler itibariyle hesaba çekileceklerdir. Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa, onlar dünyada en az yarı yarıya mutluluğu yaşamış olanlardır. Kimin de kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa, onlar her zaman mutsuz olan insanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir hayatın sahibi olan birinci grup, mutluluğun yarısını en asgari standartlarda yaşarlar dünya mutluluğunun. Diğerleri hiçbir zaman yaşayamazlar. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Eğer bir insan ellerini açıp da Allah-u Teala'ya, ya Rabbi, ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmak istiyorum. Lütfen bu talebimi kabul buyur. Beni de ermiş evliyalarından kıl. Ey Yüce Allah'ım, ne olur bunu gerçekleştir. Böyle bir talepte bulunan bir kişi, bu talebi istediği şekilde yapsın, sadece ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilesin. Eğer bu dilek kalpten bir dilekse, Allah-u Teala onu en iyi bilendir. Kişi kelimeleri doğru dürüst yerine koyamaz, kullanamaz. Ama dileği kalptendir, o mutlaka cennete girer. Kişi en güzel kelimelerle Allah-u Teala'ya hitap eder. Ama dileği kalpten değildir. O kişinin gideceği yer, kelime kullanmaktaki ustalığı hangi seviyede olursa olsun cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah-u Teala bizden ne istiyor? Neden istiyor? Suallerinin cevabını arayın. Allah-u Teala bizden ne istiyor? Mutlaka Allah'a ruhumuzu ulaştırmayı istiyor. Bu dileğin sonucu nedir? Bu dileğin sonucu Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine mutlaka ulaştırmasıdır. Bu dileğin sonucu Allah'a ulaşmayı dilediği zaman o kişinin birinci kat cenneti hak etmesidir. Eğer 7-8 aylık bir hayatı varsa bu kişinin, o kişi mutlaka bu süre içerisinde mürşidine ulaşacaktır, tabi olacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mutlaka mürşid ihtiyacını duyar, mutlaka Allah'tan sorar, tabi olur. Tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibidir. Ve tabiyetinden sonra nefsinde nefs tezkiyesi sebebiyle nurların birikimi başlar. 7 safhada 7 defa %7'den %49 nur birikimi gerçekleşir nefsinin kalbinde. Başlangıçta da %2 rahmet birikimi oluşmuştur kişinin kalbinde. Böylece %51 nur birikimiyle kişinin ruhu her %7 fazıl birikiminde bir gök katı aşarak Allah'ın zatına ulaşır. Bu ulaşma o kişiyi ermiş evliya kılar. Ulaşmış, ermiş Allah'a. Ve
Bu kişinin öldükten sonra gideceği cennet üçüncü kat cennettir. Peki bu kişinin dünya mutluluğu? Allah-u Teala nefsinin kalbinde 7 defa 7 %49, başlangıçtaki %2 ile beraber %51 nur birikimi gerçekleştirmiştir. Bu kişi bu sebeple dünya mutluluğunun yarısını yaşamaktadır. Ne olur? Dünya mutluluğunun yarısını yaşar, yarı yarıya mutlu olur. Peki, kıyametten sonra Allah'a ulaşmayı dilediği için birinci kat cenneti elde etmiştir. Mürşidine tabi olduğu için ikinci kat cenneti elde etmiştir. Ruhunu Allah'a hayattayken Allah'a ulaştırdığı için üçüncü kat cenneti hak etmiştir. Dünya mutluluğun yarısı ve üçüncü kat cenneti Allah Teala bu kişiye bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı vermiştir. Peki ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. İnsanlar bilmiyorlar Allah Teala'nın kendilerini sadece insan oldukları için ne kadar çok sevdiğini. Ve bu anlattığımız şeyler zamanımızın üniversitelerimizde okulan din kitaplarının hiçbirisinde mevcut değil. İmam Hatip liselerinde de durum değişik değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne olmuş? 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz zamanında İslam yaşanmış. 7 Safa, 4 Teslim. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. 3. basamak. Hepsi kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. 14. basamak. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. 21. basamak. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. 25. basamak. Hepsi nefslerini Allah'a teslim etmişler. 5. basamak. Hepsi irşad olmuşlar. 6. basamak. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılınmışlar. İster ensar olsun, ister muhacirin. Bu ne ifade eder? Şunu ifade eder. Onlar Kur'an'ın lafzını da ruhunu da gerçekleştirmişler. Ve sevgili kardeşlerim, aradan 14 asır geçmiş. 14 asır sonra bugün. Bugün dinin insanları cehennemden kurtaracak olan bütün hükümleri artık din alimleri tarafından bilinmiyor. Ne İmam Hatip liselerinde ne üniversitelerimizde öğretilmiyor. İnsanların bunları unutmasına sebebiyet veren şey gene insanımız, insanlar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'daki farzlara bakıyoruz. 7 Safa'nın 7'si de farz kılınmış. 14 asır evvel sahabenin hayatına bakıyoruz. 7 Safa'nın 7'sini de hepsi gerçekleştirmiş. Yani Kur'an'daki İslam'ı yaşamışlar. Şeytan işte en çok buna içerler. En çok kızdığı şey budur. İnsanların ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmiş olmaları hali. Şu anda şeytanın dünya üzerinde yaşayan insanlar arasında en çok kızdığı, içerlediği insan o biziz. Çünkü onun insanlara asırlardan beri unutturmayı başardığı bu hakikatleri, Tevrat hakikatleri bunlar, İncil hakikatleri bunlar,
Kur'an-ı Kerim hakikatleri bunlar. Dinler yok sevgili kardeşlerim. Sadece bir tek din var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Ondan evvel Hazreti Nuh'un dini. İlk evvel Hazreti Adem'in dini. Öyleyse başka bir din olmuş mu? Hayır, olmamış. Allah Teala diyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana ve sahabene de şeriat kıldık. Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Şimdi sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala 7 Safa'nın 7'sinde farz kılmışsa ve zamanımızın din alimleri sadece bizim ülkemizde değil sevgili kardeşlerim, bütün İslam aleminde din alimlerimiz bunları unutmuşlarsa, İslam'ın 5 şartıyla samimi olarak kurtulacaklarını zannediyorlarsa, o zaman evvela Yahudilerin, sonra Hristiyanların düştüğü tuzağa İslam da düşmüş olmuyor mu? Oluyordu. Neden geçmiş zaman kullanıyoruz? Çünkü artık olmayacak. Önümüzdeki günlerde bu söylediklerimizin incelendiğini göreceğiz. Din adamlarımız hiç ihtimal vermiyorlar söylediklerimizin gerçek olduğuna. Çünkü öylesine inandırılmışlar ki öğrendikleri ilmin insanları kurtuluşa ulaştıracağına, her noktasıyla doğru olduğuna. İşte buna hab-ı gaflet deniyor. Gaflet uykusu deniyor. Sevgili kardeşlerim, peki din adamlarımız bu konuda suçlu olabilirler mi? Hayır. Samimiyetle zannettiklerinin doğru olduğunu düşünüyorlar. Doğru olduğuna inanıyorlar, kesin şekilde inandırılmışlar. Çünkü alim olarak kabul ettikleri insanlar onlara bunları söylemiş. Nebiler demişler, kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. En azından peygamberlerdir sözü doğru. Ama nebiler kendilerine kitap verilmeyen değil, verilenlerdir. Verilen peygamberlerdir. Zaten şeriat kitabı sadece peygamberlere verilir. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir diyor akaid. Tam aksine resuller kendilerine kitap verilmeyenlerdir. Ve bir açıdan daha yanlış, Resuller, bütün Resuller peygamber değildir. Eğer Veli Resulse, nübüvvet müessesesi, peygamber müessesesi yoksa onların üzerlerinde, ki biz onlardan biriyiz, biz bir peygamber değiliz. 100.000 defa söylememize rağmen bunu, insanlar sen peygamberlik iddia ediyorsun diyorlar bize. Arkasında ne var? İşte bu Kur'an'dan habersizlik var sevgili kardeşlerim. Şimdi muhtevaya baktığımız zaman ne görüyoruz? Biz en azından
Cehenneme doğru gitmekte olan şu 70 milyondan fazla insanı cehennemden kurtarmak isteyen Allah'ın Resulüyüz. Böyle bir sözü söylediğimiz zaman bize kızıyorlar. Bir iddiada bulunmuşuz zannediyorlar. Oysa ki bunu tahkik etmek zor değil ki sevgili kardeşlerim. Hacet namazını kılarsınız. Boy abdesti alırsınız evvela. Gecenin saat, şimdiki saatle 12 olmasını beklersiniz. 12'den sonraki sabah namazına kadar olan devrede Allah-u Teala'dan hacet namazını kılıp bizi sorarsınız. Sorduğunuz zaman aldığınız cevap sakın sizi şaşırtmasın. Öyleyse kim olduğumuzu o zaman öğreneceksiniz. Şimdi bütün bunları söylemekten muradımız ne? Muradımız çok açık bir murad sevgili kardeşlerim. Bizim insanımız da dahil olmak üzere bütün İslam alemi şu anda öğrendikleri o yanlış, batıl ilim sebebiyle cehenneme doğru yol alıyorlar. Ve kendileri hakikatleri bilecek bir ilmin sahibi olmadıkları için ilmin sahibi kabul ettikleri din adamlarına müracaat ediyorlar. Din adamlarımız da ne yazık ki hiç tahkik etmek gereğini duymadan hayır diyorlar, onun söyledikleri doğru olamaz, doğru değil. Şimdi burada bir vebal almak yok mu? Din adamlarımız henüz buna ihtimal vermiyorlar. Söylediklerinin doğru olduğu zannı onları bütünüyle sarmış durumda. Sevgili kardeşlerimiz, gözümüzün önünde milyonlarca insan cehenneme doğru yol alıyor. Din adamlarımıza çağrıda bulunuyorsa, gelin karşılıklı konuşalım ve de elimizde kainatın en sağlam delili var. Kur'an-ı Kerim. Niçin en sağlam delil diyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. Öyleyse kainatın en sağlam delili Kur'an-ı Kerim elimizde. Ve onların hiç bilmediği, hayatlarında duymadığı Kur'an ayetlerini söylemekle vazifelendirildik. Ve her şeyi ispat ettik. Neyi ispat ettik? İslam'ın yedi safhası olduğunu ispat ettik. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, mürşide ulaşıp tabiiyet. Birincisi üçüncü basamakta gerçekleşir. İkincisi 14. basamakta. Üç, ruhun Allah'a ulaşıp teslim olması. Dört, fizik vücudun teslimi. Beş, nefsin teslimi. Altı, muhlis olmak. Yedi, iradeyi Allah'a teslim edip irşat makamına tayin olmak. Biz neyi ispat ettik bugüne kadar? Kur'an-ı Kerim'de yedi safhanın yedisinin de farz olduğunu ispat ettik. Bir ayetle, iki ayetle değil, pek çok ayetle ispat ettik. Yani inceledikleri zaman inkar etmenin, onları yalanlamanın mümkün olmadığını görecekler. O zaman öğrendikleri ilmin ne kendilerini ne de İslam alemini kurtuluşa ulaştıramayacağını görecekler. Peki yalnız İslam mı unutmuş? Hayır, Hristiyanlar da unutmuş. Yahudiler de unutmuş, Museviler de unutmuş. Hepsi unutmuşlar.
Eğer bu zamanda Allah Teala bizi seçip bize bunları öğretmeseydi hiç kimse öğrenmiş olmayacaktı. Öyleyse Tevrat'a bakıyoruz. 7 sefa ve 4 tane teslim Tevrat'ta farz kılınmış. Yeter mi? Hayır, yetmez. Hz. Musa ve ona tabi olanların hepsi bunu yaşamışlar. Tevrat kesin olarak bunları ispat ediyor. İncil, Tevrat'taki bu 7 safayı tasdik ediyor. Hz. Musa'nın ve ona tabi olanların 7 safayı da yaşadıklarını söylüyor. Kur'an-ı Kerim, Hz. Musa'nın ve ona tabi olanların hepsinin 7 safa ve 4 teslimi yaşadıklarını söylüyor. Yetmez. Gene Kur'an-ı Kerim Hz. Musa'ya ve onunla beraber olanlara 7 safanın 7'sinde farz kılındığını ispat ediyor. 3 kitap birbiriyle tam uyum halinde. Yani bizim ispatımız sadece Kur'an-ı Kerim'den değil, aynı zamanda Tevrat'tan, aynı zamanda İncil'den. Başka bir din hiç olmamış ki. Sonra İncil ne söylüyor? İncil'de de şunu görüyoruz. Hz. İsa ve ona tabi olanlara 7 safanın 7'si de İncil'de farz kılınmış. Yine İncil'de 7 safasının 7 safanın 7'sinin de yaşandığını görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de hem Hz. Musa'ya, hem Hz. İsa'ya, hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme 7 safının 7'sinin de farz kılındığı, Hz. Musa'nın ve ona tabi olanların, Hz. İsa'nın ve ona tabi olanların, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz ve ona tabi olanların hepsinin 7 safa ve 4 teslimi yaşadıklarını söylüyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu üç mukaddes kitabın üçü de Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim ve ona tabi olanların da 7 safanın 7'sini de yaşadıklarını, 7 safanın 7'sinin de Hz. İbrahim'e ve ona tabi olanlara farz kılındığını yazıyor. Şimdi bunları kesin delillerle ispat edebilecek olan biz varız. Kardeşlerimiz devamlı araştırmalar içerisindeler. Bunların hepsinin doğru olduğunu kesin bir şekilde bütün dünyaya ispat edeceğiz. Elbette bu bir takım insanların işine gelmeyecek. Ama konunun o tarafı şu anda sohbetimizin dışında. Biz bu hakikatleri tahkik etmeyen, tetkik etmek gereğini duymayan ve kulaklarının üstüne yatan din adamlarımız için hüzün duyuyoruz. O kadar eminler ki, o kendilerine öğretilen ilmin doğru olduğundan onlara diyoruz ki, o kadar emin olmayın. İlmin, sizin öğrendiğiniz İslam ilminin hangi cephesinde olursanız olun, İslam öğretisinin hangi muhtevasında olursanız olun, isterseniz kelam, isterseniz hadis, isterseniz Kur'an, okullarınızda, üniversitelerinizde öğrendiğiniz, doktora yaptığınız, doçentliğinizi ve profesörlüğünüzü kazandığınız hangi ilim dalıysa, o ilim dallarının hepsi
kaynaklarını Kur'an-ı Kerim'den alırlar. Şimdi biz biliyoruz ki din adamlarımız samimiyetle İslam'ın beş şartının namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek bütün insanları cehennemden kurtarmaya yeterli olduğunu zannediyorlar. Ama biz de 32 yıldır bunun yetersiz olduğunu söylüyoruz. Kitaplarla değil, Kur'an'la hareket etmek mecburiyetindeyiz. Kur'an'ı esas almak mecburiyetindeyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında söylenilen bütün hadisleri de Kur'an'la karşılaştırmak mecburiyetindeyiz. Kendisi öyle emrediyor. Diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır, Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Biliyor mu bugünlere geleceğimizi? Elbette biliyor. Biz Allah-u Teala'dan aldığımız bütün dünya insanını kurtuluşa ulaştıracak olan bir ilmin sahibiyiz. Bunun övünmekle falan alakası yok. Herkes bizim bu konuda ne kadar tevazu sahibi olduğumuzu bilir. Gerisi palavradır. Şimdi doğru oturalım, doğru konuşalım. Biz Allah-u Teala tarafından din ilmi öğretilmiş olan birisiyiz. Bir övünmeden bahsetmiyoruz. Şu anda 19 ciltlik bir Kur'an-ı Kerim tefsirimiz var. 9800 sayfa. Ne demek istiyoruz? Şu anda dünya üzerindeki en geniş Kur'an-ı Kerim açıklaması bize aittir. Biz kendimizi kastetmiyoruz. Allah ile beraberiz. Bize Kur'an-ı Kerim'i Allah öğretti. Öyleyse var mı dünyada 9800 sayfalık bir başka Kur'an-ı Kerim külliyatı 19 cilden oluşuyor. Ve bilgisayar da var. İnceleyin bakalım, yanlış bulabilecek misiniz? İnceleyin bakalım, birbirine uymayan iki tane ayet açıklaması görebilecek misiniz? Hayat oradaysa, arşın burada. Öyleyse sevgili din adamlarımız size Allah'tan ilim almayan birisi seslenmiyor. O ilmin Allah-u Teala tarafından sahibi kılınan birisi sesleniyor. Açın bilgisayarınızı, Kur'an-ı Kerim'imizi baştan sona inceleyin bakalım. Birbirine uymayan bir şeyler görebilecek misiniz? Belki de kolay gelmeyecektir size 9800 sayfayı incelemek. Ama bu Allah'ın bize yaptırdığı dünya Kur'an-ı Kerim dizaynının en üstün nüshası. Niye öyle söylüyoruz? Biz yapmadık. Yaptırıldık. Allah bize Kur'an'ı öğretti. Var mı bunun başka bir izah tazı? Kimi hatırlattı size? İsim vermeyelim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ve özellikle muhterem din adamları, lütfen bilgisayarlarınızda dilediğiniz ayeti seçip inceleyin. O ayetin başka hangi ayetlerle irtibatı olduğunu da orada göreceksiniz.
Bizim Kur'an-ı Kerim tefsirimizde her bir ayet eğer başka ayetlerle direkt ilişkiliyse, yeterli miktarda verilmemişse mutlaka bir ayette daha bir ilavesini bulacaksınız başka ayetlerle. Bütün ayetlerin ilişkisi o Kur'an-ı Kerim mealinde incelenmiştir. Söylediklerimizin bir şaka olmadığını bilgisayara koyduğumuz 28 ciltlik bir Kur'an-ı Kerim demeti 9800 küsur sayfa bu kesin olarak ispat.

Her birinde Kur'an ayetlerimizle, ayetleriyle konuştuğumuzu göreceksiniz. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Biz konuşmuyoruz. Biz sadece öğretilen bir vasıtayız. Biz Allah'ın telefonuyuz. Gelecek günlerde son savaşlardan sonra bir dünya sulh ve sükûnu sağlanacaktır. İlluminati'nin dünya hakimiyetinin sona erdiğini göreceksiniz. Bütün dünyayı sulh ve sükûnun kapladığı bir muhteşem dünya sulhu tablosuyla karşılaşacaksınız. İşte o noktaya geldiğiniz zaman bu konuda tereddüdü olanlar, şüphesi olanların ayakları suya erecektir. Ama neden o zaman? Neden şimdi tahkik etmiyorsunuz? Yaptıklarından çekinen birisi olsaydık size böyle konuşabilir miydik? Bal meydanda değil mi? Eserler ortada değil mi? Bunca senelik bütün söylediklerimiz bilgisayarın hafızasına girmiş. İnceleyin, 15 sene evvele gidin. 15 sene evvel ne söylemişiz? Şimdi ne söylüyoruz? Kur'an-ı Kerim'i açın, bütün ayetlerini inceleyin. Ve bildiğiniz, zannettiğiniz birçok ayetin yanlış olduğunu göreceksiniz. Çünkü doğrusu orada. Size bir şey sormak istiyorum. Allah Teala diyor ki: "Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale ve yuhafune su'el hesab ve yahşavne rabbehum vellezine sabir ibtigaye ve çerabbehum." Vellezine ve onlar demek değil mi? Samimiyetle söyleyin şimdi bana. Vellezine ve ellezine ve onlar yasulune vasıl ederler, ulaştırırlar değil mi? Ma şey değil mi? Emerallahu Allah'ın emrettiği değil mi? Bihi ona değil mi? Yusale ulaştırırlar değil mi? Hangisine hayır diyebilirsiniz ki? Öyleyse aranızda en güvendiğiniz birilerini seçin. Onların Kur'an-ı Kerim'de bu ayet-i kerimeye verdiği manaya dikkatle, ibretle, utanç duymamaya çalışarak bakın. Orada "onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler" ifadesini göreceksiniz. Utanç duymuyorsanız eğer. En güvendiğiniz kim? İsim vermek istemiyorum. Kimi kastettiğimi anlamışsınızdır. En çok tecrübeli olduğunu zannettiğiniz, en çok doğruları söylediğini zannettiğiniz kişi. Onun Kur'an-ı Kerim'ine bakın. Ve onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler. Sıla-i Rahma riayet ederler. Aynen böyle yazmış. Ötekiler de bundan farklı ifadeler kullanmamış. Sevgili kardeşlerim, bir utanç tablosu sergiledik. Ülkemizde kullanılan 23 tane Kur'an-ı Kerim var. Birisi bizim, 22 tane Kur'an-ı Kerim kalıyor geriye. O 22 tane Kur'an-ı Kerim'deki hidayet kavramını inceledik. Ne gördük?

isterseniz. Bir faciayla karşılaştık. Hidayet, insan ruhunun o kişi hayattayken Allah'a ulaşmasına denir. İşte iki ayet-i kerime. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Doğru mu yanlış mı? Yanlış olduğunu iddia edebilecek birisi var mı içinizde? Ve bunu bir kitap olarak yayınladık. 22 tane Kur'an-ı Kerim mealinde hidayet nasıl gizlenir? Onu gözler için önüne serdik ve sizlerin kılı bile kımıldamadı. Peki hangi cesaretle Kur'an-ı Kerim'in gerçeklerini saklamaya cüret ediliyor? Bir gün Allah'ın bir Resulü gelip bunların yanlış olduğunu haykırmayacak mı zannediyorsunuz? Henüz insanımız bunları anlayabilecek seviyede olmayabilir. Ama yol yakınken siz doğrunun yanında yer almalısınız. İçinde bulunduğunuz bu batıl statünün size din adamları, size bir fayda sağlamasının mümkün olmadığını, bunun sizi ancak dalalette bırakacağını düşünün. Hidayet varken neden dalaleti seçtiğinizi kendi kendinize sorun. Ne kadar korkunç bir tablo değil mi? Din adamı olmak, insanlara din öğretmek ama hidayette olamamak. Şimdi bu söylediklerimizden hiç ibret almayan, söylediklerimizi dikkate almayan, gerçekleştirmek gereğini duymayan sizlerden, sevgili kardeşlerim, acaba hanginiz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilediniz? Dileyenler demek ki bizi izliyorlar. Onlar zaten hidayete adım atmışlardır. Hidayete adım atmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir ve kişiyi mutlaka cennete ulaştırır. Ve bir tek dilek, Allah'a hayattayken mülaki olmayı dilemek. İşte Rum Suresi 31. ayet-i kerime. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve kum salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile. Allah'a münib ol. Münib olmak enibü, münibine, münib kelimeleri. Üçü de aynı kökten geliyor. Münib olmak Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Şura 13. Allahu yeştebi ileyhi men yeşa'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah insanlardan dilediğini kendisine seçer. Ama onlardan kim Allah'a münip olursa, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları, yani onların ruhunu kendisine ulaştırır, diyor.
Öyleyse aranızdan bu hakikatleri bilmediğini düşünelim. Ama en azından bu kadarcığına ama da bu kadarcığına bile sahip olamayanlar sizler. Sadece eskilerin size öğrettiklerinin doğru olduğunu zanneden, bizim anladıklarımızın onlara uymadığı cihetle doğru olmadığını zannederek okumak zahmetine bile katlanmadığınız ihtarlarımız aklımıza geliyor. Siz yalnız kendinizden sorumlu değilsiniz ki sevgili din adamlarımız. Siz 70 milyon insanın cehenneme gitmesinden sorumlusunuz. Acaba şuranızda, tam şuranızda bir sızı hissetmiyor musunuz? Onlar, siz Allah'ın hakikatlerini ciddiye almıyorsunuz diye cehenneme gidecekler. Hiç şuranızda bir sızı hissetmiyor musunuz? Gerçek mi? Sizlere Kur'an ayetleri tesir etmiyorsa onlarla sadece onları kullanarak konuşmamıza izin verilir. Allah Teala bize Kur'an'ı öğretti ve onun öğrettiği Kur'an'ın ne olduğunu o 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim'i inceleyerek öğrenebilirsiniz. Kelime kelime Kur'an-ı Kerim. Hiç lügata bakmanız gerekmiyor. Her ayetin, o ayette geçen bütün kelimelerinin Türkçe anlamı orada mutlak olarak var. Hiç zahmete katlanıp, hiç kimse zahmete katlanıp lügatlardan mana aramayacak. Her kelimenin manasını orada bulacaksınız. Ve onu dikkatle inceleyin. Bakalım hata bulabilecek misiniz? Tamamlayabilen olursa 9800 küsur sayfayı tamamlayabilen olursa aranızda onlarla konuşmak isteriz. O zaman bizimle beraber yine olmayacak mısınız? Ama siz bu işi gerçekleştirene kadar geçen seneler içinde ölecek olan milyonların sadece sizlerin görevini yapmaması sebebiyle cehenneme gidecekleri hiç vicdanınızı sızlatmayacak mı? Ne zaman şu karanlık bulutların arkasından çıkacaksınız sevgili din adamlarımız? Ne zaman dünyayı aydınlatan mihrin yani güneşin biliyorsunuz Farsça'da güneş demek mihir kelimesi. Aydınlığına ulaşacaksınız. Biz sizden sadece tahkik etmenizi istiyoruz. Bize inanın demiyoruz. Tahkik ettiğiniz zaman bunu söylemeye neden gerek görmediğimizi de fark edeceksiniz. Gerek yok çünkü siz bize katılacaksınız. Biz sizi davet etmeyeceğiz. Sevgili kardeşlerim, dünya dönüyor. İnsanlar doğuyorlar, büyüyorlar ve ölüyorlar. Bilmiyorum bir yılda bizim ülkemizde ölenlerin sayısı kaç bindir. Onlar şu anda bu hakikatleri siz onlara onların sorduklarında hakikati söylemediğiniz için bilmiyorlar. Bu konuda sakın yanlış anlaşılmasın. Sizi neden öyle yaptınız diye suçlamıyoruz. Siz size göre doğru olanı yaptığınızı düşünüyorsunuz. Diyorsunuz ki bizim ilmimiz bize yeter. Bu sualin cevabı var. Bu ifadenin cevabı var. Hayır yetmez.
Siz kendiniz de cehennemden kurtulamazsınız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi takva sahibi olamaz. Sadece bir ayet söyleyelim. Bu Rum suresinin 31. ayet kelimesi sadece münip olanların takva sahibi olduğunu söylüyor. Ötekilerin ise bir sonraki ayet-i kerime, 32. ayet-i kerime şirkte olduğunu söylüyor. Bu bir gizli şirk. Diyor ki Allah Teala Allah'a mülaki olmayı dileyin. Ona yönelin ve böylece Allah'a ona karşı takva sahibi olun. Ve namaz kılın ve müşriklerden olmayın. O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse bir tek fırka var, bir de geri kalan bütün fırkalar var. Yani 72 tane fırka birbirinden ayrılmış durumda. Ayrı ayrı 72 fırka, bir de 72 fırkanın her birinin içinde küçük gruplar 73. fırkayı oluşturuyor. Onlar Allah'a mülaki olmayı dileyenler. Sizler dilediniz mi? Belki aranızda böyle bir dileği hiç duymayan da vardır. İster açık şirkte olsun, ister gizli şirkte, şirkte olan hiç kimse takva sahibi olamaz. Ama Allah Teala da cennete sadece takva sahiplerinin gideceğini söylüyor. Kaf suresinin 32 ve 33. ayetlerinde Allah Teala diyor ki ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Hâzâ mâ tuâdûne likülli evâbin hafîz. Ve uzlifetül cenneti lil muttakine. Cennet takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı. Gayri vaid diyor, uzak olmayarak. Hâzâ mâ tuâdûne. İşte bu vaat ettiğimiz şey, size vaat olunan şey işte budur. Likülli evvabin hafiz. Evvab, meaba varmış, ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırabilmiş olanlar. Hafiz de daha önceki seviyede mürşidine ulaşıp devrin imamının ruhu başın üzerine gelip önden arkaya doğru uzanarak başın üzerinde yer almış, onun tarafından muhafaza altına alınmış olan insanlar. Cennet, takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı diyor. Peki, cehennemden Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın kurtulamayacağına dair ikinci bir ayet-i kerime ister miydiniz? Allah Teala buyuruyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde innellezine la yercune likaena. Onlar ki muhakkak surette bize rücu etmeyi, ruhlarına hayattayken bize irca etmeyi, ulaştırmayı dilemezler. La yercune dilemezler. İnne muhakkak ki ellezine onlar la yercune dilemezler likae ulaştırmayı vasıl etmeyi na bize bize rücu etmeyi yani ruhlarını bize geri göndermeyi geri döndürerek bize ruhlarını ulaştırmayı dilemezler. Ve radu bil hayatet dünya ve razıdırlar ve radu ve razıdırlar bi ile Türkiye'de dendan ekili ifade ediliyor. Türkçe'de hayatet dünya, dünya hayatı ile razıdırlar. Arapçadaki ifade öyle ama Türkçedeki dünya hayatından razıdırlar.
Vatme'ennu biha. Vatme'ennu'nun başındaki ve. Ondan itminan duyuyorlar. Onunla tatmin oluyorlar. Ennu biha. Ellezine onlar hüm ki onlar, bir defa daha söylüyor Allah Teala, an ayatina, ayetlerimizden gafilun, gafildirler. Ülaike, işte onlar, meva ühüm, işte onlar ki onların mevası, gidecekleri yer, ülaike mevahümün naru, onlar ki işte onların gidecekleri yer ateştir. Bima kânu yeksibun, iktisap ettikleri sebebiyle, iktisap ettikleri dereceler sebebiyle, bima sebebiyle kânu yeksibun, iktisap ettikleri dereceler sebebiyle gidecekleri yer cehennemdir diyor. Kim bu insanlar? Onlar bize dünya hayatında ulaşmayı dilemeyenlerdir diyor Allah Teala. Sanıyoruz ki bu iki ayet, birinde ya da iki grup ayet diyelim, birinde Rum 31 ve 32 var. Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olan ve şirkten kurtulanlar var. Gördük ki cennet sadece takva sahiplerine ait. Şirkte olan hiç kimsenin takva sahibi olamayacağı için cennete girmesi mümkün değil. Bu ikinci grup ayette de Allah Teala, yani Yunus suresinin bu 7 ve 8. ayetlerinde Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerin gidecekleri yerin ateş olduğu, onların ayetlerinden ellezine hum an ayatina gafilun diyor. Onlar ayetlerimizden gafildirler diyor. Gafil olduklarını ve gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. Şimdi biz size eğer sorarsak bu ayetleri hiç izlediniz mi? Bunların manasını düşündünüz mü? Biz size gideceğiniz yerin cehennem olduğunu hatırlatıyoruz. Bu bizim Allah-u Teala tarafından emredilmiş görevimiz. Hiç düşünmüyor musunuz sevgili kardeşlerimiz? Hiç Arapça okumamış olan bir insan, bunların manasını bilip de 18 ciltlik, 19 ciltlik, 9800 küsur sayfalık bir Kur'an-ı Kerim'i hiçbir noktasında bir hata olmaksızın nasıl gerçekleştirebilir? Bir insan bunu yapabilir mi? Biz de size açık açık söylüyoruz, biz değiliz diyoruz. Biz yapamayız, biz telefonuz. Allah-u Teala'nın telefonuyuz. Onun söylediklerini söyleyebiliriz. Şu anda da biz kendimiz mi konuşuyoruz zannediyorsunuz? O söyletiyor. Ama sizler de dahil olmak üzere insanlığı kurtaracak olan bir ikinci kişi yok. Bugün yaşayanlar arasında bu görevli olan sadece biz varız. Öyleyse başka kişi yok demekle neyi kastediyoruz? Bu seviyede birisi yok. Yoksa Allah-u Teala bütün kavimlerde Allah'ın bir Resulünün mutlaka bütün devirlerde yaşadığını söylüyor. Bütün devirlerde, bütün kavimlerde Resul bahsederiz, bahsederiz diyor, hayata getiririz diyor. Birbiri ardından hayata getiririz diyor. Yani hiçbir kavmi hiçbir zaman Resulsüz bırakmayız diyor. Esra 15'te diyor ki, biz bir Resul göndermeden hiçbir kavmi
kavimdeki hiç kimseyi cehenneme göndermeyiz diyor. Biz bir Resul göndermedikçe hiç kimseye, hiçbir kavme azap edici olmadık diyor. Öyleyse Allah-u Teala biz bütün kavimlerde ard arda Resul vücuda getiririz diyor. Bütün kavimlere ard arda Resul göndeririz. Yani o kavimlerden birini risaletle vazifelendiririz diyor. Bütün devirlerde, bütün kavimlerde hep Allah'ın Resulü var. Şimdi bize şu veya bu istikamette öğrendiğiniz hudutlu ilimle farklı şeyler söyleyeceksiniz. Biliyoruz. Ama hepsinin söyleyeceğiniz her şeyin cevabı Kur'an-ı Kerim'de sizin yüzünüzü aklamayacak bir şekilde yer almış durumda. Öyleyse hepinizden bir dileğimiz var. Söylediklerimizi incelemek sizin için bir lütuf olmamalı. Bir görev olmalı. Allah'a karşı sizin kazandığınız paranın helal olmasını garanti etmeniz için bunun elzem olduğu kanısındayız. Sevgili din adamlarımız, hepinizi ne kadar çok sevdiğimizi lütfen bize sormayın. Kulağa sorun. Hacet namazını kılarsanız, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece yarısından sonra boy abdesti alarak Allah'tan sorarsanız hepiniz cevap alacaksınız. Bundan emin olan birisi konuşmuyor. Allah'ın bunları söylettiği birisi konuşuyor. Ve bu emin olan kişiden çok daha ötede bir vasfı ifade eder. Böyle olup olmadığını o 19 yılda tetkik ettiğiniz zaman onların ayetlerindeki tutarlılık, sağlamlık size çok şeyler anlatacaktır diye düşünüyoruz. Kaldı ki o yalnız Kur'an-ı Kerim. Biz kaç bin saatlik bir konuşmalar dizisini tamamladık. Fihristen çıkartın. Hangi konuyu tetkik etmek istiyorsanız bir kişi olmayın. Birkaç kişi olun. Onun da bölümlerini aranızda bölün. Ve de bütün eserleri tetkik edin. Onlardaki yanlışlıkları göreceksiniz. Ama burada göremezsiniz. Ne demek istiyoruz? Çünkü onlar Allah'ın bize söylettikleri. Zaman içerisinde yeni açıklamalarla konu genişletilmiştir. Ve de nihayette tüm konular son şeklini almış, vuzuha kavuşmuştur. Tutarlılık bu 9800 küsur sayfada bütün boyutlarıyla yerleşmiştir. Öyleyse bu insanları kurtarmak için, huzura ulaştırmak için, asıl ifadesiyle bütün dünya insanını kurtarmak için el ele vermemiz gerekmiyor mu sevgili din adamlarımız? Neden bizim karşımızdasınız? Yanımızda değilsiniz.
Vicdanınıza bunu sorun.

Gelecek günlerde bulutlar dağılacak, kimliğimiz kesin ve açık bir şekilde ortaya çıkacak. Düşünmüyor musunuz? Biz sizin hacet namazını kılmanızı istiyoruz. Bizden sormanızı istemiyoruz. İnsanlardan bizi sormanızı istemiyoruz. Siz Allah'tan soracaksınız. Bizatihi Allah'tan. Allah Teala'dan böyle bir vaat almamış olsaydık biz size bunu hiçbir zaman söylemezdik. Sadece onun söylediklerini söylüyoruz. O söylüyorsa hacet namazını kılın, ben size doğruları söylüyorum demiş oluyorsa bizim ağzımızdan, o zaman sormamakla, ona sormamakla vebal almıyor musunuz? Bunca milyon insanın, ölenlerinin hakikatleri siz bilmiyorsunuz. Kınamıyoruz sizi. Ne olur bizi yanlış anlamayın. Biz sizin öğrendiğiniz ilme hayranız. Biz fıkıh bilmeyiz. Biz kelam bilmeyiz. Biz sizin öğrendiğiniz ilmi bilmeyiz. Sadece Allah Teala bize ne öğretmişse onu biliriz. Ama şunu da biliyoruz ki bu ilim, Allah'ın bize öğrettiği bu ilim insanları kurtaracak olan ilim. O istiyor ki herkes cennete girsin. Ama ne yazık ki bunu insanların serbest iradesine bırakmış. Serbest iradenin harekete geçmesi için o kişinin ikna olması lazım, tatmin olması lazım. Tahkik edip söylediğimiz her şeyin doğru olduğuna inanması lazım. O zaman sevgili din adamlarımız, burada size vazife düşmüyor mu? Öyle mi düşünüyorsunuz? Asıl sizin tahkik etmeniz lazım. Söylediklerimizi tahkik etmek elinizde. İşte 9800 sayfalık bir eser var önünüzde. İşte kaç bin tane konuşmadan oluşan bir hazine var önünüzde. Hangi konu isterseniz alfabetik bir liste bakın. Seçin, o konuda 5-6 tane konuşma bulacaksınız. Hepsini toplayın. Hepsini inceleyin. Tekamül statüsünün hangi safhalarda zaman itibariyle nasıl geliştiğini, sonunda nereye ulaştığını, nasıl sapmaz, ne kadar sağlam bir zemine ulaştığını teker teker inceleyin. Aranızda iş bölümü yapın. Hepiniz ayrı bir konuyu alın, inceleyin. Hiçbir yerde sizi sukutu hayale ulaştıracak olan bir şey göremeyeceksiniz. Biz de onu bir adam sanmıştık. İşte söyledikleri yanlış diyemeyeceksiniz. Çünkü onları biz söylemiyoruz. Anlamıyor musunuz hala? Bu sizin için son derece önemli bir şey değil mi? İnsanlardan ilim almayan birisi bir Kur'an tefsiri yapıyor ve 10 bin sayfaya 200 sayfa bile kalmamış. 9800 küsur sayfa. Bilmem kaç bin tane konuşması var. Ve de hepsi birbiriyle tutarlı. Ve de açık açık da söylüyor. Bunları ben söylemiyorum diyor. Allah bana söyletiyor diyor. O söyletmeseydi yanlışlarla dolu konuşmalar yapmamız söz konusu olmaz mıydı? Biz söylemeden evvel hanginiz Allah'a mülaki olmanın bir değer olduğunu, Allah'a mülaki olmayı dilemezseniz takva sahibi olamayacağınızı, cehenneme gideceğinizi, mümin olamayacağınızı hanginiz biliyordunuz? Bütün ufuklar Allah-u Teala tarafından açıldı. Bizim konuşmalarımızla açıldı. Her şeyin birbirini tuttuğu günlük güneşlik yeni bir dünyaya gözlerinizi açtınız. Hayır, bir kısmınız açmadınız. Hala gözleriniz kapalı. Sevgili kardeşlerim, sizi o kadar çok seviyoruz ki bu ilmi alamazsanız yalnız
Siz öğrenmediğiniz için cehenneme gidecek olan o milyonlarca insanın yanında sizin için de kurtuluşun olmadığını hala anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerimiz? Biz sizin karşınızda olan birisi değiliz. Sizin dostunuzuz. Sizi kurtarmak istiyoruz. Anlamıyor musunuz? Bu ilimle cehennemden kurtulmanızın mümkün olmadığını hala anlamıyor musunuz? Sevgili din adamlarımız, sizleri çok seviyoruz. Sadece hepinizin kurtulması değil hedefimiz. Bize verilen görev bütün dünyanın kurtulması. Ama daha kendi ülkemizde bile bunu sağlayabilmiş değiliz. Arkasında kim var? Sizler varsınız. Söylediklerimizi inceleyip onların hepsinin Kur'an hakikatleri olduğunu siz o insanlara anlatmadığınız sürece hep bu vebalin altında kalacaksınız. Anlamıyor musunuz? Neden bu kadar kendimizden emin olduğumuzu anlamıyor musunuz? Biz kendimizden emin değiliz. Allah'tan eminiz. Allah da bizden emin. Çünkü biz sadece onun bize söylettiklerini söyleyebiliriz. Başka bir şey söylemek yetkimiz yoktur. Muhterem din adamları, burada sözlerimiz tamamlanıyor. İnşallah hepinizi ne kadar çok sevdiğimiz konusunda, hepinizin kurtuluşu istikametinde, Allah'a ne kadar dua ettiğimiz konusunda bir tereddüdünüzün kalmayacağı günlere ulaşırsınız. Biz sizin karşınızda değiliz. Hiç kimseye karşı kalbimizde kin tutmamız zaten mümkün değildir. Nefs tezkiyesini değil, tasfiyesini Allah Teala bizde gerçekleştirdi. Bizim düşmanımız yoktur. İnsanlar bize düşman olabilirler. Ama biz hiç kimseye kızamayız, kin tutamayız sevgili kardeşlerim. Biliriz ki insanlar kendi hatalarının hesabını Allah'a vereceklerdir, bize değil. Öyleyse hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir kere daha belirtiyoruz muhterem din adamlarımız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki Yüce Rabbimiz bizleri bir defa daha el ele, gönül gönüle bir beraberliğin içinde mutluluk sohbeti yapmakta birleştirdi. Allah, sizler ve biz bir bütünüz. Ve mutluluk dediğimiz zaman bu bütünün bir parçasına sahibimizin verdiği önemi anlıyoruz. İdrak ediyoruz. Bilin ki hepiniz Allah-u Teala'nın dininde bir kıymetsiniz. Hepiniz değerlisiniz. Ve Allah-u Teala hepinizin sadece ve sadece mutlu olmasını istiyor. Allah-u Teala'nın hiçbirinizden sizin mutlu olmanızdan başka bir dileği yok. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar ne yaparsak yapalım, Allah'a bir iyilikte veya bir kötülükte bulunamayız. O hepimizin sahibi, kainatı yaratan. Dikkat edin ki kainat mevcut olmadan evvel Allah vardı. Sonra yaratmayı diledi. Ve 6 günde 3 asıl, 3 de karşıt olmak üzere 6 tane alem yarattı. Fizik vücudumuzun alemi zahiri alem, nefsimizin alemi bu zahiri alemin gayb alemi. Zahiri alemin berzah alemi. 3. gün cinlerin yaşamakta oldukları alemi yarattı. Gayb alemi diyoruz adına. Ve onların berzah alemini yarattı. 4. gün gayb alemine ait olan berzah alemi. 5. gün emr alemini yarattı. 7 kat gökleri. 6. günde 7 kat yerleri ve yaratma faaliyeti tamamlandı. Yedi kat gökler, 7 kat yerler, hepsi vücuda getirildi. Ve ondan sonra Allah Teala ilmiyle ve rahmetiyle bütün bu kainatları kuşattı. Bizi de kuşattı. Onun için yaptığımız her şeyden anında mutlaka haberdardır. O bizim sahibimizdir. Biz onun azatsız kölesiyiz. Bundan da şu kainattaki en büyük mutluluğu duyarız. Onun kölesi olmak şerefine Yüce Rabbimiz bizi nail kıldı diye. Sevgili kardeşlerim, mutluluk, işte konumuz bu akşam. Mutluluk. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk reçetesidir. Tarifnamesidir. İzahnamesidir. Ve Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Zariyat Suresi 56. ayet-i kerime. Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Ne demek yani Allah'a kul olmak? Herkes Allah'ın kulu değil mi? Hayır, değil. İnsanlar doğuşlarından itibaren şeytanın kulu, tağutun kulu. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse tağutun, yani insan ve cin şeytanların kulluğundan kurtulamaz.
Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece insanlar hep tağutun kulu olmakta devam edeceklerdir. En kötüsü tağut tarafından devamlı münkerle ve fuhuşla emrolunacaklardır. İki tane ayet bize çok şey söyler gibi görünüyor. Nur suresi 21. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Ancak Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder. Sevgili kardeşlerim, ne diyor Allah Teala? Münkerle ve fuhuşla emrolunur. Şeytanın adımlarına tabi olanlar. Kimdir bu şeytanın adımlarına tabi olanlar? Şeytanın kulları, tağutun kulları, insan ve cin şeytanların kulları. Öyleyse ne zaman Allah'ın kulu oluyoruz? İşte cevap çok açık olarak geliyor. Birinci cevap Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinden geliyor. Diyor ki Allah Teala onlar ki diyor tağuta kul olmaktan iştinam ettiler. Vellezine iştenebu tağute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumül büşra fil hayat dünya lehumül büşra febeşir ibadi. Diyor ki Allah Teala onlar tağuta kul olmaktan iştinam ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjde ediyor. Evvelce tağutun kuluymuş bütün sahabe. Ama Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a yönelmişler. Ve Allah'ın kulu olmuşlar. Ve Allah Teala kullarımı müjde ediyor. Öyleyse iki ayeti yan yana getirdiğimiz zaman Allah'ın kulu olmadığımız sürece tağutun kulu kaldığımız kesin. Öyleyse zavallı insanların hepsi aslında şeytandan devamlı vahiy alıyorlar. Devamlı şeytan onlara onların kendi düşünceleri zannettirerek devamlı şeytani ilmini ulaştırıyor ve onları devamlı huzursuz ediyor. İşte müdafaasız insan, Allah'ın ilmini bilmeyen insan şeytanın bu tuzağına düşüyor. Şeytan sanki onun iç sesiymiş gibi kişiyi devamlı Allah'ın emirlerini yerine getirmemeye, devamlı Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye itiyor. Sonuca ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren tağutun kuludurlar. Tağut, cin şeytanlar, insan şeytanlar ve şeytan olarak yaratılmış şeytanlar olarak üç grup oluşturuyor. Ama iki grup da denilebilir. Çünkü şeytan dediklerimiz de cin tayfesindendir. Yani dumansız ateşten, enerjiden yaratılmışlardır. Cin adı, Kur'an-ı Kerim'de cin adı verilenler de gene dumansız ateşten yaratılmışlardır. Ama bir kısmı şeytanlardır, bir kısmı cinlerdir. Bir de insan şeytanlar var. Dumansız ateşten falan değil, bizim gibi Ademoğullarından. Ve onlar da insanları Allah'ın yolundan men ederler. Kim bu insanlar? Kim size diyorsa ki
bir insan ruh, fizik, vücut ve nefsten oluşur. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Onun için ruhun Allah'a ulaşması filan diye bir şey yok. Sakın kendine böyle aptal şeylere kaptırma. Bunlar yalan hepsi. Doğru olan ruh vücuttan ayrılınca insan ölür. Allah Teala ruhu vermiş. Alsa aldığı gün ölüyor. Nitekim öldüğümüz zaman ruhumuz Allah'a gidiyor. Doğru değil mi? Elhak doğru. Öyleyse demek ki ruh vücuttan çıkınca insan ölüyormuş. Böyle aldatıyorlar insanları. İnsan şeytanlar. Böyle aldatıyorlar insanları. İşte Kur'an-ı Kerim tefsirlerine bir bakın. 23 tane Kur'an-ı Kerim tefsirinden kaç tanesinde bu yazıyor? Ruh vücuttan çıkınca insan ölürmüş. Oysa ki ruh vücuttan dilediği an çıkar, dilediği an vücuda girer, hiç duyamazsınız, hissedemezsiniz. Ama vücuttan çıkar ama tekrar vücuda geri dönmek mecburiyetindedir. Asla Allah'a geri dönemez. Bir ruhun Allah'a dönüp hedefi olan Allah'ın zatına ulaşması, devresini tamamlaması ancak nefsini tezkiye etmesiyle mümkündür, temizlemesiyle mümkündür. Nefs temizlenmedikçe ruh gök katlarını aşamaz. Öyleyse nefsin tezkiyesi ruhun gök katlarını aşmasına sebebiyet verir. İşte sevgili kardeşlerim, sakın yalancıların sözlerine inanmayın. Kim size böyle bir şey sorar, söylerse, ruh insana hayat verir derse, ona söyleyin. Ayet-i Kerime'yi getir görelim. Kur'an-ı Kerim'de ruhun insana hayat verdiğine dair hiçbir ayet-i kerime yok. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesi ve 11. ayet-i kerimesi ruhun Allah-u Teala tarafından üflenmesini ve vücuttan ayrılmasını ifade eden iki ayet-i kerime. Biz diyor Allah-u Teala insana ruhumuzdan üfürdük. Allah ruhundan insana üfürmüş. Bütün insanlar Allah'tan bir ruh taşımaktadırlar. Hem de tekrar Allah'a geri dönmek mecburiyetinde olan bir ruh. İsterseniz dünya hayatında bu ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız. Allah'ın evliyası olarak dünya saadetinin yarısına ehil olursunuz. Üçüncü kat cennetinde sahibi olursunuz. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Sizin göreviniz sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda sizin için cennet görülmüştür. 6-7 dakika içinde Allah Teala üzerinize rahim esmasıyla tecelli edip sizi kör, sağır ve dilsizken gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete sokar. Artık Allah'a ulaşmayı dilemiş olan birisiniz. Bir, Allah'a inanıyorsunuz. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına inanıyorsunuz. Üç, bunun üzerinize farz kılındığını biliyorsunuz. Dört, Allah'ın verdiği söz üzere Allah'a ulaşmayı dilerseniz sizi mutlaka kendisine ulaştıracağına kesin şekilde inanıyorsunuz. İnananlar mı varmış buna? Evet, tabii varmış. İşte Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri Allah Teala buyuruyor: "Vestaînû bis-sabr ve's-salâti innehâ lekebîretun illâ alel-hâşiîn. Ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn." Diyor ki Allah Teala sabırla ve namazla Allah'tan istihaneyi isteyin. Mürşidinizin kim olduğunu öğrenin. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki onlar Allah'a mülaki olacaklarına
Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a kesin şekilde inanırlar. Ve onlar Allah'a rücu edeceklerine de kesin şekilde inanırlar. Ruhlarının ölümden sonra tekrar Allah'a geri döneceğine de kesin şekilde inanırlar. İki defa Allah'a dönüş. Bir kısım insanlar Allah'a ulaşmayı ömürleri boyunca dilemezler ve bir cehennemlik olarak ölürler. Öldükleri zaman da nasıl ölür insanoğlu? Azrail Aleyhisselam veya onun yardımcıları gelip kontağı kapatırlar. Vücudumuzdaki 70 trilyon hücredeki mitokondriler elektrik enerjisi üretemezler. Üretemezlerse manyetik alan sona ermiştir fizik vücudumuzda. Bir kutbuyla nefsi, bir kutbuyla ruhu kendisine çeken fizik vücudumuz artık çekemez. Ve ne nefs ne ruh vücudumuzda barınamazlar. İkisi de artık kendini kabul etmeyecek olan, kendisine çekme gücünün sahibi olmayan fizik vücudu terk ederler. Ve böyle bir dizaynda fizik vücut terk edilir. 40 gün süreyle fizik vücutla birlikte kalan nefs 40 günün sonunda berzah alemine intikal eder. Ruh ise ya ölmeden evvel Allah'a geri dönmüştür ya da ölümden sonra vücuttan ayrılan ruhu Azrail Aleyhisselam veya onun yardımcıları alıp 7 tane gök katını aşırırlar ve neticede ruhumuz setil-i mintadan sonra direkt olarak kendisi Allah'ın zatına ulaşır. Sonra da Allah'ın zatında yok olur. İşte bu fenomen. Bu olaylar dizisi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şunu biliniz ve mutlu olunuz ki garanti altındasınız. Allah Teala buyuruyor ki siz diyor sadece bir dileğin sahibi olacaksınız. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. O kadar diyor. Sizden istediğim şey sizin sadece bu dileğin sahibi olmanız. Hanginiz diyor bana ulaşmayı dilerseniz o bana ulaşmaz. Ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın garantisiyle karşı karşıyasınız. Sizden istenen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemeniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Dilerseniz ne olur? Dilemezseniz ne olur? Dilerseniz mutluluğu mutlaka yakalarsınız. Dilemezseniz ömrünüz boyunca mutsuz bir hayat geçirirsiniz. Kıyametten sonra da gideceğiniz yer mutlak olarak cehennemdir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler cehennemden kurtulabilirler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onların ruhları Allah'a ulaşır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ruhları ulaşınca dünya saadetinin de %50'sini, 51'ini elde ederler. Cennet saadeti 3. kat cennete kadar onlarındır. Dünya saadeti de yarı yarıya onlarındır.

ölmeden evvel ölünüz ki Allah size 700 kat versin. Ölmeden evvel ölün diyor. Öldüğümüz zaman ne oluyor? Eğer vücudumuz ruhumuzdaysa, affedersin tersini söyleyecektik. Eğer ruhumuz vücudumuzun içindeyse elektrik enerjisi kesilir kesilmez, manyetik alanlar kesilir kesilmez, ruh vücudun dışına atılır. Vücudun dışına mutlaka çıkmak mecburiyetindedir. Çünkü vücut onu artık muhafaza edecek olan gücün sahibi değildir. Bu sebeple kabul edecek halde de değildir. Mutlaka ruh vücudu terk eder. Ama ruh daha evvel Allah-u Teala'ya ulaşmışsa ne olacak? O zaman oradan gelir ve meleklerin görevlerini yapmasını temin eder. Melekler ruhu alıp yedi gök katını aşarlar ve Sitret-i Münteha'dan itibaren de ruh yalnız başına Allah'a ulaşır. Öyleyse neler görüyoruz sevgili kardeşlerim? Sahabe ölmeden evvel öldüler mi? Evet, sahabe dediklerimizin hepsi ölmeden evvel öldüler. Ne oluyormuş ölmeden evvel öldüğümüz zaman? Ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp Allah'a ulaşıyormuş. Eğer böyle olmasaydı, öldükten sonra ruhumuz Allah'a ulaşsaydı, o zaman ruhumuz Allah'a dünya hayatındayken ulaşmadan ölmüş olacaktık. Ruhumuz ölümden sonra Allah'a ulaşacaktı. Ölümden sonra ruhun Allah'a ulaşması. Ve o durumda gideceğimiz yer cehennem olacaktı. Öyleyse Allah'ın ilmini sizlere söylüyoruz, öğretiyoruz sevgili kardeşlerim. Eğer Allah Teala bize bunları öğretmeseydi, biz de onlar gibi bir faydasız ilmin sahibi olacaktık. Ne diyor Allah Teala Câsiye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde? Diyor ki, Habibim, o hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları Allah'ın emriyle, kendi ilimleri sebebiyle, Allah onları o ilimleri sebebiyle dalalette bırakır. Sahip oldukları ilim onları dalalette bırakır. İlimleri üzere dalalette kalırlar diyor. Neymiş bu insanların durumu? Hevalarını kendilerine ilah ediniyorlarmış. Nasıl? Hangi Allah'ın emrettiği şeyi yerine getirmezlerse, onlar Rabbi, Rab mevkiinde olan, emir ve kumanda mevkiinde olan Rabbi, oradan almış oluyorlar Allah-u Teala'yı. Onun yerine nefslerinin o afetini koyuyorlar. O Rab hüviyetine giriyor. Ve onun emrine riayet ediyorlar. Hevalarının emrine itaat ediyorlar. Heva ve heveslerinin, nefslerinin, afetlerinin emrine itaat ediyorlar. Ve Allah-u Teala da onları onların ilimleri üzere delalette bırakıyor. İlimsizler mi? İlimliler. Ama ilimleri faydasız ilim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Faydasız ilimden Allah'a sığınırım. İşte size küçücük bir muhteva. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Gerisi Allah tarafından yapılacak. İşte seçen Allah. Ve o seçilenlerden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah mutlaka onları kendisine ulaştırıyor. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah Teala'nın kendisine seçmesi söz konusu. Ve seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, onları da kendisine ulaştırması söz konusu. Öyleyse Allah-u Teala diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz, hilaf olmaz diyor. Yani Allah-u Teala hangi sözü verirse

mutlak yerine getirir. Verdiği söz de bu. Peki Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesinde ne diyor Allah-u Teala? Allah dilediğini velayette bırakır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Yani kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır buyuruyor Allah Teala. Öyleyse buradaki muhtevaya baktığımız zaman ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Allah'ın dizaynında Allah bizleri o kadar çok seviyor ki bir tek dileğimizle bizi kendisine ulaştırıncaya kadar bize yardım etmeye hazır. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman Allah derhal rahmet mahzene tecelli ediyor. Ve bu tecellisi derhal kör, sağır ve dilsiz olan bizleri, ölü olan bizleri canlı, işiten, bilen ve gören bir noktaya ulaştırıyor. Bütün insanlar tebliğe mutlaka muhatap olurlar. Mutlaka kendilerine tebliğ edilir. Edilmemesi mümkün değildir. Kıyamet günü insanlar posta posta cehennemin kapısında toplanırlar ve cehennem bekçileri onlara derler ki Allah'ın nezirleri, Allah'ın resulleri, iki ayet, birinde Allah'ın nezirleri geçiyor. Büyük 8-9-10, birinde Allah'ın resulleri geçiyor. Şura 51. Allah'ın resulleri size gelip de Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Ve size Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, sizi ikaz ediyoruz, uyarıyoruz, gideceğiniz yer cehennemdir, buraya geleceğinizi söylemediler mi size bu Allah'ın ayetlerini okuyarak? Onlar da derler ki söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Bir, Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. İki, Allah'a inanıyorlar, kitaplarına inanmıyorlar. Üç, ve biz sizi dalalette görüyoruz. Biz seni dalalette görüyoruz. Dedik diyor. Evet, geldi bize, bunları söyledi. Bize dedik ki biz sana inanmıyoruz ve biz seni dalalette bırakıyoruz. Üstelik Allah kitap falan da indirmemiştir. Ve şöyle bitiyor. Eğer biz işitmiş olsaydık, kulaklarımızdaki vakrayı almış olsaydı Allah Teala ve idrak etmiş olsaydık, kalbimizdeki ekinleti alıp yerine ihbat koysaydı, o zaman burada cehennemde mi olurduk? İşte sevgili kardeşlerim, kulvara insanlar eşit şartlarla çıkarlar. Bir tarafta ruhları vardır, %100 Allah'ın nurlarıyla doludur. Nefsi, ruhumuzun kalbi baştan aşağı hasletlerle donatılmıştır. Hasletler Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat ederler. Yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemezler. İşlemek asla işlemezler. İşlemek de istemezler, işlemezler de. Her günah işlenişte ruh vücudu terk eder. Dışarıdan olayları müşahede eder. Elindeki mizanla, mizandaki dereceyi amel defteriyle karşılaştırır. Elindeki mizan kadar da nefse huzursuzluk verir. Elindeki mizandaki kaybettiği derecat kadar. Sevgili kardeşlerim, insanların hepsi başlangıçta ölüdürler.
kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler. İnsanlar ya Allah'ın ayetlerine, daha açık bir ifadeyle Allah'ın tebliğine isyan ederler, karşı çıkarlar, kızarlar. O zaman Allah Teala onların gözleri üzerine hicabı mesure koyar, kulaklarına vakra koyar, engel, ve kalplerine ekinet koyar. Onlar kör olur, sağır olur ve dilsiz olurlar. Allah'ın ayetleri, Allah'ın ilmi konusunda. Sonra da Allah Teala onların görme hastalarına gışavet isimli bir perde çeker, işitme hastalarına mühürler, kalplerini de mühürler. Hem görme, işitme ve idrak açısından hastalar, hem de görme, işitme ve idrak açısından uzuvlar kapatılmıştır Allah-u Teala tarafından. Herkes mutlaka bu talebe, Allah'a ulaşma dileğine muhatap olur ve herkesin hem hastaları hem uzuvları Allah-u Teala tarafından kapatılır. İşte bu kapalı uzuvlarla bir sonuca ulaşmak söz konusudur. Bu sonuç küfürdür, cehennemdir, dalalettir, Allah'ın ayetlerinden gaflettir, tağutun kulu olarak kalmaktır, tağutun dostu olarak kalmaktır, hüsranda olmaktır. Ve Zümer Suresinin 65. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin amellerinin boşa gitmesidir. Amellerinin heba olmasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadırlar diyor Allah Teala. Ve hüsranda olanların amelleri boşa gider diyor. Amelleri heba olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bunları niye anlatıyoruz size? Çünkü bunlar başkaları tarafından bilinmiyor. Eğer Allah-u Teala bize bunları öğretmeseydi, biz de bilmeyecektik. Biz de o üniversitedeki öğretim üyeleri gibi kör, sağır ve dilsiz olarak kalacaktık. Sevgili kardeşlerim, ama öyle yapmadı Allah-u Teala. Bizim sadece baş gözümüzü, baş kulağımızı değil, kalp gözümüzü de açtı. Ve bize hamdolsun ki yerlerin melekutunu da, göklerin melekutunu da gösterdi. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. İnsanlar nasıl oluyor da bu kadar açık bir şekilde Allah'ın kendilerine uzattığı o nimetleri ellerinin tersiyle itiyorlar? Düşünün şimdi, biz 28 yıldır size bunları anlatırız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir deriz. Ve insanlar sadece bizim söylediklerimizi reddederler. Şeytanın dizaynına bakın. Onlara araştırma imkanını vermemek için iblis yüzlerce sebep buluyor. Eğer araştırmalarını önleyebilirse onlar bizim söylediklerimizin yanlış olduğuna inanacaklar. Neden? Çünkü aldıkları din kültürü bizim söylediğimizin tamamen tersi. Ve o din kültürü Kur'an'ın tamamen zıddı. Kur'an'daki kurtuluşu iblis bütün boyutlarıyla önlemiş. Ve insanlara bir din öğretisi sunmuş. Hedefleri yok etmiş. Hedefler neydi? Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, mürşide ulaşıp tabi olmak. Üç, ruhu Allah'a teslim etmek. Dört, fizik vücudu teslim etmek. Beş, nefsi Allah'a teslim etmek. Altı, irşada ulaşmak. Yedi, iradeyi Allah'a teslim etmek. Bunlar hedefler. Peki vasıtalar? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zikir ve bir de Allah'a ulaşmayı dilemek. İslam'ın beş şartının yanında altıncı zikir, yedinci de Allah'a ulaşmayı dilemek. İslam
5 değil 7 şartın sahibidir. Ve Kur'an-ı Kerim hep 7 rakamlarla hareket eder. 7 tane gök katı, 7 tane yer katı, 4 tane 7 basamak, 28 basamaklık bir İslam merdiveni. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi veya dilememesi onu ya kurtuluşa ulaştırır ya da cehenneme. İşte Allah'ın sözü odur ki, kim diyor bana ulaşmayı dilerse, ben onu sadece cennetime ulaştırmam, kendime de ulaştırırım. Üçüncü kat cennet onları nasip kılarım ve ruhları da bana ulaşır diyor. İyi ama bir insan namaz kılmayı sevmez. Oruç tutmayı da sevmez. Öyleyse bu insan vazifelerini yapmazsa ruhunu Allah'a ulaştırması mümkün değildir. Neden? Eğer o kişi nefs tezkiyesi yapmazsa nefsi temizlenemez. Nefsi temizlenemeyince ruhunun Allah'a ulaşması hiçbir şekilde mümkün değildir. Nefs tezkiyesine paralel olarak bir ruh yolculuğu söz konusudur. Nefsin kalbinde her %7 fazıl birikiminde o kişinin ruhu 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarına ulaşacaktır. Neticede Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ve kişi ermiş evliya olacaktır. Evliyaullah Allah'ın dostu demek. Evliya kelimesi de Allah'ın dostu olarak geçer halk arasındaki kullanımda. Ama aslında çoğul bir kelimedir. Evliya, veli kelimesinin çoğuludur. Sevgili kardeşlerim, böylece Allah ile olan ilişkimize baktığımız zaman Allah Teala'nın söyledikleri bizi etkilemeli. Ne çıkıyor karşımıza? Allah'a ulaşmayı dilemek ve mutlaka Allah'a ruhumuzu Allah'ın ulaştırması. Biz mi ulaştıracağız? Hayır, biz ulaştırmayacağız. Allah'a ulaştıracak. Ama biz namaz kılmasını sevmiyoruz. Sevmiyorsak Allah Teala bize mutlaka sevdirecek. Oruç tutmasını sevmiyoruz. Allah Teala mutlaka bize oruç tutmayı sevdirecek. Öyleyse bunları da almış mı üzerine vazife olarak? Elbette almış. Bir kişi yeter ki Allah'a ulaşmayı dilesin. Geri kalan her şey Allah tarafından halledilecek. İyi ama o kişi zikir yapmazsa ruhunu Allah'a ulaştırması mümkün değil. O zaman Allah Teala sözünü tutamaz. Böyle olduğu için Allah Teala kişinin iradesini hiç dikkate almaz. Kişisel iradeyi ve o kişiyi Allah'a ulaşmayı dileme konusunda Allah'a mutlaka yöneldikten sonra Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Bunun için ne yapması lazım o kişinin? Namazı sevmesi lazım, Allah sevdirir. Ne yapması lazım? Orucu sevmesi lazım, Allah sevdirir. Namazı sevdirir, namazı bir zevk haline getirir. Namaz kılmaktan zevk almaya başlar kişi. Orucu sevdirir, oruç tuttuğu zaman karnını acıktırmaz. Karnı acıkmayan ve susamayan bir insan söz konusu, o kişi rahat rahat orucunu tutar. Zikir yapmayı Allah Teala sevdirir, o kişi her kademenin gerektirdiği zikri hiç sıkıntı çekmeden tıkır tıkır çeker. 15 bin zikre kadar kişi birinci kattadır. 17 bin zikirde ikinci kat, 19, 21, 23, 25, 27 bin zikirde 4., 5., 6., 7. katlar. 33 bin zikirde ruh Allah'a ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizleri çok seviyor, biliyor musunuz? O kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle Allah sizi kendisine ulaştırmaya hazır. Ne olur kendisine ulaştırırsa
üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak için evvela mürşidinize ulaşmak mecburiyetindesiniz. Ulaştınız, Allah size mürşidinizi gösterdi, ona ulaştınız, tabi oldunuz. Tabi olduğunuz anda bir konu kesinlikle halledilir. Mürşidinize tabi olduğunuz anda ruhunuz, vücudunuzu terk eder, Allah'a doğru yola çıkar. Bunun için devrin imamının dergahına ulaşması lazımdır. Mürşidinize tabi olduğunuz an ruhunuz vücudunuzdan ayrılarak devrin imamının dergahına ulaşır. Bir süre o ait olduğu dergahta kaldıktan sonra ana dergaha mutlaka ulaşacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizin böyle bir dizaynı söz konusu. Her şeyin en güzel standartları. O sadece sizin mutlu olmanızı ister. Peki ruhunuzu Allah'a nasıl ulaştıracaksınız? Zikir çekerek. Bu zikir boyun arttıkça ruhunuz ilk %7 fazıl birikiminde birinci kata ulaşır. İkincisinde ikinci kata, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikiminde, %7 fazla birikiminde ruhunuz 7. gök katına ulaşır. 7 tane alemi geçer. Sitetil mintanda da Allah'ın zatına ulaşır. Vuslata nail olur. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Peki üzerimize farz mı? Allah'a ulaşmayı dilemek de farz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak da farz. Fizik vücudumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin edilmek de farz. İşte Allah Teala buyuruyor, menibine ileyhi ve ettekuhu. Ona, Allah'a yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol diyor Allah Teala. Allah'a karşı takva sahibi ol. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a karşı takva sahibi olma müessesesi. Birinci takva. Herkes birinci takvaya derhal ulaşabilir. Allah'a ulaşmayı kalpten dileyen herkes birinci takvaya ulaşır. Bundan sonra kişi mürşidine ulaşacaktır. Gören, işiten ve idrak eden birisidir. İkinci takvaya ulaşır mürşidine tabi olduğu anda. Mürşid sevgisini kişi kendisi kazanmaz. Allah ona verir. Kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşidi mutlaka çok sever. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın katında her şeyin en güzel olduğu bir dizayn var. Ruhunuzu, beçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz nokta. Burası yolun sonudur. Herkes oraya ulaşamaz. Ama büyük çoğunluk eğer dilerlerse Allah'a ruhlarını ulaştırmayı, mutlaka Allah Teala onların ruhlarını kendisine ulaştıracaktır. Ve ulaştırdığı devreye kadar da şeytanın size bir rahatsızlık vermesine kesinlikle mani olur. Herkes ruhunu Allah'a ulaştırabilir. Hiç kimse bunun istisnası değildir.
Allah Teala bunu bir imtiyaz olarak değil, bir hak olarak herkese vermiştir. Bir kısmına verip bir kısmına vermeme olayı yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bundan faydalanamazlar. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlak olarak ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştıracaktır. Daha doğru bir ifadeyle Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu kişiden Allah'ın istediği şey sadece onun Allah'a ulaşmayı dilemesi. İşte Allah-u Teala tarafından seçildiğimiz an, ki insanların %90'dan fazlası seçilir, birinci takvaya ulaştık demektir. Birinci takvaya ulaşmak üzereyiz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilersek birinci takvadayız. Ve mutlaka ikinci ve üçüncü takvaya ulaşacağız. Ama seçilenlerin %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, sır orada. İblis öylesine korkunç, kurnaz bir mahluk ki insanların Allah'a ulaşmayı dilemesine mani oluyor. Onların irşat makamının söylediklerini incelemesini engellemek suretiyle. Sevgili kardeşlerim, bugüne kadar birçok ihtar ve çok sayıda tavzih açıklama yayınladık. İlim sahiplerine ulaştırdık. Ve Allah'ın söylediklerine hala inanmıyor insanların çoğu. İblis onları düşünmekten ve incelemekten men ediyor. O kadar sudan bir bahaneyle ki bunca ilim adamı bunları bilmiyor da o mu bilecek diyor İblis onlara. Bu kadarı yetiyor insanlara. Oysa ki tahkik asıldır. Bir insan incelemeden doğru olduğuna hiçbir zaman inanmamalıdır. Ancak inceleyenler bizimle beraber olurlar. Diğerleri bizim aramıza karışmaya layık değillerdir. Burası kurtuluş yoludur. Burası mutluluk yoludur. Burası hidayet yoludur. Ve hidayet çağının ta içindeyiz. İşte bütün kapılar açık. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın zatına ruhu ulaştırılan birisi olur. Kim tarafından? Allah tarafından. İşte sevgili kardeşlerim, bu hepimizin üzerine farzdır. Evvela Allah'a ulaşmayı dilemek farzdır. Rum 31 minebine ileyhi ve ittekuhu. Ona yönel, Allah'a yönel ve takva sahibi ol Allah'a karşı. Açık bir emir. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile demek. Lokman 15'te de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Ve tebi sebiyle men enabe ileyye. Kim bana enabe olmuşsa, bana ulaşmayı dilemişse, sen de onun yoluna gir diyor Allah Teala. Ve Bakara suresinin Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kavlen yetiyeküm min azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Yönelmek Allah'a ulaşmayı dilemek, sonra ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek Kur'an-ı Kerim'in bütünü. Zümer 54 de Kur'an-ı Kerim'in bütününü içeriyor.
Ruhu Allah'laştırmak farz mı? Gayet de bir farz. Allah Teala diyor ki Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesinde Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret, Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş, Allah'a ulaş. Allah'a ulaşmak açık bir şekilde farz kılınıyor üzerimize. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Fefiru ilallahi diyor Allah Teala. Allah'a firar et ve sığın diyor. Allah'a sığın. İrci'i ila rabbiki diyor. Rabbine geri dön diyor. Fefiru ilallahi zariyat inli.

Sonra ne diyor Allah Teala? Bunun ruhumuzu Allah'laştırmanın üzerimize farz olduğunu söylüyor. Nasıl farz? Ruhumuzu Allah'laştırmak üzerimize farz mı? Evet. Bunun Allah Teala tarafından bir emir olduğu açıklanıyor. Eğer Allah Teala bir emir vermişse açık bir şekilde bu bir farz hüküm doğurur. Diyor ki Allah Teala وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar diyor. Bundan evvel ne diyordu Allah Teala? Onlar misaklerini bozmazlar. Allah'a verdikleri bir misakları vardır. Misaklerini bozmazlar ve Allah'ın Allah'laştırılmasını emrettiği şeyi Allah'laştırırlar. Demek ki Allah Teala bir şeyi, ruhumuzu Allah'laştırmamızı üzerimize farz kılmış. Üzerimize bize emretmiş. Bu bir farz hüküm doğuruyor. Ama Allah Teala Enam suresinin 102. ayet-i kerimesinde ve bi ahdillahi efu diyor. Ve bi ahdillahi efu, Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin diyor. Allah'ın ahdi ruhumuzu, veçemizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmeyi emrediyor. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her bir ayet-i kerime ayrı bir farzı ifade ediyor. Ve Allah'laşmayı dilemekten başlayarak tabiyeti, ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi içeren bir bütün dizayn gözümüzün önüne seriliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka, eğer yolunda birazcık sebat ederse, Allah'laşmayı dinledikten sonra 5-6 ay devam ederse, mutlaka ruhu Allah'a ulaşır. Mürşidine ulaştığı zaman ikinci kat cennetin sahibidir tabiyetinde. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ama nefsinin de %51'ini afetlerden kurtarmıştır. Nefsinin kalbinin %51'i fazılla dolmuştur. %49 fazıl, %2 rahmet. Ve Allah'ın emrini yerine getirmek isteyen kesim çoğunluğa geçmiştir. Şeytanın hakimiyet alanı %100'den %49'a düşmüştür. Kim yaptı bunu? Bunu Allah yaptı sevgili kardeşlerim. Bundan sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Ondan sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ondan sonra içeride ulaşacaksınız. Ondan sonra iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve mutluluktan uçacaksınız. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, öylesine güzel ki, size bir anlatabilsem, kelimelerle anlatmak mümkün değil ki, sizin de kalp gözünüzün açılması lazım, sizin de görmeniz lazım ve hiç de zor bir şey değil. Birazcık gayretle hepinizin kalp gözü açılabilir. İblis bunun mümkün olmadığını size devamlı telkin etmeye çalışır. Bir tek gayesi vardır, sizin mutsuzluğunuz. Allah'ın ve bizim de bir tek gayemiz vardır, sizin mutluluğunuz. Öyleyse deneyin, söylediğimizi yapın, Allah'a ulaşmayı dileyin ve mutluluğu yaşayın. Üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısı. Devam ederseniz fizik vücudun tesliminde dördüncü kat cennet, nefsinizin tesliminde beşinci kat cennet, irşada ulaştığınız zaman altıncı kat cennet, irşat makamına tayin edildiğiniz zaman yedinci kat cennet. Bu Allah'ın üniversitesidir. Allah'ın okulundan mezun olmak gerekir. İşte
sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir karamboldur gidiyor, bulanık suda balık almak isteyen bir takım zavallı insanlar yalanlarıyla hala halkı zehirlemeye uğraşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an'ın Furkan olduğunu söylüyor. Onlarsa ellerindeki emaniye bilgilerle Kur'an'ı yargılıyorlar. Olacak iş mi bu sevgili kardeşlerim? Hani deve kuşu kafasını kuma gömermiş de kimsenin onu görmeyeceğini zannedermiş. İşte bunun gibi bir şey. İşte öyle bir şey. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Bir güzel mutluluk sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, sizlerden ayrılmak gerçekten çok güç. Kalbimiz sizinle birlikte kalıyor. Ama zaman doldu ve burada konumuz inşallah tamamlandı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada noktalıyoruz. El-Fatiha ve As-Salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sırâtal müstakîm. Zina enamte aleyhim gâlin maktûbi aleyhim ve dâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz kainatın tek dini, Hanif dini, bir başka ifadeyle kainatta sadece bir tek dinin var olduğu, başka hiçbir dinin olmadığı. Öyleyse açıklamalarımıza inşallah Kur'an'dan başlayalım. Allah Teala Kur'an'da Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hanif olduğunu söylüyor. Rum Suresi 30. ayet-i kerime. Diyor ki Habibim, veçhini, fizik vücudunu dine ikame et. Dini ayakta tutmak için fizik vücudunu kullan. Hanif olarak bunu yap. O hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yarattı. Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin. İşte kayyum olan din budur, buyuruyor Allah Teala. Rum Suresi 30. ayet-i kerime. Allah Teala'nın tek bir dini vücuda getirdiği, ezeli ve ebedi olan bu dinin asla değişmeyeceği, dinde değişikliğin asla yapılmayacağı ve insanların da hanif fıtratının dışında başka bir fıtratla asla yaratılmayacağı konusu kesinlik kazanıyor. Öyleyse sadece bir tek din var, hanif dini ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de hanif. Bu dinin Arapça adı İslam'dır. İslam yeni bir din değildir. Ne Hristiyanlık, ne Musevilik yeni dinler değillerdir. Sadece bir tek din olmuştur. Hazreti İbrahim'in hanif dini, Hazreti Adem'in dini. İlk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a son peygamber kadar gelen peygamberler zinciri içerisinde ve her kavme Allah'ın gönderdiği Resuller zinciri içerisinde başka bir dinin yaşanması hiç söz konusu olmamıştır. Ama bugün 72 çeşit inanç tespit edilmiş durumda. Zülmani kesimde dahil olmak üzere. İşte bütün bu inanç kesimlerinin aslında hiçbirinin bir değeri yok. Sadece bir tanesi değerli. Hazreti İbrahim'in hanif dini ki o Hazreti Adem'in dini, Hazreti Nuh'un dini, Hazreti İbrahim'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in dini hep aynı din. Başka bir din hiç olmadı. Allah Teala bu dinin nasıl yaşanacağını bir sonraki ayet-i kerimesinde anlatıyor. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinden bahsetmiştik. Rum 31. Buyuruyor Allah Teala Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol Allah'a karşı ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32'de de buyuruyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Her hizip kendi elindekine ferahlanır. Ne çıkıyor ortaya? Hanif dinini yaşayanların bir tek fırkayı oluşturdukları, geri kalan
bütün dinlerdekilerin geri kalan bütün fırkaları oluşturduklarını görüyoruz. 72 tane fırkanın her biri kendi elindekiyle ferahlanıyor. 73. fırka bu 72 fırkanın içindeki Hanif dinini yaşayan kesim. Her devirde, her topluluğun içinde bu sayı %10'dan daha aşağıda tecelli etmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman görüyoruz ki bir tek din olmuş Hanif dini. Nereden biliyoruz? Allah Teala diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz dini, vasiyet ettiğimiz dini sana da vasiyet ettik. Dinde fırkalara ayrılmayın diye ve dini kıyamda tutun diye. Müşriklere onlara söylediğin Allah'a ulaşmayı dileyin ve şirkten kurtulun sözü ağır geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Ne gördük? Hazreti Nuh'tan başlayarak bütün peygamberlerin şeriatı aynı şeriat. Onlara verdiğimiz şeriatı diyor Allah Teala, sana da vahyetmek suretiyle size de şeriat kıldık. Tek bir şeriat. İşte Maide suresinin 48. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ellerindeki kitapları tasdik edici ve onu koruyucu olarak bu kitabı hak ile indirdik, yani Kur'an-ı Kerim'e. Artık onların aralarında Allah'ın indirdiği de hükmet. Ve sana haktan gelenden ayrılıp da onların hevalarına uyma. Sizden hepiniz için bir tek şeriat ve açık bir yol belirlemiştik diyor Allah Teala. Tek bir şeriat. Hem Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi hem Maide suresinin 48. ayet-i kerimesi tek bir şeriattan bahsediyor. Bütün dinler tek bir dindir. İkinci bir din hiç olmamıştır. Her ne kadar bugün 72 inanç çeşidi ve 3 tane kitaplı din var gibi görünüyorsa da 3 kitabın 3'ünün de aynı esasları içerdiğini belirtmek için bu bilgiyi sizlere sunuyoruz. Kur'an-ı Kerim'i inceliyoruz önce. Bakıyoruz ki Kur'an-ı Kerim 7 tane safha içeriyor. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. Mürşide ulaşıp tabi olmak 2. Ruhu Allah'a ulaştırmak, teslim etmek böylece 3. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek 4. Nefsi Allah'a teslim etmek 5. İrşada ulaşmak 6. İradeyi Allah'a teslim etmek 7. İslam kainatın tek dini bu standartlar içinde oluşuyor. İslam deyince Hazreti İbrahim'in Hanif dinini kastediyoruz. Hanif kelimesi Allah'a teslim olanların dinini ifade ediyor. Ve bundan 14 asır evvel sahabenin yaşantısına bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Bakıyoruz ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Söyledik. Ayet-i kerimeyi münibine ileyhi ve ettekuhu diyor Allah-u Teala. Ona yönel, Allah'a ulaşmayı dile, ona ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Yönelmek farz. Peki başka ne zaman, nerede söylüyor Allah-u Teala? Diyor ki ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kavlen yetiyükümül azabe Zümer 54. Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve ona teslim ol. Yani ruhunu da ve içinde nefsini de iradeni de Allah'a teslim et. Lokman 15'te diyor ki vettebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim sana, kim bana yönelmişse sen de onun yoluna tabi ol. Allah'a yönelmek farz. Bütün sahabe Allah'a yönelmiş mi? Kesin olarak yönelmiş. İşte
Zümer suresi 17. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Vellezîne iştenevut tagute en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşra fe beşer ibadî. Diyor ki Allah Teala, onlar bize ulaşmayı dilediler, bize yöneldiler ve tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Bize yöneldikleri için, Allah'a bize ulaşmayı diledikleri için. Allah'a yöneldiler diyor. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kullarıma müjdele buyuruyor Allah Teala. Lehumül büşra febeşir ibadî. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek farz ve bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemeselerdi ne olurdu? Dilemeselerdi küfürde olurlardı. Dilemeselerdi evvela birinci ayet-i kerime şirkte olurlardı söyledik. İkincisi, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil oluyorlar ve gidecekleri yer cehennem. Allah Teala buyuruyor ki İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâtid dünyâ ve etme'nû bihâ ellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn ulâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde, onlar muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar, dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Allah'ın ayetlerinden gafiller ve gidecekleri yer cehennem. Aynı zamanda bu insanlar kafirler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mümin olduğu Allah Teala tarafından açık şekilde ifade edilmiş. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki kıyamet günü şeytan insanlara olan hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Bir tek fırka Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dilemeyenlerin hepsi kafirler. Dileyenler müminler. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kafir. Üçüncü açıdan meseleye bakıyoruz. Yok, dördüncü oluyor. Allah'ın ayetlerinden gafiller, cehenneme gidecekler ve kafirler. Ve Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine göre tağuta kullar, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi tağuta kuldur, tağutun kuludur. Allah'a ulaşmayı dilediği an tağuta kul olmaktan kurtuluyor. Bu insanlar aynı zamanda hüsrandadırlar. Hüsranda olanların ise amelleri boşa gider. Amelleri boşa gidecek olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler amelleri boşa gidecek olanlardır. Hüsranda olanlardır. Yunus 45. Onlar ki Allah'a mülaki olmayı, ruhu ölmeden evvel ulaştırmayı inkar ederler, onlar hüsrandadırlar diyor Allah Teala. Onların dalalette olduğunu görüyoruz. Ra'd suresi 27. ayet-i kerime. Allah dilediğini dalalette bırakır. Dilediğini dalalette bırakır diyor. İnsanlar zaten dalalettedirler doğuşlarından itibaren. Dilediğini dalalette bırakır. Peki bırakmadıkları kimler dalalette bırakmadıkları? Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi aynı zamanda dalalette, aynı zamanda hüsranda ve tağutun kulu. İnsan ve cin şeytanların kulu ama Allah'ın kulu değil asla. Ve diğer konularda artık bir şey söylemeye gerek yok.
Yani insanların cehenneme gideceği burada kesinleştiğine göre Allah'a dilemeyenin, Allah'a dilemeyen insan ne yaparsa yapsın, ne kadar ibadet yaparsa yapsın, ibadetleri hesaba alınmıyor. İbadetlerinden kazandığı dereceler sıfırlanıyor. Onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. İşte birinci kademede Kur'an Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olduğunu söylüyor. Görüyoruz ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ne oluyor? Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman birinci basamak olayları yaşıyoruz. İkinci basamak olayları değerlendiriyoruz. Allah Teala tarafından seçiliyoruz. Kimler seçiliyor? Kimler seçilmiyor? Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanların da Allah'ın yolundan saptıranlar, onlar seçilmiyor. Geri kalanlar seçiliyor. İkinci basamak seçildiğimiz basamak. Üçüncü basamakta kim üçüncü basamağa ulaşır? Bu seçilenlerden Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ne demiştik demin? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Şura 13'e göre Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah bunu kendisine ulaştıracak. Nasıl? Kişi üçüncü basamakta, dördüncü basamak Allah-u Teala derhal Rahim Esma'sına tecelliye başlıyor. Dördüncü basamak. Bu basamakta Allah'ın Rahim Esma'sı o kişinin gözlerini, kulaklarını, kalbini açıyor. O kişi kör, sağır ve dilsizken onu işiten, gören ve bilen birisi yapıyor. 5, 6, 7. basamaklar. 8. basamakta Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. 9. basamakta Allah o kişinin kalbini Allah'a çeviriyor. 10. basamakta göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Ama bundan sonra ne oluyor? 11. basamakta kişi zikrediyor, kalbine Allah'ın rahmeti ulaşıyor. Bir sonraki basamakta bu rahmet %2'ye ulaşıyor ve kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olan kişinin mürşidini görme yetkisi var. Allah'tan hacet namazını kılarak mürşidini soruyor. Allah ona mürşidini gösteriyor. Mürşid farz mı? Allah-u Teala farz olduğunu söylüyor, buyuruyor ki ya ellezine aminu ettekallâhe ya ellezine aminu ettekullâhe vebtegu ileyhil vesilete. Allah'a takva sahibi olun. Ve ikinci takva, Allah'tan sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi isteyin. Görünüyor ki bu bir farz. Ve vesileyi hacet namazını kılarak istiyoruz. Allah mutlaka mürşidimizi gösteriyor. 14. basamak. Burası 2. safha. Mürşide ulaşmak ve tabiiyet. Bütün sahabe mürşitlerine tabi olmuşlar mı? Kainatın en büyük mürşidine. Allah Teala Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde diyor ki kim o ümmine bir resule tabi olduysa onların hepsi felaha erdiler. Hepsi, bütün sahabe tabi olmuşlar. Tabi olanların adı sahabe. Hepsi de felaha ermişler. Cennet saadetinin sahibi olmuşlar. O zaman demek ki Allah'a ulaşmayı dilemek de farz, mürşide ulaşıp tabiiyet de farz. Sonra kişi mürşidine ulaştığında devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor, kalbine iman yazılıyor. O kişinin dereceleri yükseltiliyor ve bu kişi Allah'tan 12 tane, Allah'tan 7 tane nimet oluyor. Nefs tezkiyesine başlıyor, zikir yapıyor. Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı kalbine ulaşıyor. Kalbine Allah'ın yazdığı
iman kelimesi, bir iman yazılıyor kalbine kişi tabi olduğu zaman, iman kelimesiyle o gelen nurlardan fazıllar birbirinin zıt manyetik alanının sahibi ve nefs tezkiyesi başlıyor. Yani nefsin kalbinde Allah'ın nurları birikmeye başlıyor. İşte bu kurtuluştur. Nefsin kalbinde nurlar biriktikçe kişinin davranış biçimleri negatiften pozitife dönüyor. Ve evvela %7 nur birikimi, fazıl birikimi, ruh, vücuttan ayrılmış olan ruh, Allah'a doğru yola çıkıyor. İlk %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde ruh birinci katta, ikinci defa %7 nur birikiminde ikinci katta, üçüncü, dördüncü

Allah'ın ismiyle, Rabbinin ismiyle zikret. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Ve Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona, Rabbine ulaş. Rabbimize ulaşmak açık bir şekilde emredilmiş. Peki bu bir emir mi? Emir olarak geçiyor mu Kur'an-ı Kerim'de? Geçiyor Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. Allah Teala Rad 20'de ve la yenkudunel misak, onlar misaklarını bozmaz dedikten sonra bu misakin ne olduğunu açıklıyor. Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale, ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor. Demek ki ruhumuzun Allah'a ulaşması da farz. Bütün sahabe ruhlarını Allah ulaştırmışlar mı? Hepsi ulaştırmışlar. Açık bir şekilde hidayete ermişler. Allah Teala sahabenin hidayete erdiğini söylüyor Zümer 18'de. Bütün sahabe hidayete ermiş. Hidayete ermek ruhunu Allah'a ulaştırmak demek. İnnel hüda, hüda Allah buyuruyor Allah Teala, muhakkak ki hidayet ona, Allah'a ulaşmaktır. Allah'a ulaştırıyor, sahabe hidayete eriyor. 21. basamak, Allah'ın zatında ruh yok oluyor. 22. basamak. Ne oldu? 3 safa oldu. Allah'a ulaşmayı dilemek farz, bütün sahabe dilemiş. Mürşide ulaşıp tabi olmak farz, bütün sahabe tabi olmuş. Üçüncüsü, ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmek farz. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Ve daha sonra o kişiye bir altın taht ihsan ediliyor Allah'ın katında. Daha sonra o kişi zühd sahibi oluyor ve nefsinin kalbindeki nurlar %81'i açtığı zaman o kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim ediyor. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek farz mı? Allah Teala buyuruyor Yasin 60-61'de, elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum adumun mübin ve eyni buduni haza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, fizik vücutlarımızdan bahsediyor Allah Teala. Şeytana sakın kul olmayın. Çünkü o size apaçık bir düşmandır diye sizden ahd almadık mı? Ve bize, bana kul olun diye sizden ahd almadık mı? İşte bu sırat-ı müstakimdir. Şeytan size apaçık bir düşmandır ve bana kul olmanız sırat-ı müstakimdir. Yani bana teslim olmanız. Ve bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler mi? Kesin. İşte Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Habibim, müminlere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını da teslim etmişler. Farz olan bir hususu gerçekleştirmişler. Peki daha sonrası var mı? Evet, daha sonrası nefsi evvela daimi zikre ulaşmak, ullelbap olmak. Ullelbap olunca, daimi zikre ulaşınca kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetler bitiyor. Ve o kişi nefsinin kalbindeki bütün afetlerden kurtuluyor. Kalp gözünü açıyor Allah Teala, onların kalp kulağını açıyor. Allah'a diye konuşmak yetkisini veriyor kendilerine. Daimi zikrin sahibi oldukları için devamlı hayır kazanıyorlar. Bir de hüküm sahibi kılıyor Allah Teala onları, hikmet sahibi kılıyor. Burası ulul albab makamı. Kimdir ulul

galiba daimi zikrin sahipleri. Nefsini teslim etti mi? Hayır, bir kademe daha var. Burada 7 kademe yerlerin melekutu gösteriliyor. Ve daha sonra birinci gök katından başlayarak 7 kademe göklerin melekutu gösteriliyor. Ve 7. kat tamamlandığında o kişi nefsini de Allah'a teslim ediyor. Farz mı? Allah Teala diyor ki Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesine ve ma umiru illa leyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaya. Onlara emrolunmadılar. Nefslerini Allah'a teslim edip muhlislerden olmakla emrolundular. Nefslerini dinde halis kılan muhlis olanlardan olmakla emrolundular. Bütün sahabe bu noktaya ulaşmışlar mı? Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesi diyor ki nahnu lehu muhlisun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki deyin ki biz ona, Allah'a karşı Allah'ın indinde halis olanlarız. Nefslerinin kalbini halis kılanlarız. Burası 27. basamak ve kişi 7. gök katının secde-i müntehası kendisine gösterildiği zaman Tevbe-i Nasuh'a davet ediliyor ve bu davetle Tevbe-i Nasuh'a davet edildiği zaman İhlas makamı bitiyor, salah makamı başlıyor. Salah makamının birinci kademesi Tevbe-i Nasuh, ikinci kademesi günahların örtülmesi, üçüncü kademesi salah nurunun verilmesi, dördüncü kademesi de günahların örtülmesi. Bu noktada kişi irşada ulaşıyor. İrşada ulaşmak üzerimize farz mı? Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi farz olduğunu söylüyor. Diyor ki Allah Teala eğer beni senden sorarlarsa de ki ben onlara yakınım. Bize kim dua ederse dua edenin davetine icabet ederiz ama bir şartla, onlar da bizim davetimize uyar da amin olurlarsa. Ve böyle olsun ki diyor Allah Teala onlar irşada ulaşsınlar. İrşada bütün sahabe ulaşmışlar mı? Hepsinin ulaştığını söylüyor Allah Teala. Bakıyoruz ki sahabe irşada ulaşmışlar. Diyor ki Allah Teala Hicurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde ey sahabe biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize itaat etseydi bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada da ulaşmışlar. Altıncı kademe. Ve nihayet iradeyi Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar mı? Olmuşlar. Âl-i İmrân suresinin 110 ve 114. ayetleri bunu kesinleştiriyor. Affedersiniz, 104 ve 110. ayetleri bunu kesinleştiriyor. 104. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki sizin içinizden münkerden nehyeden, irfanla emreden bir topluluk oluşsun. 110. ayet-i kerimesinde de diyor ki sizden münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk. Sizler münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oldunuz diyor. Yani irşatla, bütün sahabenin irşatla meşgul olduğunu söylüyor Allah Teala burada. Bunu kesinleştiriyor. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesiyle diyor ki ey o sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı. Yani Medine'deki yardımcılardan, bir kısmı muhacirindendi. Mekke'den Medine'ye göç edenlerden. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardan diyor. Tabi'in. Tabi'in de dahil olmak üzere hepsi adın cennetlerine girecek hüviyette, hepsi Fevzül Azim'in sahibi olarak vasıflandırılıyor. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde bütün sahabe irşat makamının gördüğünüz gibi sahibi olmuşlar. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Neden bahsettik? Sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sahabe mürşitlerine ulaşıp tabi olmuşlar. Sahabe ruhlarını
Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. Fizik güçlerini teslim etmişler, nefslerini teslim etmişler, irşada ulaşmışlar ve Allah Teala onları irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle irşat makamının sahibi kılmış. Kur'an bunu anlatıyor. 7 safhada 4 teslim içeren, ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimi içeren, teslimini içeren 7 safhadaki 4 teslim İslam dini. Bu dine Allah-u Teala biz İslam adını verdik diyor. Arapça adıyla İslam dini, Hazreti İbrahim'in lisanıyla Hanif dini. Öyleyse Hanif dini, bu din Musevilerce yaşandı mı? İki kaynaktan da inceleyeceğiz. Bir, Kur'an'daki ayetlerle Hazreti İbrahim'in Hanif dininin 7 safhasını Musevilerin yaşadığına kesin ayetler şahitlik ediyor. İşte Kur'an ayetleriyle Tevrat'taki Hanif dini. Dikkat edin, Allah-u Teala Tevrat'tan bahsederek Musevilerin bir kısmının 7 safhasını, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin 7 safhasını yaşadığını söylüyor. Burada bir noktayı daha kesin bir dizayn olarak hatırlatmakta fayda var. Hazreti İsa, Hazreti Musa'dan da evvel, Hazreti İsa'dan da evvel, elbette Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan da evvel, Hazreti Musa gördük ki daha evvel Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşadı. Onunla beraber olanlar da yaşadı. Oradaki 7 safhayı göreceğiz şimdi. Ondan sonra gelen Hazreti İsa da yaşadı. Gene 7 safhayı daha sonra göreceğiz. Şimdi evvela Kur'an'daki ayetlerle Tevrat'taki 7 safhayı göreceğiz. Sonra Tevrat'taki ayetlerle Tevrat'taki 7 safhayı göreceğiz. Evvela Kur'an'daki ayetlerle 7 safhaya bakalım. Kur'an ayetleriyle Tevrat'taki Hanif dini. En'am suresi 154. ayet-i kerime. Sümme ateyna Musel kitabe. Sonra Musa'ya kitap verdik. Tamamen tamamlayıcı olarak alellezi asene ve tafsilen her şeyi açıklayan, tafsil eden ve ahsen olanlar üzerine her şeyi açıklayan, li kulli şeyin her şeyin ve hüden ve hidayet olan ve rahmeten ve rahmet olan. Musa'ya kitabı indirdik, Tevrat'ı indirdik. Lâ lehum bilikâi rabbihim yu'minûn. Böylece onlar Rablerine milaki olacaklarına iman ederler diyor Allah Teala. Allah'a milaki olacaklarına iman ederler diyor. Allah'a milaki olacağına iman etmek, Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. Allah'a milaki olacağına iman eden herkes kurtuluşa ulaşmıştır. Kim Allah'ın kendisini Allah'a ulaştıracağına emin olarak Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlak olarak Allah'a ulaşır. Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Söyledik. İki ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Rad 27'de aynı şeyi söylüyor. Şura 13'te aynı şeyi söylüyor. Ve görüyoruz ki Museviler Rablerine milaki olacaklarına iman etmişler. Bir ayet-i kerime daha, Bakara 53. Ve iz ateyna Musel kitabe vel furkane lehalekum tehtedun. Böylece hidayete eresiniz diye, ererler diye, ersinler diye Musa'ya kitap ve furkan verdiğimiz zaman. Musa'ya kitap veriyor. Bu kitap aynı zamanda furkan. Yani kötüleri
kötüleri iyilerden ayırmak üzere, iyilikle kötülüğü birbirinden tefrik etmek için. Ve birinci safa demek ki Allah'a ulaşmayı dilemek, bütün Museviler tarafından dilenmiş, onlar hidayete ersinler diye, Allah'a ulaşmayı dilesinler diye Musa'ya kitap verdik diyor Allah Teala. Öbür taraftan da onlar Rablerine mülaki olacaklarına iman ederler diyor, ettiler diyor. Mürşide tabi olmak. Yunus suresi 83. ayet-i kerime. Fema amene li Musa illa zürriyetehun zürriyetun min kavmihi ala hafin min firavne ve melaihim en yeftinehum ve inne firavne lealin fil ard ve innehu leminel müsrifin. Bundan sonra Firavun'un ve onun ileri gelenlerinin onları fitnelemesi, bela yaratması korkusuyla Musa Aleyhisselam'a kendi kavminden, zürriyetinden, gençlerinden başkası iman etmedi. Yani ona tabi olmadı. Ve muhakkak ki Firavun yeryüzünde üstündü, zorbaydı ve gerçekten o müsriflerdendi. Yani haddi aşan azgınlardandı. Demek ki Hazreti Musa'nın kavminin gençleri tabi olmuşlar. Üçüncü faktör, ruhu dünya hayatında Allah'a teslim etmek. Bakara 62. İnnellezine amenu vellezine hadu. Diyor ki Allah Teala, Türkçesini okuyalım. Şüphesiz ki muhakkak ki amenu olanlar, Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabiler, bunlardan her kim Allah'a ve yevmil ahire inanır ve ıslah edici ameller işlerse, yani nefsini tezkiye ederse, artık onların mükafatları Rableri katındandır. Onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır. İşte ayet-i kerime Nasara'dan, Hristiyanlardan ve Hadu Yahud kavminden, Musevilerden aminu olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, ıslah edici ameller işlerse onların mükafatları Rableri katındır. Bu ıslah edici ameller işleyenler, ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, zaten Allah Teala söylüyor sonra da, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır. Onlar hidayete erenler. Burası 21. basamak. Fizik vücudu, fizik vücutlarını acaba Yahudiler Allah'a teslim etmiş miydi? Bakara suresi 111. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki, dediler ki, cennete Yahudi veya Hristiyan olan kişinin dışında kimse girmeyecektir. Bu onların emaniye bilgileridir. De ki, eğer siz iddianıza sağlık verirseniz, delilinizi getirin. O bir kısmı böyle söylüyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemiş ve dilememiş olan bir kısmı böyle söylüyor. Bakara suresinin 112. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, hayır, öyle değil. Kim ve çini fizik vücudunu Allah'a teslim ederse o muhsinlerden olur. Artık onun mükafatı Rabbinin katındadır. Onların üzerine korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Burada Musevilerden bahsediyor Allah Teala. Onların fizik vücudunu Allah'a teslim etmeleri halinde ne olacağını söylüyor. Fizik vücudunu teslim etmesi kesin bir şekilde yer alıyor. Bakara 112'de Musevilerin fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi. Beşinci ayet-i kerime, beşinci safa, nefsi Allah'a teslim etmek. Ve yine beşte diyor ki Allah Teala, ve ma umiru illa leyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye. Ve yine suresi
Yahudiler ve Hristiyanlardan bahsediyor. 7 ayetten oluşuyor zaten. Bu 5. ayet-i kerimesinde onlar emrolunmadılar. Sadece Hanifler olarak Allah için dinde halis, nefslerini halis kılmış kullar olmakla emrolundular. Ve namaz kılmakla ve zekat vermekle emrolundular. İşte kayyum olan din budur. İşte kayyum olan din Hazreti İbrahim'in dinidir. Ve Hanifler olarak diyor zaten Allah Teala. Yani Hristiyanların, affedersiniz, Musevilerin bu konuda halisler olarak nefslerini Allah'a teslim etmelerinin emrolunduğu kesin olarak ortaya çıkıyor. 6. konu irşada ulaşmak. Enbiya suresi 105. ayet-i kerime, andolsun ki zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da arz-ı salih kullarımızı varis olacağını yazdık diyor Allah Teala. Salih kullar sadece irşada ulaşanlar salah makamında birinci devreyi ifade eder. Demek ki Museviler de bu hedefe ulaşmışlar. Ve bundan Kur'an-ı Kerim açık bir şekilde bahsediyor. İradeyi Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınmak konusuna gelince Araf 159'da Allah Teala diyor ki ve Musa Aleyhisselam'ın kavminden bir ümmet vardır ki hakka hidayet ederler ve onunla ve hak ile adaletle hükmederler. Öyleyse görülüyor ki Hazreti Musa'nın kavminden bir ümmet, bir kısım insan hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar ve adaletle hükmediyorlarmış. Zaten Allah Teala kimi irşat makamının sahibi kılarsa onun aynı zamanda adaletle hükmetmesini de emrediyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de Musevilerin 7 safayı da yaşamış oldukları açıklık kazanıyor. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle Tevrat'taki 7 safa Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde yer almış. Yeter mi? Hayır, yetmez. Kur'an-ı Kerim'de yer alan bu konunun Tevrat'ta da yer alması gerekirdi. Gerçekten Tevrat'ta da yer almış mı? Kesin. İşte ayetler. Yeremya 24. Onlar benim Rab olduğumu anlayacak bir yürek vereceğim onlara. Onlar benim halkım olacaklar. Ben de onların Tanrısı olacağım. Çünkü bütün yürekleriyle bana dönecekler. Yani kalpten Allah'a ulaşmayı dileyecekler diyor. Yeremya 24. ayet-i kerime. Hazekel 33 11 onlara de ki varlığım hakkı için diyor egemen Rab, ben kötü kişinin ölümünden sevinç duymam. Ancak kötü kişinin kötü yollarından dönüp yaşamasından sevinç duyarım. Dönün, kötü yollarınızdan dönün. Niçin öylesiniz ey İsrail hakkı? Ey İsrail halkı. Allah Teala ne diyor? Kötü yollarınızdan dönün. Yani irşat yoluna girin. Sırat-ı müstakime gelin. Sırat-ı müstakime ulaşmaksa ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Hosea 6 14 1 2 4 9 Tanrın Rabbe dön ey İsrail. İşte Allah'a dönüşü açık bir şekilde emrediyor Allah Teala. Çünkü suçlarından ötürü tökezledin. Dualarla gidin. Rabbe dönün. Sadece İsrail'e demiyor, bütün İsrail kavmine diyor. Dualarla gidin, Rabbe dönün, ona bağışla bütün suçlarımızı deyin. Lütfet, kabul et bizi. Öyle ki dudaklarımızın kurbanını sunalım.
Tanrın, Rabbe dön ey İsrail diyor ve İsrail kavmine de Rabbe dön diyor. Allah'a ulaşmayı dileyin. Hosea 6. Bunu diyor. Yoel 2:12-14. Rab diyor ki, şimdi oruç tutarak, ağlayıp yas tutarak bütün yüreğinizle bana dönün. Giysilerinizi değil, yüreklerinizi paralayın ve Tanrınız Rab'be dönün. Amos 4 ve 6. Beytel'e gitmeyin, Gilgal'a girmeyin, Beerşeva'ya geçmeyin. Çünkü Gilgal halkı kesinlikle sürgün edilecek. Rab'be yönelin, yaşarsınız diyor Allah Teala. Rab'be yönelin, Allah'a yönelin, yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemek açık bir emir şeklinde Tevrat'ta da yer almış durumda. Mürşide tabi olmak. Yeremya 23. Onları güdecek çobanlar koyacağım başlarına. Bundan böyle korkmayacak, yılgınlığa düşmeyecekler. Bir tanesi bile eksilmeyecek diyor Rab. Başlarına koyduğu çobanlar, mürşitler ve korkmayacaklar diyor o mürşitlerle beraber oldukları zaman. Yılmayacaklar, yılgınlığa düşmeyecekler. Bir tanesi bile eksilmeyecek. Yeremya 3:15. Size gönlüme göre çobanlar vereceğim, sizi bilgiyle, sağduyuyla güdecekler. Tabi olmanın bütün muhtevası burada yer alıyor. Malaki 4:2-4:5-6. Diyor ki Allah Teala, ama siz adıma saygı gösterenler için ışınlarıyla şifa getiren doğruluk güneşi doğacak. Ve çıkıp ağırdan salınmış buzağlar gibi sıçrayacaksınız. Doğruluk güneşi mürşit. Kulum Musa'nın yasasını bütün İsrail'e iletmesi için Horeb Dağı'nda ona verdiğim kuralları, ilkeleri anımsayın. Rabbim büyük ve korkunç günü gelmeden önce size Peygamber İlyas'ı göndereceğim. O babaların yüreklerini çocuklarına, çocukların yüreklerini babalarına döndürecek. Öyle ki gelip ülkeyi lanetleyerek yok etmeyeyim. Yani peygamberin yapacağı görevin irşat görevi olduğunu, babaların yüreklerini çocuklarına, çocukların yüreklerini babalarına döndürecek. Öyle bir nesil oluşacak ki benim o ülkeyi yok etmem gerekmeyecek diyor Allah Teala. Yani irşad makamına teslim oluş. Ruhu Allah'a teslim etmek, üçüncü safha. Yoel 3:16. Rab Siyon'dan kükreyecek, Yeruşalim'den gürleyecek, gök ve yer sarsılacak, ama Rab kendi halkı için sığınak, İsrailliler için kale olacak. Ne oldu? Rab kendi halkı için sığınak, İsrailliler için kale olacak. Her ikisi de sığınak anlamına, yani ruhlar Allah'a ulaşmış, ruhu Allah'a teslim etme işlemi açık bir şekilde yer alıyor. Rab kendi halkı için sığınak olacak, İsrail'in içinde kale olacak, herkes için de sığınak olacak. Yani ruhları Allah'a ulaşıp sığınacak. Dördüncü safa, fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Nasıl sahabe fizik vücudundan Allah'a teslim etmişlerse, İsrail halkı da teslim etmiş. Yeremya 7:3-5-6. İsrail'in Tanrısı, her şeye egemen Rab diyor ki, yaşantınızı ve uygulamalarınızı düzeltin.
O zaman burada kalmanızı sağlarım. Bir insanın yaşantısını ve uygulamalarını değiştirebilmesi, fizik vücudunu Allah'a teslim etmesiyle mümkündür. Yoksa değişmez yaşantısı. Uygulaması değişmez kişinin değişmesi için nefsinin afetlerinin büyük kısmının yok olması lazım. Ve beşinci safa nefsi Allah'a teslim etmek. Yeremya 4:4-1. Ey sizler Yahuda halkı ve Yeruşalim'de yaşayanlar, kendinizi Rabbe adayın. Kendinizi Rabbe adayın. Yani nefslerinizi Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Bunu engelleyen her şeyi yüreğinizden uzaklaştırın. Engelleyen her şey nefsin afetleri, yürekten uzaklaştırmaksa nefs tezkiyesi ile, yani zikir yaparak Allah'ın nurlarını nefsin kalbine celbedip yerleştirmek, onlar yerleştikçe nefsin afetlerinin kapı dışarı edilmesi, engelleyen her şeyi yüreğinizden uzaklaştırın diyor Allah Teala. Ey Yeruşalim, yüreğini kötülükten arındır ki kurtulasın. Ne zamana dek yüreğinde kötü düşünceler barındıracaksın? Açık şekilde Allah Teala nefs tezkiyesinden bahsediyor ve nefsin tezkiye ve tasfiye edilmesiyle nefsin Allah'a adanmasına engel olan her şeyin nefsin afetlerinden, nefsin kalbinin temizlenmesi. İrşada ulaşmak. Yeremye 5:1. Yeruşalim sokaklarında dolaşın. Çevrenize bakıp düşünün. Kent meydanlarını araştırın. Eğer adil davranan, gerçeği arayan bir kişi bulursanız bu kenti bağışlayacağım. İşte adil davranan, gerçeği arayan, iradesini de Allah'a teslim etmek için hazır olan bir kişi. Daniel 12:10. Birçokları kendilerini arıtıp temizlenecek. Lekesiz duruma gelecek. Ama kötüler kötülük etmeyi sürdürecek. Kötülerin hiçbiri anlamayacak, bilgeler anlayacak. Kendilerini arıtıp temizleyecekler. Nefslerinin kalplerinde hiç afet kalmayacak. Lekesiz duruma gelecekler. Yani nefslerinin kalbi müzeyyen olacak. İrşada ulaşacaklar. Altıncı safha, iradeyi Allah'a teslim etmek. Ve bakıyoruz ki Daniel 12:3'te şöyle söylüyor Allah Teala: bilgeler, yani ermişler, mürşitler, gök kubbe gibi birçoklarını doğruluğa döndürenler, yıldızlar gibi sonsuz dek parlayacaklar. Mürşitler, gök kubbe gibi, gök kubbe nasıl yıldızlarla donanmışsa, ayla donanmışsa, gündüzde güneşle donanmışsa, etrafı aydınlatıyorsa, insanları doğruluğa döndürenler, yani nefslerindeki afetleri temizleyerek onların doğru olmasını temin eden bilgeler, yani irşat makamına ulaşanlar, kemal derecelerine ulaşmış olanlar, insanı kamiller, irşat makamının sahipleri. Başka insanları doğruluğa döndürenler, yani nefslerinin kalbini tasfiye ederek onların daima en güzel şeyleri söylemelerini, en güzel davranışlarda bulunmalarını sağlayanlar, insanı kamil olanlar. Zekeriya 3:7. Her şeye egemen Rab diyor ki, eğer yollarımda yürür, verdiğim görevleri yerine getirirsen, tapınağımı sen yönetecek, avlularımı sen koruyacaksın, sana burada duranların arasına katılıp huzuruma çıkma ayrıcalığını vereceğim. Yani onların arasına katılıp Allah'ın huzuruna çıkacak olan o kişi olduğuna göre onların nefslerinin tezkiyesinden de sorumlu olduğu neticesine ulaşıyor.
Allah'ın yollarında yürümek, ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek, verdiğim görevleri yerine getirmek, Allah'a teslimlerini gerçekleştirmek. Öyleyse nereye ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Görüyorsunuz ki Tevrat'ta Allah-u Teala açık bir şekilde Hazreti İbrahim'in Hanif dininin 7 safhasının 7'sinde kaydetmiş ve İsrail kavminin bir kısmının bu 7 safhayı, elbette küçük bir kısmı, bu 7 safhayı yaşadıkları kesinlik kazanıyor. Öyleyse ne gördük? Kur'an ayetleriyle, Tevrat'tan bahseden Kur'an ayetleriyle, Tevrat'ta 7 safhanın mevcut olduğu Kur'an ayetleriyle sabit, Tevrat'taki ayetlerle Yahud kavminin, İsrail kavminin 7 safhayı yaşadıkları gene ispat edilmiş oluyor. Hem Kur'an ayetleriyle Tevrat'a dayalı olarak, Kur'an ayetlerindeki Tevrat anlatımıyla İsrail kavminin 7 safhayı yaşadığı kesinleşiyor. Hem de Tevrat'taki ayetlerle İsrail kavminin 7 safhayı yaşadığı anlaşılıyor. 7 safhanın 7'si de Tevrat'ta mutlak olarak yer almış durumda. Şimdi görülüyor ki İslam'da ne varsa, yani Kur'an-ı Kerim'de ne varsa, Tevrat'ta da aynı şeyler var. Bu sebeple Allah Teala Tevrat'a da, Kur'an'a da, İncil'e de nur diyor. Tevrat'a da, Kur'an'a da, İncil'e de hidayet rehberi diyor. Hidayet diyor. İçinde nur olan, içinde hidayet olan kitaplar Kur'an-ı Kerim, İncil, Tevrat. Daha belki Allah-u Teala'nın bütün peygamberlerine verdiği mukaddes şeriat kitapları hepsi aynı hüviyette. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala İncil'deki 7 safhadan bahsediyor. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle İncil'deki 7 safha. Birincisi Bakara Suresi 87. ayet-i kerime. Andolsun ki biz Musa'ya kitap verdik ve ondan sonra da birbiri ardından, yani araları kesilmeksizin peş peşe Resuller gönderdik. Ve Meryem'in oğlu İsa'ya beyineler, açık ispat vasıtaları verdik. Ve onu Ruhul Kudüs ile destekledik. Her ne zaman size bir Resul nefslerinin hoşlanmadığı bir şeyle, emirle geldiyse hemen kibirlendiniz, bir kısmını yalanladınız, bir kısmını da öldürdünüz. Hazreti Musa'ya kitap vermiş ve ondan sonra birbiri ardından Resuller göndermiş ve sonra da peygamber olarak Meryem'in oğlu İsa'yı göndermiş. Meryem'in oğlu İsa'ya beyineler verdiğini söylüyor. Ve Hazreti İsa'nın tebligatını yaptığı, insanları Allah'laşmayı dinlemeye davet ettiği kesin. Maide 46. Onların izleri üzerine Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik edici olarak Hazreti Meryem'in oğlu İsa'yı gönderdik. Onların üzerine Hazreti İsa'yı gönderdik ve ona içinde bir hidayet ve nur olan Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik eden ve takva sahipleri için hidayet erdiren ve bir öğüt olan İncil'i verdik. Allah Teala Hazreti İsa'ya birinci ayette, yani Bakara 87'de Hazreti İsa'ya beyineler verdik, kanıtlar verdik demekle ona İncil'i verdiğini açık bir şekilde söylüyor. Maide 46'da
Allah Teala İncil'i verdiğini bir defa daha söylüyor ve muhtevaya bakın, Tevrat gibi içinde hidayet olan, içinde nur olan ve Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik eden ve takva sahipleri için hidayete erdiren ve bir öğüt olan İncil'i verdik. Hazreti İsa'ya İncil'in verildiği Kur'an'da açık bir şekilde yer alıyor. Üç kitabı incelediğimiz zaman Tevrat'ta Hazreti İsa'nın geleceği yer almış. Tevrat'tan sonra içinde nur olan bir kitabın geleceği de yer almış. Nur olan, hidayet olan ve Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik eden bir kitap ve takva sahipleri için hidayete erdiren ve bir öğüt olan İncil. Ali İmran 48, ona Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek diyor. İncil gene geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ali İmran 49, Allah Teala buyuruyor, bir Resul olarak onu İsrailoğullarına gönderecek ve diyecek ki, hiç şüphesiz ben andolsun ki size Rabbinizden bir mucize getirdim. Size çamurdan bir kuş taslağı yapar. Hazreti İsa bu. Sonra da ona üflerim. Allah'ın izniyle o hemen bir kuş oluverir. Anadan doğma körü ve alaca tenliği iyileştiririm. Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde ne yiyor ve neleri biriktiriyorsanız hepsini size haber veririm. Muhakkak ki bunda sizin için nice ibretler vardır. Eğer iman edecek olsanız. Hazreti İsa'yı delillerle, beyinelerle gösteriyor. Peygamberlerini tasdik eden mucizelerle. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de İncil'deki yedi safhanın mevcut olup olmadığına bakıyoruz. Görüyoruz ki İncil'de de Kur'an-ı Kerim'deki yedi safha tam olarak yer almış. Birinci safha neydi? Allah'a ulaşmayı dilemek. Bakıyoruz ayetlere. Âl-i İmran 50. Önümdeki, yani benden evvel gelen Tevrat'tan ayetleri tasdik edici olarak ve üzerinize haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak için gönderildim. Ve Rabbinizden size bir mucize getirdim. Artık Allah'a karşı takva sahibi olun ve bana itaat edin. Bunu söyleyen Hazreti İsa. Önümdeki diyor, yani benden evvel gelen Tevrat'tan ayetleri tasdik edici olarak geldim diyor. İncil, Tevrat'taki ayetleri tasdik ediyor. Kur'an-ı Kerim hem İncil'deki ayetleri tasdik ediyor hem de Tevrat'taki ayetleri tasdik ediyor. Şimdi Kur'an ayeti ve Hazreti İsa'nın tevasına oradakilere ne söylediğini söylüyor, ifade ediyor. Tevrat'tan ayetleri tasdik etmek üzere geldim bir ve size haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak için geldim. Gönderildim diyor. Ve Rabbinizden size bir mucize getirdim. Sonuç, artık Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Allah'a karşı takva sahibi olmak. İlk takva sahibi olmak nedir? Allah'a ulaşmayı dilemek. Rum 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve ettekuhu diyor Allah Teala. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Burada da Allah'a karşı takva sahibi olun, bana itaat edin emri var olduğuna göre Allah'a
karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin emri var. Âl-i İmrân 50. Hazreti İsa'nın söylediklerini ifade ediyor. Âl-i İmrân 51. Allah hiç şüphesiz muhakkak ki benim de Rabbim sizin de Rabbinizdir. O halde öyleyse ona kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona kul olan kim olur? Amin olanlar olur. İşte Yunus suresi 62. 63. ayet-i kerime ellezine aminu ve kânu yettekun. Onlar amin oldular ve takva sahibi oldular. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi oluyorlar. Ve Allah'a birinci kul olmak, tağut kul olmaktan kurtulmak. Zümer suresi 17. ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنْ عَبُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَ فَبَشِرْ اِبَادِي diyordu Allah-u Teala. Onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kurtuldular. Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Zümer 17'de burada da Allah Teala o halde ona kul olun diyor Allah Teala. Allah'a kul olun emri gereğince Allah'a kul olan şeytana kul olmaktan kesinlikle kurtulmuştur. Bu da birinci takvadır. Ve bunun sırat-ı müstakim olduğunu söylüyor Allah Teala. Demek ki Kur'an'daki ifadeyle Hazreti İsa'nın beraberinde olanların hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. İkinci konu mürşide tabi olmak. Mürşitlerine tabi olmuşlar mı? Âl-i İmrân suresinin 52 ve 53. ayetleri bu konuda açıklık getirmiş. Diyor ki Allah Teala işte onlarda İsa, Hazreti İsa onlarda inkar hissedince Allah'a ulaştıran yolda yardımcılarım kimlerdir dedi. Havarilerde Allah'a yardımcılar biziz. Allah'a götüren yolda yardımcılar biziz. Allah'a amin olduk. Yani Allah'a ulaşmayı denedik. Şahit ol ki biz hiç muhakkak ki hiç şüphesiz yani muhakkak ki ona Allah'a teslim olanlarız dediler. Burada Hazreti İsa'ya tabi oldukları neticesine ulaşıyoruz. Âl-i İmrân 53 bir sonraki ayet-i kerime Rabbimiz diyorlar. Yine bu kişiler yani Hazreti İsa'nın havarileri senin indirdiğin şeye İncil'e inandık ve Resulüne tabi olduk. Tabi oldukları kesin. Senin indirdiğine inandık ve Resulüne tabi olduk. Artık bizi şahit olanlarla birlikte yaz. İncil'e inandık ve Resulüne tabi olduk. Bütün bu Hazreti İsa'nın havarileri Hazreti İsa'ya tabi oldukları için havari adını alıyorlar. Âl-i İmrân 55. Hani o zamanki Allah buyurmuştu ey İsa hiç şüphesiz ben seni vefat ettireceğim ve seni bana yükselteceğim, katıma yükselteceğim ve seni o kâfirlerden arınmış kılacağım. Sonra sana tabi olanları kıyamet gününe kadar kâfirlerin üzerine kılacağım, tutacağım. Sana tabi olanlar diyor, Hazreti İsa'ya tabi olunduğu kesin. Evvela Hazreti İsa kendisine belki mürşide tabi oluyor. Ondan sonra da herkes o da dahil olmak üzere hepsi Hazreti İsa'ya tabi oluyorlar. Ve mürşide tabiyette Hazreti İsa zamanında mutlak olarak gerçekleşmiş. Hazreti İsa'ya tabi olunmuş. Ruhu dünya hayatında Allah'a teslim etmek 3. safha Âl-i İmrân 57 ve o iman edip ve o amin olup ıslah edici, nefsi tezkiye edici ameller işleyenlere gelince onların mükafatları da kendilerine tas tamam verilecektir.
nefs tezkiyesini yapmışlar. Ve nefs tezkiyesi tamam olunca ruhun Allah'a ulaşması kesinlik kazanıyor. Zaten Allah Teala bir evvelki ayet-i kerimede sonra dönüşünüz anadır diyordu bu tabi olanlara. O dönüşlerini tamamlamışlar ve bunlar nefsi ıslah edici ameller işlemişler. Ve ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Dördüncü safa fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Bakıyoruz Hadid suresi 27. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki onların arkalarından da resullerimizi ard arda gönderdik. Meryem oğlu İsa'yı da arkalarından gönderdik ve ona İncil'i verdik. Ona tabi olanların kalplerine rehfet ve rahmet kıldık. Tabi olanların kalplerine rehfet ve rahmet kıldık diyor Allah Teala. Kalplerine rehfet verdik demek, onların kalplerini yumuşattık ve rahmetle beraber fazıllar da vererek onları fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, kalplerine rehfet verilenler, yani sabır, yani öfkeyi yutma gayreti, bu fizik vücudu Allah'a teslim etmek üzere olarak vasıflandırılıyor. Amini olanlara mükafatlarını verdik diyor. Ateynnellezine aminu minhum ecuhum. Onlardan icirlerini yerine getirenler, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler manasına geliyor. Peki bu Hazreti İsa'nın havarileri nefslerini Allah'a teslim etmişler mi? Beyne beşte kesin olarak söylüyor. Onlar emrolunmadılar. Sadece hanifler olarak Allah için dinde halis, nefslerini halis kılmış kullar olmakla emrolunurlar. Ve namaz kılmakla ve zekat vermekle emrolunurlar. İşte kayyum olan din budur. Hepsi bununla emrolunmuşlar. Daha sonraki ayette irşada ulaştıkları da kesinleşiyor sahabenin. Affedersiniz sahabe diyorum. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle Hazreti İsa ile birlikte olan havarilerin hepsi irşada ulaşmışlar. Diyor ki ey ameli olanlar Allah'ın yardımcıları olun. Ne demek bu Allah'ın yardımcıları olun? Allah'a iradelerinizi bağlayın ve Allah'ın iradeniz bağlı olduğu için sadece Allah'ın emirlerini yerine getirerek Allah'ın yardımcıları olun. Yani irşada ulaşın. Meryem oğlu İsa'nın havarileri Allah'a doğru giderken, onları götürürken benim yardımcılarım kimlerdir demesi gibi havariler de demişlerdi ki Allah'ın yardımcıları bizleriz. Bir topluluk amin olmuş, bir topluluk da inkar etmişti. Burada Allah'ın yardımcıları olmak, irşat makamına ulaşmak demek. Her birisi bir irşat makamının sahibiydi. 12 havari. 13. havari biliyorsunuz ki isyan etmişti. 7. safa iradeyi Allah'a teslim etmek. Bakıyoruz. Maide 111 havarilere bana ve Resulüme iman edin, amene olun diye bahsettiğim, vahyettiğim zaman onlar da amene olduk. Bizim hakka teslim olduğumuza şahit ol demişlerdi. Hepsi hakka teslim olmuşlar, iradelerini de Allah'a teslim etmişler.
Yani burada yedinci kademe amel oluş söz konusu. Bütün sahabe, affedersiniz gene yanlışlıkla sahabe dedik, bütün Hazreti İsa'ya tabi olanlar iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Maide 47, İncil sahipleri Allah'ın onda indirdiği ahkam ile hükmetsinler. Ne demek bu? Hükmetsinler emri geldiğine göre burada münkerden nehi ve irfanla emretmek, marufla emretmek asıl. Öyleyse Yahudilerden irşat makamının sahibi olanlar mutlak olarak bir grup oluşturuyor. Allah Teala da Ali İmran Suresinin 104. ayet-i kerimesinde onlardan da kitap sahiplerinden de marufla emreden ve münkerden nehyeden bir grubun bulunduğunu söylüyor. Ve şimdi Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden sonra İncil'deki ayetlerle yedi safhanın İncil'de mevcut olup olmadığını inceleyelim. Kur'an'daki ayetlerle bütün sahabenin yedi safhaya da yaşadıklarını, yedi safhanın İncil'de varlığı kesin olarak ispat ediyor ama Kur'an ayetleriyle. Bir de İncil'in kendisinde bakıyoruz. Orada da var sevgili kardeşlerim. Nasıl Tevrat'ın kendisinde yedi safha varsa, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin yedi safhası İncil'de de var. İncil'deki ayetlerle Hanif dini, Allah'a ulaşmayı dilemek. Matta 7:7. Dileyin, size verilecek. Arayın, bulacaksınız. Arayın, bulacaksınız. Kapıyı çalın, size açılacaktır. Burada dileyin diyor Allah Teala açık bir şekilde. Allah'a ulaşmayı dileyin manası var burada. Size verilecek, ne verilecek? Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak imkanı verilecek. Arayın, bulacaksınız. Allah'a ulaşmayı arayın, Allah'tan isteyin. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilerseniz bulacaksınız diyor Allah Teala. Kapıyı çalın, size açılacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyin. Kapı mutlaka açılacaktır. Allah'a ulaşacaksınız. Matta 13:15-16. Çünkü bu halkın yüreği duygusuzlaştı. Kulakları ağırlaştı. Gözlerini kapadılar. Öyle ki gözleri görmesin, kulakları duymasın, kalpleri anlamasın. Ve bana dönmesinler. Dönselerdi onları iyileştirirdim. Ve bana dönmesinler diyor. Yürekleri anlamasın, kalpleri idraksiz. Ve Allah'a dönme işlemleri yok. Ama diyor Allah Teala dönselerdi onları iyileştirirdim. Ayet-i kerime bitmiyor. Ama ne mutlu size ki gözleriniz görüyor, kulaklarınız işitiyor. Ne yapmış Allah Teala bunların? Kalp gözlerini ve kalp kulaklarını açmış. Gözleriniz görüyor, kulaklarınız işitiyor deyince baş gözleriyle buradaki kulakları değil, kalp gözüyle kalbin kulağını kastediyor. Aslında burada baş gözü de kısmen yer almış durumda. Çünkü bu ilk kademe Allah'a ulaşmayı dinlemek noktasında irşat makamını gören göze ihtiyaç var. İrşat makamı olarak gören göze ihtiyaç var. Ve sevgili kardeşlerim, irşat makamını irşat makamı olarak gören, irşat makamının sözlerini işiten, manasına varan, kalbine indiren ve idrak eden kişiler, bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece. Başkalarında bu sonuç oluşmuyor. Allah Teala onların gözlerindeki icab-ı mestureyi almıyor, kulaklarındaki vakrayı almıyor, kalplerindeki ekinliti almıyor Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin. Ama burada aldığı kesin. Mürşide tabi olmak. Matta 3
1, 2, 3, 6, 11, 14, 15, 16, 17.

günahlarını itiraf ediyor, Yahya tarafından Şeria Erden Irmağı'nda vaftiz ediliyordu. Gerçi ben sizi tövbe için suyla vaftiz ediyorum ama benden sonra gelen benden daha güçlüdür diyor. Hazreti İsa'nın Hazreti Yahya'dan daha güçlü olduğu Hazreti Yahya tarafından ifade ediliyor. Ben onun çarıklarını çıkarmaya bile layık değilim. O sizi Ruhul Kudüs'te ve ateşle vaftiz edecek. Yani tabiyet çok açık bir şekilde yer alıyor. Bizde boy abdesti söz konusu İslam'da, orada da nehrin sularına batırarak gene boy abdestini tamamlamak söz konusu. Bu sırada İsa Yahya tarafından vaftiz edilmek üzere gelişi söz konusu. Benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekirken sen mi bana geliyorsun diyerek ona engel olmak istedi. İsa ona şu karşılığı verdi. Şimdi bırak. Çünkü her salahı böylece yerine getirmek bize gerektir. O zaman Yahya onu bıraktı. İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa Allah'ın ruhunun güvenci gibi inip üzerine konduğunu gördü. Burada Hazreti İsa'nın Hazreti Yahya'ya vaftiz olduğunu, tabi olduğunu, ondan sonra da herkesin Hazreti İsa'ya tabi olmaları söz konusu. Ve İncil'de ruhun Allah'a ulaştırılması, Allah Teala İncil'de Luka 1:16'da diyor ki, İsrailoğullarından birçoğunu tanrıları Rab'be döndürecek. Yani kendisine döndürecek. Yani ruhlarını, Allah onların ruhlarını kendisine ulaştıracak. Açık ve kesin bir şekilde anlatılmış konu. İsrailoğullarını Allah Rab'be döndürecek, kendisine döndürecek. Yani onların ruhlarını kendisine ulaştıracak. İncil'den Resuller 3:19. Öyleyse günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Tanrı'ya dönün. Yani Allah'a dönün. Öyle ki Rab size yenilenme fırsatları versin. Luka 1:16'da Rab'be dönün diyor. Resuller 3:19'da Tanrı'ya, Allah'a dönün diyor Allah Teala. Rab kelimesiyle de Tanrı kelimesiyle de aynı şeyi ifade ediyor kendi zatını. Burada kesin bir dönüş söz konusudur. Ruhun vücuttan ayrılarak, hayattayken o kişi vücudundan ayrılarak Allah'a dönüşü ve Allah'a ulaşması. Burada öyle ki Rab size yenilenme fırsatları versin de çok açık bir şekilde nefsin tezkiyesinden sonraki tasfiyesini ifade ediyor. Nefsin kalbinde hiçbir afet kalmadığı bir noktayı ifade ediyor. Daha sonraki devrelerde bunların oluşacağını da burada müjdeliyor. Yenilenme fırsatları versin. Temizlenme, arınma, nefsinizin kalbindeki afetlerden kurtulma fırsatları versin. Ve bab 6, Korintoslulara 1. mektup 17. Rab'le birleşen kişi ise onunla tek ruh olur. Ne demek istiyor? İncil, kimin ruhu Allah'a ulaşırsa, Allah'ın ruhudur o zaten. Allah Teala biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde. Biz insana

ruhumuzdan üfürdük diyor. Yani üfürülen Allah'ın ruhudur. Ve Allah Teala emanet olarak vermiştir ruhu. Ruhumuzun mutlaka Allah'a geri dönmesi emrediliyor. Geri döndüğü zaman ruhumuz Allah ile birleşecek. Yani Allah'ın ruhu zaten tek ruhtur. Ve bütün ruhlar, insanlara ait olan, insanlarda şu anda kullanılmakta olan bütün ruhlar Allah'a mutlaka geri döneceklerdir. Ya kendi isteğiyle kişinin, ruh Allah'a ulaşacak kişi ermiş evliya olacaktır. Ya da ölümden sonra ölüm melekleri ruhu alıp Allah'a geri döndürecek, Allah'ın zatına ulaştıracaklardır. Böylece Allah'ın zatında yok olan ruh, tek bir ruhun bir parçası haline gelecektir. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek, Matta 5-7. Ne mutlu merhametli olanlara, çünkü onlara merhamet edilecek. Matta 6-14. Başkalarının suçlarını bağışlarsanız, göksel babanız da sizin suçlarınızı bağışlar. Başkalarının suçlarını bağışlamak, öfkeyi yutmak, fizik vücudun tesliminin kesin işaretleridir. Allah Teala onların fizik vücutlarını teslim etmek konusundaki ayetlerini ortaya koymuş. Nefsi Allah'a teslim etmek, ne mutlu salahı uğruna eza çekmiş olanlara, çünkü göklerin melekûtu onlarındır. Göklerin melekûtu salah ve ihlas makamında görünüyor. Nefsi Allah'a teslim edenler, ihlas makamının sahipleri, 7 gök katını görüyorlar ve onlar nefslerini Allah'a teslim edenlerdir. İrşada ulaşmak, Allah Teala Matta 5.5'te diyor ki, ne mutlu halim olanlara, çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar. Yeryüzünü miras olarak alanlar irşada ulaşan salihlerdir. Burada da yeryüzünü miras olarak alacaklar ifadesi kullanıldığına göre irşada ulaştıkları kesinleşiyor. Halim olanlar olarak anlatılıyor. İrşada ulaşmışlar. Yani kendileri irşad olmak açısından her şeylerini tamamlamışlar. Hatta iradeyi Allah'a teslim etmek ve risaletle görevlendirilmek, ne mutlu Matta 5-8, ne mutlu yüreği temiz olanlara, çünkü onlar Allah'ı görecekler diyor Allah Teala. Allah'ı görecek olanlar sadece iradelerini Allah'a teslim edenlerdir. Burada ne mutlu yüreği temiz olanlara, yürekleri, kalpleri 19 mertebe, afetler yok olduktan sonra 19 mertebe müzeyyen olanlar, yüreği temiz olanlar olarak geçiyor burada. Matta 5-9, ne mutlu sulh edicilere, çünkü onlar Allah oğulları çağrılacak. Ne mutlu sulh edicilere, yani insanlar arasında adaletle hüküm verenlere, bunlar irşat makamının sahipleri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ehli kitaptan Hanif dinini yaşayanlar hakkında bakınız Allah Teala neler söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ayetler inzal oldukça Hristiyanlardan ve Yahudilerden bir kısmının gözyaşları içerisinde huşu içinde dinleyerek ayetlere iman ettiklerini görüyoruz. Kendilerine kitap verilenler sana indirilene sevinirler buyuruluyor ve bakıyoruz.
Maide 83. Allah Teala diyor ki Resul'e indirileni yani Kur'an'ı işittikleri zaman haktan olan şeylere arif olduklarından dolayı gözlerinin kanlı yaşla dolup taştığını görürsün. Ey Rabbimiz biz iman ettik, amin olduk, artık bize şahitlerle birlikte yaz dediler. Burada haktan olan şeylere arif olduklarından dolayı diyor Allah Teala burada. İrşat makamının sahibi olan kişilerden bahsediyor Allah Teala. Şahitlerle beraber yazıyorlar, Allah'ın zatına şahit olmuşlar. Rad 36. Kendilerine kitap verilenler sana indirilenle ferahlarlar. Gruplardan onun bir kısmını inkar edenlere şöyle de, ben sadece Allah'a kul olmakla ve ona şirk koşmamakla emrolundum. Ben ona davet ederim. Dönüşüm onadır. Yani meavım, sığınağım, dönüşerim odur. Öyleyse burada kendilerine kitap verilenlerin Allah'ın indirdiklerine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem indirdiklerine sevindiklerini görüyoruz. Kim bunlar? Kendi kavimlerinin büyük kısmı, %90'dan fazlası onlar gibi düşünmüyor. Ama onlar ermişler. Onların bir kısmı hakka şahit olmuş, irşat makamının sahibi olmuşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ayetlere baktıkları zaman Yahudiler Tevrat'taki ayetlerle aynı olduğunu, Hristiyanlar İncil'deki ayetlerle aynı olduğunu görüyorlar. İslam'ın 7 safhası da mevcut ve bunu idrak edebilenler de üst kademe evliyalar. Ali İmran 199. Muhakkak ki kitap ehlinden öyle kimseler de var ki size ve kendilerine indirilene ve Allah'a iman ederler, inanırlar. Kendilerine indirilenler de Kur'an-ı Kerim'deki aynı şeyi söylüyor ve ikisine de inanıyorlar. Hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilene inanıyorlar, hem kendi kitaplarına inanıyorlar ve bakıyorlar ki iki kitap birbirinin aynı. Allah'a huşu duyarlar. Huşu, Allah'a şahit olmanın huşusu. Allah'ın ayetlerini az bir değere satmazlar. İşte onlar ki onların mükafatları Rableri katındadır. Mükafatı Rabbin katında olmak demek, Allah'ın zatını görmek şerefine ermek demek. Ali İmran 113 ve 114. Ama onların hepsi bir değildir. Kitap ehlinden gece saatlerinde bir evvelki ayette Allah Teala kitap ehlinden olanları %90'dan fazlasını negatif olarak değerlendiriyor. Onların söylediklerine itaat etme diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ve bakıyoruz ki ama onların hepsi bir değildir diyor. Yani o kötü olanları söyledikten sonra sakın hepsini öyle zannetmeyin. Onların hepsi bir değildir. Kitap ehlinden gece saatlerinde kıyamda durup Allah'ın ayetlerini tilavet eden ve secdeye kapanan bir ümmet vardır. Secdeye kapanan, yani onlar da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le bütün sahabe gibi namaz kılıyorlardı. Biz de birçok uluslararası konferansta böyle olan kişilere rastladık. Onlar da bizimle beraber geldiler. Bizim namazımıza onlar da iştirak ettiler. Onlar Allah'a, Ali İmran 114, onlar Allah'a ve yevmil ahire iman ederler. Maruf ile emreder ve kötülükten alıkoyarlar. Nefslerindeki kötü afetlerden insanların kurtulmasına yardım ederler. Hayırlara, iyiliklere koşurlar. İşte onlar salihlerdendir diyor Allah Teala. Burada açık bir şekilde bunların irşat makamının sahibi oldukları kesinleşmiş oluyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki Allah ile olan ilişkilerinde insanlar
aynı kitapları almışlar insanlık tarihi boyunca. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün nebilerine, peygamberlerine o kitaptakilerle hükmetsin diye şeriat kitabı indirdiğini söylüyor. Bütün peygamberler şeriat kitabı almışlardır. Ve hepsi o kitapla, aldıkları şeriat kitabıyla hükmetsinler diye şeriat kitabıyla şereflenmişlerdir. İşte son üç kitap, Hazreti Musa'ya Tevrat, Hazreti İsa'ya İncil ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a Kur'an-ı Kerim. Tevrat, İncil'in geleceğini ve İncil'deki peygamberi müjdeliyor. İncil, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı ve kendisinden sonra gelecek olan Kur'an-ı Kerim'i müjdeniyor. Bu geçmişten geleceğe doğru uzayan üç kitaptaki unsur. Geçmişten geleceği işaretlemek. Tevrat'tan sonra İncil iniyor ve Tevrat İncil'in de ineceğini, Hazreti İsa'nın da geleceğini kesin olarak işaretliyor. Sonra İncil'den sonra Kur'an-ı Kerim gelecek. İncil Kur'an-ı Kerim'in indirileceğini ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın geleceğini işaret ediyor. Kur'an-ı Kerim Tevrat'ı da tasdik ediyor. Baştan başlayalım. İncil'i de tasdik ediyor. Tevrat'ı da tasdik ediyor. Kur'an-ı Kerim önce İncil'i tasdik ediyor, sonra da Tevrat'ı tasdik ediyor. Ama ondan evvel de bütün peygamberlere Allah'ın kitap verdiğini tasdik ediyor. Ve İncil Tevrat'ı tasdik ediyor. Tevrat kendisinden evvel gelen bütün peygamberlere verilen mukaddes kitapları tasdik ediyor. Öyleyse mukaddes kitaplar hem geçmişten geleceğe doğru bir tasdik müessesesini hem de gelecekten geçmişe doğru bir tasdik müessesesini oluşturuyorlar. Allah-u Teala hem Tevrat'ın hem İncil'in hem Kur'an-ı Kerim'in bir hidayet rehberi olduğunu söylüyor. Bir nur olduğunu söylüyor. İki, ve hidayete erdirici bu vasıfla beraber üç kitabın da Allah'tan indirildiğini ifade ediyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi şu ana kadar ulaştığımız yere baktığımızda Tevrat'tan evvel bütün peygamberlere kitap verildiğini görüyoruz. O kitaplar kaybolmuşlar. Ama Tevrat duruyor kayıplarla, İncil duruyor kayıplarla ve Kur'an-ı Kerim duruyor, kaybı yok. Nasıl indirilmişse o şekilde korunmuş. Allah-u Teala Hicr Suresinin 9. ayet-i kerimesinde diyor ki, bu zikri biz indirdik diyor. Biz. Onun muhafızı da biziz, biz diyor Allah-u Teala. 4 defa biz kelimesi kullanmış. İndiren de, muhafaza eden de o. Kitapların bir hidayet olduğu ifade ediliyor. Nur olduğu ifade ediliyor. Kendisinin evvelki ve sonraki kitapları ve peygamberleri tasdik edici olduğu ifade ediliyor. Şimdi bütün bunların ışığında Hazreti İbrahim'in konumuna bakalım.
Şura suresinin 13. ayet-i kerimesindeki muhtevaya göz attığımız zaman Allah Teala'nın orada şöyle söylediğini görüyoruz. Hazreti Nuh'tan bahsediyor. Hazreti Nuh'tan sonra Hazreti İbrahim'den, sonra Hazreti Musa'dan, sonra Hazreti İsa'dan, sonra Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bahsediyor. Daha evvelkini yazmamış. Ama biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bugün dünyada olan, yaşayan herkes Hazreti Nuh'un gemisindekilerden türemiştir. Ondan evvelki peygamberler elbette peygamberlerdi. Ama onların soyları kalmadı, sadece Hazreti Nuh'la beraber gemide olanlardan bugün dünyadaki 6 milyardan fazla nüfus oluşuyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya baktığımız zaman kitaplar arasındaki ilişkinin bize çok şeyler söylediğini görüyoruz. Şunu bilelim ki Musevilik de Hristiyanlık da İslam da Hazreti İbrahim'den sonra kitap sahibi olmuşlardır. Her kitapta mutlaka Allah Teala Hazreti İbrahim'den bahsediyor. Babanız İbrahim diyerek. Öyleyse Hazreti İbrahim Hazreti Musa'dan da İsa'dan da evvel olduğuna göre Hazreti İbrahim'in Musevi olması veya Hazreti İbrahim'in Hristiyan olması söz konusu olabilir mi? Ama Hazreti Musa da, Hazreti İsa da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti İbrahim'in dininin sahipleriydi demek. Dört dörtlük olarak yerlerine oturur. Burada çok önemli bir noktaya temas etmek asıldır. Dünya bugün din açısından büyük kayıplar vermiştir. Dinler unutulmuştur. Önce Yahudiler, yani İsrail kavmi dinlerini unutmuşlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çağına ulaştıkları zaman onların %90'dan fazlası artık dinlerini yaşamıyordu. Ama %10'dan daha küçük bir grup yaşamakta devam ediyordu. Gene Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devresinde Hristiyanların da dinlerinden saptıklarını, asli unsurları unuttuklarını görüyoruz. %90'dan fazlası dinlerini unutmuşlardı. Dinlerindeki 7 safa onlar tarafından çoktan unutulmuşlardı. Unutulmuştu. Bugün mü, Kur'an-ı Kerim'in indirilişinden 14 asır sonra bugün İslam alemi de dinlerini unutmuş durumda. Bu Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an-ı Kerim'in de bel kemiğini teşkil eden, omurgasını teşkil eden İslam'ın 7 safhası, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin 7 safhası artık İslam tarafından da unutulmuş durumda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere ulaştırdığımız ihtarlarda gördünüz ki İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ama Allah'a teslim olmak bütünüyle unutulmuş. İslam alemi İslam'ın 5 şartına tabi olmuş. İşte İslam'ın 5 şartı ezelden beri var olan temel şartlar: namaz kılmak. Bütün peygamberler zamanında namaz kılınmıştır. Oruç tutmak,
bütün peygamberler zamanında oruç tutulmuştur. Zekat vermek bütün peygamberler zamanında vardı. Hacca gitmek gene aynı statü içerisinde vardı. Ve kelime-i şehadet getirmek İslam'daki dizayn. Ve artık zamanımızda İslam alemi İslam'ın 5 şartıyla cennete gideceklerine inanıyorlar. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cennete gidemez. İslam'ın 5 şartı içinde Allah'laşmayı dinlemek diye bir müessese yok. Allah'laşmayı dinemeyen kişinin ise kurtuluşu mümkün değil. Ne yazık ki bırakınız geri kalanları, saydık ki hepsi Tevrat'ta da İncil'de de yer almış. 7 safhanın 7'si de. Ama sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dinemeyen bir insan ne yaparsa yapsın cehennemden kurtulamaz. Cehennemden kurtulmanın anahtarı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a yönelmektir. Allah'tan ruhunu Allah'a ulaştırmak istikametinde niyazda bulunmaktır. Sadece onlar kurtuluşa ulaşırlar ve onlar İslam'ın 3 safhasını mutlak olarak yaşarlar. Allah'laşmayı dileyenler, Allah'laşmayı dileme 1. safha, mürşide ulaşıp tabiyet 2. safha, ruhlarını Allah'laştırma 3. safha, 3 safhanın 3'ünü de mutlak olarak gerçekleştirirler. Çünkü buraya kadar olan kesim Allah-u Teala tarafından garanti altına alınmıştır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor Allah-u Teala Şura 13'te Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşavi ve yehdi ileyhi men yinib. Allah kimi Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in temeli Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde ne yaparsa yapsın kendisini cehennemden kurtaramaz. Ama gelin görün ki aradan geçen 14 asırda Kur'an'ın indirilişinden bu tarafa Kur'an'daki bu 7 safha tamamen ortadan kaybolmuş ve insanların yazdığı kitaplardaki İslam'ın 5 şartıyla amel etmek bütün Kur'an-ı Kerim'in yerini almış ve şeytan uzaktan hepimizle alay ediyor. Öyleyse çok büyük bir kayıptayız. Bu anlattıklarımızın neticesine ulaştığımız zaman en kötü noktaya şu anda ulaştığımızı görüyoruz. Sevgili din mensupları, Yahudiler, İsrailliler, yani Museviler, Hristiyanlar ve İslam alemi, hepinize birden sesleniyoruz. Aranızda savaşlar yapıyorsunuz. Bu Allah'ın haram kıldığı bir müessesedir. İnananların birbiriyle savaşını Allah-u Teala emretmez. Müminlerin, Allah'a inananlar, Allah'laşmayı dileyenler mümindir. Dikkat edin, Allah'a inananlar değil, Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler. 4 vasfın sahibidir bunlar. 1- Allah'a inanıyorlar. 2- Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanıyorlar. 3- Bunun üzerlerine 12 defa farz olduğuna inanıyorlar. 4- Ve Allah mutlaka sözünü tutacağı için eğer Allah'laşmayı dilerlerse mutlaka Allah'ın ruhlarını kendisine ulaştıracağını, Allah'a ulaştıracağını, ulaştıracağına kesin şekilde inanıyorlar. İşte böyle bir ortam sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Öyleyse neden bahsediyoruz? Bugün dünyanın birkaç yerinde hala sıcak savaş var. İslam'la Hristiyanlar savaş halinde, İslam'la Yahudiler savaş halinde. Öyleyse burada çok büyük bir yanlışlık yok mu? Olması lazım gelen ne? İnananların bir tek cephe oluşturup şeytana karşı savaş vermeleri. Ve iblis insanları parçalamış, Hristiyanlar diye, Museviler diye, İslam diye üç kısma ayırmış. Onun dışında putperestler mi ararsınız? 71 çeşit, 72 çeşit, toplamı 72 çeşit inanç grubu ve hiçbiri diğerlerine dost değil. İblis bölmüş, parçalamış ve daha kötüsünü de başarmış. Birbirine düşman kılmayı başarmış. Öyleyse ne görüyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Dünya, bugünkü dünya bir büyük aldanışın içindedir. Ne Hristiyanlık diye bir din vardır, ne Musevilik diye bir din vardır, ne de İslam diye bir din vardır. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. Museviler de aynı dinin sahipleriydi. Peygamberleri zamanında, Hazreti Musa zamanında. Hristiyanlar da aynı dinin sahibiydi, Hazreti İsa zamanında. Ve İslam da aynı dinin sahibiydi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanında. Ve aradan geçen yüzyıllar, bin yıllar bütün dinleri asli mecralarından çıkarmış ve her dinin içindeki insanların %90'dan fazlasını bir defa cehenneme mahkum kılmış. Çünkü üç dinin üçünde de bugün Allah'a ulaşmayı dinlemek diye bir kavram yoktur. İslam'da da yoktu. Bizim ihtarlarımızla bu olay ortaya çıktı ve insanlar dinlerini öğrendiler. İşte dünya sulhu için uluslararası konferanslarda hep aynı şeyler söylendi. Osmanlı gelmeden dünyada sulh ve sükûne ulaşılamaz. Osmanlı geldi sevgili kardeşlerim. Türkiye Cumhuriyeti aslında Osmanlı Türk Cumhuriyeti'dir. Ve biz bugün onun Mehdi İmam, Halife ve Resulü olarak sizlere ezeli dinini, Allah'ın ezeli dinini, Hazreti Adem'in dinini, Hazreti İbrahim'in dinini açıklıyoruz. Musevilerin de, Hristiyanların da, İslam'ın da kendi peygamberleri zamanında yaşadıkları din, işte o tek dindir. Hazreti İbrahim zamanında da ona tabi olanların yaşadığı din aynı dindir. Ve artık aklımızı başımıza toplamalıyız. Şeytanın bizleri daha çok parçalamasına, birbirimize düşman kılmasına müsaade etmemeliyiz. Uluslararası toplantılar yaparak süratle dinleri birleştirmeliyiz. Tek bir din vardır. Hepimiz Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşamak üzere seferber olmalıyız. O zaman dinler arasındaki ayrıcalıklar kalkar. Biz bu konuda
nerede bize bir vazife düşüyorsa bunu bütün boyutlarıyla yüklenmek istikametinde hazırız. Uluslararası konferanslarda Musevilerle karşılaştığımızda, onlara bunları anlattığımızda akılları erenler aynı dini yaşadığımızı söylediler. Bizimle beraber namaza geldiler bir kısmı. Sonra bakıyoruz ki Hristiyanlar da aynı şeyi söylüyor. İnceleyen, konunun aslına nüfuz edebilenler ikiden arasında aslında farklılık olmadığını söylüyorlar. Ama Musevilerin de bugünkü haline baktığımızda, Hristiyanların da bugünkü haline baktığımızda, ne yazık ki İslam'ın da bugünkü haline baktığımızda, üçünde de dinin temel umdelerinin bütünüyle unutulduğunu, devre dışı kaldığını görüyoruz. Toplumun %90'dan fazlası tarafından. Üç dinde de durum aynı. Öyleyse üç dinin mensupları da akıllarını başlarını toplamalıdırlar. Mutlaka bir araya gelmeliyiz. Mutlaka dinleri birleştirmeliyiz ve bir dostluk muhtevası içinde Allah'ın dostları bir araya gelmelidir ve bizi parçalayıp bölüp birbirimize düşman kılan iblisin şu alaycı gülümsemesini onun yüzüne çarpmalıyız. Ve bunu yapabilecek efsaftayız. Öyleyse bugünden tezi yok, harekete geçelim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu bütün dünyaya bir deklarasyondur. Bunu her tarafa mutlaka ulaştıracağız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zaman hidayet zamanıdır. Mehdi hidayete erdiren demektir. Biz bütün dünya için hidayetçiyiz. Öyleyse görevimizin bilincindeyiz ve bu görev mutlaka bütün şartlar altında mutlaka tamamlanacaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salam ala Allah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد، الحمد لله.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği beraber yaşıyoruz. Bir mutluluğu yaşıyoruz. Sizlerle bir mutluluk sohbetinde bulunurum. Mutluluk uğruna yaratıldığınız yegane şey bu. Allah Teala hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. Çünkü siz insansınız. Allah Teala'nın kainatta yarattığı en üstün mahluk. En üstünsünüz çünkü bütün kainat sizler için yaratılmış. Diyor ki Allah Teala Câsiye Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığımız her şeyi katımızdan sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Musahhar kıldık diyor. Bütün gökler, bütün yerler, bütün kainat biz insanlar için yaratılmış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bunun için varız. Allah Teala bizden sadece mutlu olmamızı istiyor. Öyleyse mutluluk nedir? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavgaların bittiği, barışın her cephede tahakkuk ettiği bir güzelliktir mutluluk. İç aleminizde kesintisiz bir sulh ve sükun. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bittiği yer. Nefsinizin bütün afetlerinin yok olduğu, ruhunuzun bütün hasletlerine paralel olan faziletlerin nefsinizin kalbini tamamen doldurduğu, nefsinizin de ruhunuzun da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği bir özelliği yaşama. Bu iç dünyanızda mutluluktur. İçinizdeki kavga sona ermiştir. İçinizdeki kavga bitmiştir. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sona erdiği için sulh ve sükun içinde yeni bir hayata başladınız. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Daimi zikirle olgunlaşan bir meyve, nefsinizin kalbinin bütün afetlerden temizlenmesi hali, nefsinizin de faziletlerle süslenerek ruhunuz gibi, ruhunuzun hasletleri gibi Allah'ın bütün emirlerini yerine getireceği, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyeceği bir hüviyete kavuşmanız. Ruhunuzla nefsiniz arasındaki kavganın böylece sıfırlanması, sulh ve sükunun iç dünyanızda yerleşmesi. Peki dış dünyanızdaki durumunuz ne? Dış dünyanızda da aynı şey söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dış dünyanızda ne var? Dış dünyanızda başka insanlar var. Nefsinizin kalbindeki afetler yok olmuşsa, Allah'ın bütün emirlerini uyguluyorsanız, bütün davranışlarınız başkalarına huzursuzluk verici değil, onlara yardım edici, huzur verici davranışlar olacaktır.
Nefsinizdeki bütün afetler yok olup ruhunuzun bütün hasletleri sizde faziletler adıyla oluşmuşsa nefsinizin kalbinde Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyeceksiniz. Başka insanların hiçbir zaman kalbini kırmayacaksınız. Onları gücendirmeyeceksiniz. Onlara zulmetmeyeceksiniz. Hiçbir zaman böyle bir işlem sizden sadır olmayacak. Eğer böyleyseniz, başkalarıyla aranızdaki kavga bitmişse, o zaman dış aleminizde de sulh ve sükun tesis etmiştir. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Sizin açınızdan kesintisiz bir sulh ve sükun hali kurulmuştur, tesis edilmiştir. Öyleyse başka insanlara ilişkilerinde de aynı sonuç söz konusu. Peki ya Allah'ın emirleri ve nehiyleri orada daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'ın bütün emirlerini Allah'ın emrettiği biçimi boyutta mutlak olarak gerçekleştiriyorsunuz. Daimi zikre ulaşmışsanız iç dünyanızda nefsinizin zikre iştiraki fizik vücudunuzun kalbinin her çift atışında iç dünyanızdaki bir sesin Allah Allah diye yankılanması söz konusu. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmeniz, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeniz söz konusu. Öyleyse bütün emirler, bütün nehiler bütünüyle yerine getiriliyor. Böylece Allah'ın emirleri cephesinde de, nehileri cephesinde de tam bir sulh ve sükun halinin sahibisiniz. Öyleyse işte bu mutluluktur. İç dünyada, dış dünyada, Allah ile olan ilişkilerde kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Ve söz konusu olan şey sadece sizin mutluluğunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutluluk müessesesi. Saadet. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i bir saadet davetiyesi, bir saadet rehberi, reçetesi ve bir saadet garantisi olarak indirmiş. Bu söylediğim iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde o muhteşem mutluluğu yakalayabilmeniz olayı neye bağlı? Sizin o saadete layık olmanıza bağlı. Biliniz ki İslam'da, tasavvufta, Hazreti İbrahim'in Hanif dininde üçü de aynı şeydir. Tasavvuf İslam'ın sadece yaşanmasıdır. Hayata geçirilmesidir. Aynı şey söz konusudur. Mutluluğu yaşamak için ehil olmak mecburiyetindesiniz. Cennete mi girmek istiyorsunuz? Allah Teala inanılmayacak kadar kolay bir sebeple bunu size bahşetmiş. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse o benim cennetime mutlaka girer. Yetmez. Ben onu kendime ulaştırırım. Ben onu evliyam kılarım. Allah'ın evliyası olur. Evliyasından birisi olur. Allah'ın velisi olur.
Ve o üçüncü kat cennetin sahibi kılınır benim tarafımdan diyor. Ve de diyor dünya mutluluğunu da yarısından fazlasını mutlaka ona tattırırım diyor. Bunu diyor garanti ederim. Allah-u Teala saadetinizi garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah'a mutlaka Allah-u Teala onu ulaştırır. Bakınız ne diyor Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde? Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ı. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Bunlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları, bu dileyenleri seçtiklerinden, Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Garanti veriyor Allah Teala. Peki ulaşmak nedir? Ruhun Allah'a, siz bu dünya hayatını yaşarken ulaşması hidayettir. Ruhunuzun hidayete ermesi ise sizi Allah'ın velisi kılar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir müessesenin Allah-u Teala tarafından size hediye edilmesi bir garantiyi ifade ediyor. Cennete girmeniz garanti ediliyor. Diyor ki Allah Teala Vel Asr suresinde Vel Asr İnnel insane lefî husr illellezîne âminû. Asra zamana yemin olsun. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Yani Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre gidecekleri yer cehennemdir. Allah Teala diyor ki Müminin 103'te kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları günah tartılarından az olursa onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Burada da diyor ki Allah Teala onlar hüsranda olanlar değillerdir. Onlar hüsranda olanlardan hariçtirler. Yani onların gidecekleri yer cehennem değildir. Onların gidecekleri yer cennettir diyor Allah Teala. Amin olanların. Amin olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer Allah'a inanıyorsa insanlar, birinci şart. Eğer ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanıyorlarsa ikinci şart. Bunun üzerlerine 12 defa farz kılındığına inanıyorlarsa üçüncü şart. Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde Allah'ın mutlaka kendilerini Allah'a ulaştıracağını, ruhlarını Allah'a ulaştıracağını kesin şekilde bilerek yakin hasıl ederek kesin şekilde biliyorlar ve buna inanıyorlarsa işte bu insanlar Allah'ı diledikleri zaman bu özelliklerle diliyorlar. Bu dört özellik Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin temel faktörleridir. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse cehenneme gideceklerine inananlardır. Beşinci inanç. Allah'a ulaşmayı dilerlerse cennete gideceklerine ve dünya saadetinin de yarısından fazlasına ulaşacaklarına inananlardır. Altıncı şart. Altıncı özellikleri
Ve onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bunların bilincinde olarak, bunlara tam bir inançla inanarak dileyenlerdir. İşte Allah Teala bu insanları mutlaka seçmiştir ve Allah'a ulaşmayı diledikleri için, yani Allah'a yöneldikleri için mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, kurtuluş için Allah'ın zatına ulaşmak gerekli değil. Allah'a ulaşmayı dilemek gerekli ve yeterli. Cennete bir insanın girebilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilerse mutlaka cennet saadeti onundur. İşte böyle bir dizaynda sizler Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz. Dileyenlerin Allah'a ulaşmayı dilemek de dahil tam 7 tane özellikleri var. Söylediğimiz özellikler. Ya dilemeselerdi ne olacaktı? Dilemeselerdi gidecekleri yer cehennem olacaktı. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri gereğince. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı, hayattayken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Ayetlerimizden gaflette olanlardır, diyor Allah-u Teala. Ve sonra ne diyor? Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, hüsranda olanlar, kazandıkları dereceler itibariyle cehenneme gidiyorlar. Hüsranda olanların durumu ne? Kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla. Öyleyse cehenneme gidecek onlar, hüsranda olanlar, kaybettikleri dereceler fazla. Özellikleri tek bir özellikte, parantez içine hepsini alabilirsiniz. Kim olursa olsun, Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer dilemiyorlarsa Allah'ın cennetine girmeleri mümkün değil. Kim olurlarsa olsunlar, ne yaparlarsa yapsınlar, Allah'a ulaşmayı dilemenin dışında hiçbir şey onları Allah'ın cennetine götüremez. Dikkat edin, burası cennetin başlangıcıdır. Birinci kat cennet. Salt Allah'a ulaşmayı dilemeye açıktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah neyi garanti etmiş? Allah'a ulaşmayı dilerseniz dalaletten kurtulacağınızı, Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine gireceğinizi Allah garanti etmiş. Cennet cennet dedikleri birkaç huri, birkaç melek, birkaç huri diyor Yunus. İsteyene vergil ani, bana seni gerek, seni diyor. Öyleyse Allah'ın istediğine ne zaten? Bana seni gerek, senin sözünün gereğini gerçekleştirmemiz, o Allah'a ulaşmamız, Allah'ın zatına geri dönmek mecburiyetinde olan ruhumuzu ona ulaştırmamız. Sevgili kardeşlerim, ulaştırmamız desem de aslında realite bu değil. Biz ulaştırmıyoruz. Bu ruhun biz hayattayken Allah'a ulaşma müessesesi Allah-u Teala tarafından kurulmuş ve insanlık tarihi boyunca hep Allah tarafından gerçekleştirilmiş. Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bunun manası ne? Bunun manası 21. basamak. Bunun manası nefsin kalbindeki afetlerin %51'inin mutlaka yok olması. Bunun manası şeytanın hakimiyetinin, insan üzerindeki hakimiyetinin
%51 azalması, %100'den %49'a düşmesi. Tabiiyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada ne var? Allah'ın bir muhteşem vaadi. Hemen hemen bedavadan Allah'ın cennetine girmek. Neden hemen hemen bedavadan diyoruz? Çünkü sadece bir dileğiniz kafi. Allah'ın sizden beklediği şey sadece

A'raf suresinin 157. ayet-i kerimesinde söylediği, diyor ki Allah Teala, kim o ümmi, nebi, resule tabi olduysa, dikkat edin, tabi olanlar sahabedir. Onların hepsi felaha erdiler diyor. Cennet saadetine hepsi ulaştı diyor Allah Teala. Kimdir sahabe? Hayattayken Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı görenler diyeceksiniz şimdi birçoğunuz, bizi ilk defa dinleyenler. O yanlış kültürün tesiri altında bunu söyleyecekler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı hayattayken görenler. Hayır değil sevgili kardeşlerim. Hayattayken ona tabi olanlar. Bakınız ne diyor Allah Teala Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, kalp gözümüzdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu yoldur. Kimlerden bahsediyor? Benim ve bana tabi olanların diyor. Sahabe, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olanlar, görenler değil, putperestler de görmüş, şeytana tapanlar da görmüş, Hristiyanlar da görmüş, Yahudiler de görmüş, herkes görmüş Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı, ama bu görenler sahabe değiller. Sahabe, onu görenlerin arasında ona 10 tane ihsanla tabi olanlar. Tabiyet yoksa sahabe olmak yok. Öyleyse Âl-i İmrân suresi 20. ayet-i kerime ne söylüyor? Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Kimmiş kimmiş? Ben ve bana tabi olanlar diyor. Sahabeden bahsediyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Bana tabi olanlar. Tabiyet dinin vazgeçilmez bir kalesidir. Tabiyet olmadan kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Kişiye mürşit sevgisini veren, hidayetçi sevgisini veren Allah'tır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutluluğunuz bir taleple başlar. Bir tek talep, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırma talebi. Öyleyse ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmak, üzerinize Allah Teala tarafından 12 defa farz kılınmış. Allah Teala'nın bunu yapmaktan muradı ne? Muradı sizi bedavadan, sadece bir tek dilekle kendisine ulaştırmak ve evliya yapmak. Evliya, veliler demek. Veli de dost demek. Allah dostu yapmak. Herkes Allah dostu olabilir. Hiç kimse bunun istisnası değildir. Herkes bir tek dilekle Allah'ın dostu, evliya olabilir. Herkes üçüncü kat cenneti bir tek dilekle hak edebilir. Allah'a ulaşmayı gerçekten dilediği anda bu mesele tamamlanmıştır. Efendim, ben Allah'a ulaşmayı diledim ama Allah'a ulaşamıyorum. İbadetlerimi yapamıyorum.

Namazlarımı kılamıyorum. Böyle bir şey söyledikleri zaman onlara deyin ki hayır, sen Allah'a ulaşmayı dilemiş değilsin. Çünkü bu söylediklerim var ya, eğer Allah'a ulaşmayı dileseydin, ruhun Allah'a ulaşana kadar geçecek olan 3-4 aylık devre içinde, 5-6 aylık devre içinde, sen mutlaka namazı sevecektin, zikri sevecektin, ibadetleri sevecektin. Allah da mutlaka seni 10 tane ihsanla mürşidine ulaştıracaktı ve mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktı. Kim derse ki ben Allah'a ulaşmayı diledim ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor, ona deyin ki sen yanlış söylüyorsun. Allah'a ulaşmayı dileseydin Allah'a ulaşmış olacaktın. Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'a ulaşamayan hiç kimse olmamıştır. Peki ama o kişinin ömrü vefa etmezse etmesin. Etmediği takdirde ölecek kişi. Öldüğü zaman ruhu gene Allah'a ulaşacak. Ama normal şartlarda Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi öldüğü zaman ruhu Allah'a ulaştığında o kişi Allah'ın cennetine giremez. Kim olursa olsun, hangi şartların sahibi olursa olsun, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi öldüğünde onun Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Hiçbir şekilde. Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayet-i kerimesi bunu net olarak söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun da cehenneme gitmesi mümkün değildir. Ruhunuzu bu sebeple ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya 12 defa fazla davet edildiniz. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Çünkü ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman cennet saadetinin 3. katının sahibisiniz. Dünya saadetinin de yarısından fazlasının sahibisiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 12 tane ayet-i kerime Allah-u Teala hepimizi ölmeden evvel ruhumuzu Allah'a ulaştırmaya davet ediyor. 12 defa farz, 12 defa davetiye çıkarmış bize. 1. Zümer 54. Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekümül azabe sümme la tunsarun. Diyor ki Allah Teala, üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yönelmekle kalmayın. Biz sizi kendimize ulaştırırız, bize teslim olursunuz. Öyleyse Allah'a teslim olun. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, Allah'a yönelmezseniz, o zaman yardım olunmazsınız diyor Allah Teala. Ne demek bu? Ne yardımı? Allah'ın yardımı. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir adam, Allah'a ulaşmayı dileyen ikinci bir adam, Allah'a ulaşmayı dilemeyen adama Allah'ın hiçbir yardımı olmaz. Kendi zatına ulaştırmak konusunda. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, o Allah'a ulaşmaz. Allah onu, yani onun ruhunu kendisine ulaştırır. İşte bu Allah'ın ulaştırma yardımıdır. Kişiyi evliya kılma yardımıdır. Kişiyi cennet sahibi kılma yardımıdır. Dünya saadetinin en az yarısını ona sağlama yardımıdır ve garanti edilmiştir Allah Teala tarafından. Öyleyse mutluluğunuz garantide. Allah mı davetiye çıkarmış size Kur'an-ı Kerim'le? 12 defa. İkinci davetiye Rum Suresi 31. ayet-i kerime Münibine ileyhi
ve ittekun. Ona yönel. Ona ulaşmak üzere harekete geç ve böylece takva sahibi ol. Birinde en iyi bir kullanıyor, birinde münibine kullanıyor. Aynı kök. Allah'a yönelme, ulaşmayı dileme ve ulaşma. Kim dilerse, kim yönelirse mutlaka Allah'a, Allah tarafından ulaştırılacak. Şura 13. Onun için yönelme, ulaşma demek. Allah'a yönelme, Allah'a ulaşma demek. İstisna yok. Kişi sağda kalsa Allah'a ulaşacak, ölse de Allah'a ulaşacak. Ama hayattayken ruhu Allah'a ölmüş gibi kabul edilecek, Allah'a ulaşmış gibi kabul edilecek. Üçüncü ayet-i kerime, Fecr 28. İrci'i ila Rabbike. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor Allah-u Teala. Ruha. Dördüncü ayet-i kerime. Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç. Allah'a sığın. Hazreti Nuh'un Allah'a söylediğini unutmayın. Diyor ki ben bugüne kadar bu insanları gece gündüz sana davet ettim. Senin yoluna çağırdım. Sana ulaşmaya çağırdım. Sadece aralarından birkaç tanesinin firar etmesine sebebiyet verebildim. Firar, kaçma ve sığınma demek. Hazreti Nuh'un gayretleriyle birkaç kişi Allah'a, Allah tarafına ulaştırılmış. Yani Allah'a, bu dünyadan Allah'a firar etmişler. Sevgili kardeşlerim, bu 5. ayet-i kerime. Dördüncü ayet-i kerime, affedersiniz. 5. ayet-i kerime Lokman 15 ve tebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse ve yönelerek kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Sen de aynı yoldan, sırat-ı müstakim üzerinden sen de bana ulaş diyor Allah-u Teala. 6. ayet-i kerime Yunus 25 diyor ki Allah-u Teala, Allahu yedu darüsselamü yehdi men yeşayü ila sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna ulaştırır diyor Allah Teala. Allah'ın selam yurduna ulaştırması, teslim yurduna ulaştırması kimi? Dilediği kişiyi, Allah'ın dilediği kişiyi. Kim onlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ne yaparmış onları? Sırat-ı müstakime ulaştırırmış. Sırat-ı müstakim insanları Allah'a ulaştıran yolun adı. Ne diyor Allah-u Teala Nisa 125'te? Kim Allah'a ulaşmayı ve ona sarılmayı, Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka Allah onu, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Başka bir ayet-i kerimede. Bu ayet-i kerime Allah onu sırat-ı müstakime ulaştıracaktır. Allah onu kendi zatına ulaştıracaktır. Öyleyse Allah-u Teala ile kişinin ilişkilerine baktığımız zaman, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir ilişkide ne görüyoruz?
Allah'ın kişiyi kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırması. Sırat-ı müstakim, Allah'a ulaştıran yolun adı. Hicr suresinin 41. ayet-i kerimesinde işte bu sırat-ı müstakim bana istikametlenmiş yoldur diyor Allah Teala. İstikameti ben olan bir yoldur. Bana ulaştıran yoldur diyor. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde ruhunuzun Allah'a ulaşması söz konusu hayattayken. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Her şeyden kesilerek ulaş diyor Allah Teala. Her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Allah Teala'nın dizaynı işte bu dizayn. Her şeyden kesilerek Allah'a dön. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu muhtevaya dikkatle bakın. 7 ayet-i kerimede Allah Teala Allah'a dönüşünüzü üzerinize farz kılıyor. 8. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki Rad 21'de وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Ruhun Allah'a ulaştırılmasının bir emir olduğu kesinlik kazanıyor Rad 21'de. Sonra Şura 47'de Allah Teala buyuruyor. Üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah Teala. Daveti gördük. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde, 25. ayet-i kerimesinde Allah zatına davet ediyor. Öyleyse 9 oldu. 10. ayet Enam 152. Ve bi ahdillahi efu haza sırat-ı müstakim fettebi'uhu. Allah ile Allah'ın ahdini ifa edin. Ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de Allah'a, iradenizi de Allah'a teslim edin. Birincisi ruh, hepsinin teslimini ifa edin diyor Allah Teala. Üzerimize farz kılmış Enam 152 ile. 10. ayet-i kerime. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de misakinizi üzerinize yükledik. Allah'a verdiğiniz ruhunuzu Allah Teala'ya ölmeden evvel ulaştırma konusundaki misakinizi üzerinize yükledik diyor Allah Teala. Misak ruhun Allah'a ölmeden ulaşması, yani Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmak. İşte bakınız Rad 20 Allah Teala buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ onlar Allah'ın ahdini ifa edenlerdir. İfa ederler. Yani ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْم۪يسَقِ ve misaklerini nakzetmezler, bozmazlar. Onların Allah'a verilmiş misakleri vardır. Herkesin var. Hepimiz ezelde Allah'a misak vermişiz. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağımıza dair.
Peki sonra ne diyor Allah Teala? Onlar misaklerini bozmazlar. اَلَّذ۪ينَ لَا يَنْكُدُونَ الْم۪يسَاكَ وَلَا يَنْكُدُونَ الْم۪يسَاكَ Misaklerini bozmazlar. Sonra ne diyor Allah-u Teala? وَالَّذ۪ينَ ve onlar يَسُلُونَ ulaştırırlar. Vasıl ederler. Ma şeyi emrallahı Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona en yusale ulaştırmayı ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ne oldu? 11. ayet-i kerime oldu. 12. ayet-i kerime Nisa 58. Allah Teala buyuruyor. İnna Allaha ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri onların sahibine yani Allah'a teslim etmenizi, tevdi etmenizi, ulaştırmanızı, vermenizi emreder diyor Allah Teala. Ne olmuş? Üzerimize 12 defa Allah-u Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını farz kılmış. 12 defa bize davetiye çıkarmış. Benim cennetime girin diye. Cennet davetiyesi. Hem de 3. kat cennetin davetiyesi. Dünya mutluluğunun davetiyesi. %50'den fazla dünya mutluluğu. Öyleyse bu ayetler Kur'an'ın ayetleri ise Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi değil midir? Hı? Ne diyorsunuz sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım? Ne diyorsunuz elinizdeki Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi, bir mutluluk davetiyesi değil mi? Ben lafın gelişi bir diyorum. Gördünüz ki 12 defa 70'ten fazla ayetle Allah insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağını ulaştığından bahsediyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Kur'an-ı Kerim 73 tane ayet-i kerime ile Allah'a ruhun ölmeden evvel ulaşmasından bahseden, 12 defa bu hedefe davetiye çıkaran, böylece sizi mutlaka cennet saadetine de, 3. kat cennet, dünya saadetinin %50'sinden fazlasına da mutlaka ulaştıracak olan bir saadet davetiyesi. Ve aynı zamanda mutluluğun garantisi. Ne diyor Allah Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Şura 13. Kulları Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Kimleri seçmez? Seçmeyecekleri belli. Kasitle Allah'a ulaşmayı yok sayan, hidayeti yok sayan, vuslatı yok sayan, kendileri Allah'a ruhlarını döndürmedikleri gibi, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi, başkalarını da hidayet yolundan men eden insanlar, Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar, tekzip edenler, Allah'ın ayetlerini inkar edenler, küfredenler, Allah'ın ayetlerini örtenler, bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyip de Allah-u Teala tarafından seçilmeyenlerdir. Çünkü Allah-u Teala sadece
Allah'a ulaşacak olanları bırakır. Seçebilmek için sadece onları seçer. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa seçilirler. Eğer bilmiyorlarsa Allah'a ulaşmayı dilemenin bir farz olduğunu, o insanlar mutlaka seçilirler. Seçilmeyenler inatla Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanların da Allah'a ulaşmasını ayetleri yalanlayarak, inkar ederek ve örterek, gizleyerek insanları Allah'ın yolundan kim men ediyorsa onlar seçilmez Allah-u Teala tarafından. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ne diyor? Ben onları mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Allah'a ulaşırsanız ne olur? Çok basit. Üçüncü kat cennet sizin olur. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Âl-i İmrân suresinin 76 ve 77. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki, kim Allah'a olan yemin, misak ve ahdini gerçekleştirmezse onların gidecekleri yer cehennemdir. Kim misakini gerçekleştirirse onlar takva sahipleridir. Allah takva sahiplerini sever. Ve aynı surenin 15. ayet-i kerimesinde takva sahiplerinin cennete mutlaka gireceğini söylüyor Allah-u Teala. 198. ayet-i kerimesinde gene aynı şeyi söylüyor, takva sahiplerinin cennete gireceğini. Yeminleri yerine getiren, ruhunu Allah'a ulaştırma konusundaki Allah'a verdiği misaki yerine getiren, kim misakini yerine getirirse onlar takva sahipleridir diyor Allah-u Teala. Misakini yerine getiren kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Allah-u Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesiyle o insanları kendisine ulaştırmayı garanti ediyor ve ulaşanları ise cennetini almayı garanti ediyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah-u Teala Allah'a teslim olmayı farz kılıyor. Ruhu ve için, nefsi, iradeyi. Hidayete ermeyi farz kılıyor. Ruh, veç, nefs ve irade açısından hidayete ermeyi farz kılıyor. Yani gene Allah'a teslim olmayı, Allah'a ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini teslim ederek dört kademe kulluk emrediyor Allah-u Teala. Yedi kademelik bir safhalar dizisinde dört tane teslim, dört tane kulluk farz kılıyor üzerimize. Kim Allah'ın kulu olursa onları mutlaka cennetle mükafatlandıracağını açıkça söylüyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o takva sahibidir. Diyor ki Allah Teala Maide 35'te Ya eyyühellezine aminuttekullâhe, ey amin olanlar, takva sahibi olun. Vebtegû ileyhil vesilete, ona Allah'a ulaşmaya vesile olanı isteyin, Allah Teala'dan isteyin diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmaya vesileyi Allah'tan isteyin buyuruyor Allah Teala. İşte
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzel bir dizayn içerisinde olduğunu sizlere anlatıyorum.

¿Cómo te va a dar? Her şey çok güzel değil mi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Bir hiç karşılığında, sadece bir dilek karşılığında dünya saadetinin yarısı ve Allah'ın bunu garanti etmesi. Öyleyse 12 defa davetle Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Bunu gerçekleştirenin mutlaka Allah-u Teala'nın cennetine ulaştıracağı, dünya saadetinin yarısını o kişiye mutlaka temin edeceği Allah-u Teala'nın bir garantisidir. Kim amel olmuşsa takva sahibi olmuştur. Diyor ki cennet takva sahipleri için hazırlandı diyor Allah-u Teala. Ve işte davet olunduğunuz cennet budur. Hadi buyurun içeri girin diyor Kaf 32. Peki Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir saadet rehberidir. Çünkü o mutluluğa, saadete nasıl ulaşacağımızı gösterir. Nasıl ulaşacakmışız? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o saadete mutlaka ulaşacak olan birisidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın cennet saadetinden üçüncüsü, dünya saadetinin yarısı bu kadar basit bir sonuçla, bu kadar basit bir şeyle, bir dilekle mutlaka gerçekleşiyor. Kişi bundan sonra Allah'a tevekkül ederse 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. 27. basamakta nefsini Allah'a teslim edecektir. 28. basamağın 5. kademesinde iradesini de Allah'a teslim edecektir. Ve böylece bir sonuca ulaşacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir araya geldik. Bir defa daha bir güzelliği yaşadık. Bir defa daha mutluluğu terennüm ettik. Kur'an-ı Kerim'in bir saadet davetiyesi, bir saadet garantisi ve bir saadet rehberi olduğunu tezekkür ettik. Öyleyse Allah'ın yolunda daha büyük mutlulukları hepinize Yüce Rabbimizin nasip etmesi için dualar ederek sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu akşamki sohbetimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat.

Muhterem izleyiciler, bir Kur'an'ın nurundan programıyla bizi birlikte kılan Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederek inşallah sohbetimin sözlerine başlamak istiyorum. Sohbetimizin konusu bidaatler ve hurafeler. Nedir bidaat muhterem izleyiciler? Bidaat Kur'an-ı Kerim'de olup da Kur'an-ı Kerim'in içerisinde olan Allah Teala'nın emir, farzları, hükümleri ve şu anda Kur'an tatbikatı yani tatbikattan kaldırılmış olan hükümlerdir. Başka bidaat nedir? Tatbikatta konulmuş bir sürü şeyler var ki onlar da Kur'an-ı Kerim'in içerisinde yoktur. Bunlar da bidaattir. Peki bidaat ne yapar? Bidaat neyi oluşturur? Bidaat aslın unutulmasını. Bidaat neyi oluşturur? Bidaat doğrunun yerine yanlışın konulmasını. Başka bidaat ne yapar? Ne yapmamız lazım bu bidaatlerden kurtulmamız için? Din muhtevasında bidatsiz bir dizaynı oluşturabilmemiz için Kur'an'ın içinde olup da tatbikattan kaldırılmış, unutulmuş olan Kur'an hakikatlerini tekrar devreye almak ve Kur'an'da olmayıp sonradan dine yerleştirmiş olan şeyleri de, süreçleri de tamamen dinden çıkarmak. Hamd eder, şükrederiz ki Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'i bahşetmiştir. Kur'an-ı Kerim Allah'ın koruması altındadır. Ve Furkan'dır. Furkan nedir? Doğruyu yanlıştan ayırma özelliğine sahip ışıktır. Muhterem izleyiciler, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün farzlarını, hükümlerini koymuş. Yetmez. Ve bundan 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin de hayatını Kur'an-ı Kerim'e yine yerleştirmiş Yüce Rabbimiz. Neden acaba? Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah Teala emirlerini buyuruyor. Ondan sonra yapanın mükafatını, yapmayanın cezasını yetmez. Bunu 14 asır evvel kainatın sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesiyle birlikte bunu yaşadığını da bize projekte etmektedir. Muhterem izleyiciler, bidatlardan arınmış bir din tatbikatını uygulayabilmemiz için mutlak Kur'an kültürüne sahip olmamız lazım. Çünkü Kur'an'a sahip olamazsak hadisleri de anlamamız mümkün değildir. Bugün yanlış olan nedir? Hadislerle Kur'an-ı Kerim'in açıklamasıdır. Hadislerle Kur'an-ı Kerim açıklanmaz muhterem izleyiciler. Kur'an-ı Kerim'le hadis açıklanır. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi hadislerinin üzerinde bir ölçü getirmiştir. Bir gün benim hadislerim tartışılacaktır. Tartışma konusu olduğu günlerde, zamanlarda Kur'an'a bakın. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kalbinde Kur'an'dan başka bir kitap mevcut değildi. Ve Allah Teala hep vahyediyordu. Allah'ın kelamı da Kur'an-ı Kerim'dir. Vahiy lisanıdır. Peki bu bidaatlere Kur'an ışığında sizlerle birlikte inşallah bakalım.
En büyük bidat, bugün İslam'ın 7 Safa ve 4 Teslim'den oluşan 28 basamaklık skalası tamamen devre dışı bırakılmıştır. 7 Safa üzerimize farz mıdır? Ve bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sahabe yaşamış mı? Bunları birlikte bakalım. Ve günümüzde uygulanan İslam tatbikatının içerisine bakalım. O zaman net bir şekilde tablo ortaya çıkacaktır. Muhterem izleyiciler, Kur'an-ı Kerim'de ruhun Allah'a ulaşma farziyeti vardır. Birinci safa ruhun Allah'a ulaşması, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah-u Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Münibine ileyhi vettequhu ve yaktumissalat ve la tekunu minel müşrikin buyuruyor. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Namaz kıl, müşriklerden olma. Allah-u Teala Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min qabli en yetiyekum el azab ve sümme la tunserun. Üzerinize kabir azabı gelmeden, azap gelmeden evvel Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun buyuruyor. Sonra yardım olunamazsınız. Bir tane daha sayalım. Aslında Kur'an-ı Kerim'de tam 12 defa ruhun Allah'a ulaşma farziyeti üzerimize farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemek de farzdır. İşte iki ayet söyledik. Üçüncüsü Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesinde وَتَّبِي سَبِيلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi olarak, ona tabi olarak sen de bana ulaş diyor Yüce Rabbimiz. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Peki 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabesi Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Zümer suresinin 14-17. ayet-i kerimesinde bunun ispatı var muhterem izleyiciler. وَلَذ۪ينَ اشْتَنَبُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَ فَبَشِرْ عِبَاد۪ي Onlar kendilerini tağuttan kul olmaktan kurtardılar, iştinap ettiler. Allah'a kul oldular. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dilemekler. وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ Allah Teala buyuruyor ki لَهَمُ الْبُشْرَ فَبَشِرْ عِبَاد۪ي Onları müjdele, kullarımı müjdele, onlara müjdeler vardır. Görüyoruz Allah'a ulaşmayı dilemek farz ve 14 asır evvel sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Peki günümüzdeki İslam tatbikatında Allah'a ulaşmayı dilemek var mıdır? Günümüzdeki ilahiyat fakülteleri olsun, İmam Hatip liseleri olsun, Kur'an kursları ve diyen tüm dini kurumların hiçbirisinde ne farzların içerisinde böyle bir emir mevcut değildir muhterem izleyiciler. Bu bidatın en büyüklerinden birisidir. En büyüğüdür diyebiliriz. İkincisi nedir? İkincisi mürşide tabi olmak. Farz mıdır? Kesinlikle farz. Allah Teala Maide suresinin 35. ayet kerimesinde Ya eyyühellezine amenettakullaha vebtegu ileyhil vesilete buyuruyor. Ey Allah'a ulaşmayı dileyenler, bir daha takva sahibi olun ve sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesinde bunun işlemin müşriğin tayin ve tespiti Allah Teala üzerine almış. فَعَلَى اللّٰهِ قَسْتَ السَّبِيلِ مِنْ هَجَائِرٍ Müşridin tayin ve tespiti Allah'ın üzerine farzdır, Allah'a aittir buyuruyor. Peki bugün mürşit, sahabe mürşitlerine ulaşmışlar mı? Kainatın en büyük mürşidine muhterem izleyiciler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hepsi tabi olmuşlar. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesinde erkeklerin tabiyetinden bahsediyor Allah-u Teala. فَنَّمَا يُبَعِيُنَكَ فَنَّمَا يُبَعِيُنَ اللّٰهِ يَدِ اللّٰهُ فَقَّ اَوْد۪يهِمْ Habibim onlar sana biat ettiklerinde gerçekte Allah'a biat etmişlerdi. Onların elin üzerinde Allah'ın eli vardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tecelli etmesi sebebiyle Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elini kendi eli olarak kabul ediyor. Yani o tecelli ettiği sebebiyle hepsi
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Kadınlar da Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesi gereğince yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Peki bugün mürşide tabi olmak farz mıdır? Var mı geleneksel İslam tatbikatında? Yine muhterem izleyiciler, İslam'ın sadığım biraz önceki kurumların hiçbirinde yok. Bırak öbür taraftan hurafelere geçtiğimiz zaman göreceksiniz ki Allah ile kul arasına kimse giremez. Mürşide tabi olmak şirktir diye bir tez benimsemişler. Bu bidatın ikincisi, bidatın üçüncüsü ruhun Allah'a ulaşma farziyeti. Allah-u Teala ırci ila rabbiki diyor. Rabbine rücu et. Zariyat 50'de fefiru ilallahi diyor. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın diyor. Allah-u Teala bunların da kesinlikle üzerimize farz olduğunu وَالَّذ۪ينَ يَسْلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِي اَنْ يُسَلَى Rahat 21'de onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi ruhu Allah'a ulaştırırlar. Allah-u Teala bak emrediyor. Allah'a ruhunuzu ulaştırın diyor. Farz. Peki bütün sahabe ruhunu Allah'a ulaştırmış mı? Kesin kes. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ وَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَا اُولَٰئِكَ هَدَاهُمُ اللّٰهُ وَاُولَٰئِكَ هُمُ اُولُو الْاَلْبَابِ İşte onlar sözü dinlerler ve sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hepsi hidayete erdiler diyor Yüce Rabbimiz. Bütün sahabe hidayete ermişler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Peki günümüzün din tatbikatına baktığımız zaman ruhun Allah'a ulaşma farziyeti var mı? Bırakın ruhun Allah'a ulaşma farziyetinden muhterem izleyiciler. Ruh vücuttan çıkarsa kişi ölür. Öbür taraftan hurafeler cephesinde göreceğiz. Ruh bize hayat verir diyorlar. Bu bidatın üçüncüsü. Dördüncü bidat, fizik bedenin Allah'a teslimi, veşin Allah'a teslimi yani. Farz mıdır? Kesinlikle farzdır. Allah-u Teala Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde فَمَنْ اَحْسَنُ د۪ينًا مِمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَٰهِيمَ خَلِيلًا Dinde veşini Allah'a teslim edenden daha ahsen kim vardır buyuruyor Yüce Rabbimiz. Onlar hanif olarak bunu gerçekleştirmişler. Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam'ı dost ittihaz etmişti buyuruyor. Farz mı? Kesinlikle farz. Allah-u Teala Yasin Suresinin 60-61. ayet-i kerimesinde اَلَمْ اَحْدِ اِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَا اَنْ لَا تَعْبُدُ الشَّيْتَانُ اُنَّهُ لَكُنْ عَدُونَ مُب۪ينَ diyor. Ey Ademoğulları ben sizden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız. Bana kul olacaksınız. Bana kul olmak ise sırat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. Demek ki fizik bedenimizi şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmemiz, yani fizik bedenimizi Allah'a teslim etmemiz üzerimize farz. Bütün sahabe fizik bedenlerini Allah'a teslim etmişler mi? Kesin kes. Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesi Allah'ın bu hakikatinden bize bahsediyor. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor Âl-i İmrân'ında فَنْحَجُّكَ Eğer seninle tartışırlarsa, mücadele ederlerse فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَشْيَ لِلّٰهِ اَنَا وَمِنَ اتَّبَعَنِي قُدْ اُتُ الْكِتَابِ وَالْاُم۪ينَ أَسْلَمْتُمْ فَاَنْ أَسْلَمَ فَقَدْ اِهْتَدَوْ فَاَنْ تَوْلَالَوْ فَاَنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغِ Şöyle buyuruyor Allah-u Teala Habibim onlar seninle tartışırlarsa de ki ben ve bana tabi olanlar bakın dikkat edin ben ve bana tabi olanlar ne demektir bu muhterem izleyiciler bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş bugünün din öğretimine sahabe kimdir diye bir soru tevcih ettiğimiz zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenlerdir diyor. Hayır, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler değil. Ona tabi olanlar. Putperestler de gördüler, ateşe tapanlar da gördüler, müşrikler de gördüler. Ama hiçbirisi sahabe olmadı. Sahabe Allah'ın davetine icabet etmiş ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme davetine icabet ederek hepsi ona tabi olmuşlar. İşte Ali İmran 20'de bu gerçekten de aynı zamanda bahsediyor. De ki ben ve bana tabi olanlar hepimiz veşimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmi ve kitap sahiplerine onlar da veşlerini Allah'a teslim etmişler mi? Eğer teslim etmişlerse daha önce mutlaka hidayete ermişler. Yüz çevirirlerse sana tebliğ düşer diyor Yüce Rabbimiz.
Demek ki dördüncü bidat, sahabe dördüncü farz, fizik bedenlerini Allah'a teslim etmiş. Peki günümüzde İslam tatbikatında fizik bedenin Allah'a teslimi var mı? Nerede? Fizik bedenin Allah'a teslimi böyle bir şey söz konusu değil. Bu dördüncü bidat. Beşinci bidat, nefsin Allah'a teslimini içerir. Allah-u Teala nefsin Allah'a teslim edilmesi farz mıdır? Kesinlikle farz. Allah-u Teala Maide 105'te Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfusekum la yedurukum men dalla izâ tedeytum sümme mercûkü cemîn feyünebîküm bimâ kuntum ta'melûn. Ey amenu olanlar, nefsinizi teskiye etmek, hidayete erdirmek üzerinize borçtur diyor Allah-u Teala. Siz hidayete ererseniz delalettekiler size zarar veremezler. Nefsin Allah'a teslimi muhlis ulul elbab olmayı gerektirir. Daimi zikri gerektirir. Mutlaka sahabe bunu gerçekleştirmiş. Bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuşlar. Alim Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bunu ifade ediyor. Biraz önce izah ettik. Sonunda da ulaike humul ulul elbab. Onlar ulul elbab oldular. Bir daha ayeti tekrar edelim. وَالَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ وَيَتَّبِعُونَ الْاَحْسَنَ اُولَٰئِكَ هَدَهُمُ اللّٰهِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْاُولِ الْاَلْبَابِ Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler, onlar ulul elbab oldular. Ulul elbab üzerimize farz mı? Aynı zamanda ulul elbab kademesinde nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Kesinlikle farz, daimi zikir farz. Ulul elbab daimi zikrin sahipleri midir? Evvela o sorunun cevabını öğrenelim. Evet, kesinlikle ulul elbab daimi zikrin sahipleridir. Âl-i İmrân suresinin 191. ayet-i kerimesinde li ulul elbab ellezîne yezkurûne Allâhe kıyâmen kûden ve alâ cunûbihim. O ulul elbab'tır ki ayaktayken de otururken de ve yan üstü yatarken daima Allah'ı zikredenlerdir. Peki daimi zikir üzerimize farz mı? Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde fe izâ kadaytumus salâte fezkurûne Allâhe kıyâmen kûden ve alâ cunûbihim. Namazı kılıp bitirdikten sonra ayaktayken de otururken de ve yanüstü yatarken de daima Allah'ı zikredin. İşte sahabe daimi zikir üzerimize farz, nefsin teslimi için bütün sahabe ulul elbab olmuş. Bugün ulul elbab kimdir? Günümüzdeki İslam tatbikatına bakıyoruz. Ulul elbab için olgun akıl sahipleri diyorlar. Nerede zikir? Zikir farz değildir günümüzdeki İslam tatbikatında. Bırakın daimi zikri. Bu beşinci bidat. Altıncı bidat, irşada ulaşma. Muhlis olma. Farz mıdır? Kesinlikle farz. Bakara 186'da فَاِذَا سَأَلَكَ اِبَادِ فَاَنِّي قَرِيبٌ اُجِبِ الدَّعْوَةِ اِذَا دَعَانِ فَالْيَسْتَجِبُ لِي وَالْيُمِنُ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Kullarım beni senden sorarlarsa Habibim ben onlara yakınım. Bana davet edildiği zaman dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. İrşada ulaşmak üzerimize farzdır. Allah-u Teala Beyne Suresinin 5. ayet-i kerimesi muhlis olmamızı da üzerimize farz kılmıştır. Bütün sahabe muhlis olmuş mu? Bakara Suresinin 139. ayet-i kerimesinde kesin kes bunun ispatı. قُلْ اَتُّحَجُّونَنَا فِي اللّٰهِ قُلْ اُوَا رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِسُونَ Eğer Allah hakkında seninle tartışırlarsa de ki o sizin Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Sizin amelleriniz size, bizim amellerimiz bize. Fakat biz ona muhlis olanlarız, muhlis kulu olanlarız. Halis, katışıksız. İrşada ulaşmış mı bütün sahabe? Yüz üzerinden yüz. Çünkü Allah-u Teala Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَعْلَمُوا اُنَّ ف۪يكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ لَوْ يُتِعُكُمْ مِنَ الْاَمْرِ كَسِيلًا لَعَنِتْتُمْ وَلَاكِنْ حَبَّبَ اِلَيْكُمِ الْاِمَانَ وَزَيَنَّ ف۪ي قُلُوبٍ وَاِلَيْكُمِ الْكُفْرِ وَالْفُسُوقَ وَالْاِسْيَانِ اُولَٰئِكَ مُرَاشِدُونَ Onlar için diyor ki biliniz ki Allah'ın Resulü aranızdadır. Eğer emirlerde çoğunuz size uymuş olsaydı bundan eza gördünüz, sıkıntıya düşerdiniz, hatta lanetlenebilirdiniz. Lakin Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı size kerih gösterdi ve iman kelimesiyle sizin kalbinizi müzeyyen kıldı.
İşte onlar irşada ulaşanlardır buyuruyor Yüce Rabbimiz. Hepsi irşada ulaşmış. Bugün irşat kelimesi, mürşit kelimesi öğretim metodu olarak. Biz de öğretiyoruz. Biz mürşit değil miyiz? Siz irşada ulaştınız mı muhterem izleyiciler? Sor bakalım onlar, irşat nedir, rüşt yolu nedir? Böyle bir şey yok. Bu 6. bidat. 7. bidat, iradenin Allah'a teslimi. Bırakın bunların hepsi yoksa farz mı üzerimize? Allah Teala hakka tukatihi, takvanın sahibi olmamız isteniyor. Ya eyyühellezine amenü takullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entim muslimun. Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesi gereğince üzerimize farz kılmış. Bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler mi? Kesinlikle. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bir senet, bir belge olarak karşımıza geçiyor. Ula ve sabiquna al-awwalin min al-muhacirin ve al-ansar ve'l-lezina tabi'un bi ihsan radiyallahu an ve radu an ve adda lahum cennatin tecri min tahtiha al-anhar khalidina fiha zalika huvel fawz al-azim. Allah Teala sabiquna al-awwalin var ya, o evvelki sabikunlar bir kısmı muhacirin, bir kısmı da ensardandı. Bir kısmı da ihsanla onlara tabi olanlardı. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı. Allah onları altlarında ırmaklar akan cennete koyacaktır. İşte bu en büyük fevzdir diyor Yüce Rabbimiz. En büyük kurtuluş, en büyük yüce. Yedi safa, sahabe yedi safanın tamamını da yaşamış. İrşad makamına tayin olmuş ve sahabeye de tabiin oldu. Tabi'in sahabeye tabi olmuş. Bütün sahabe mürşit. Resulullah diyor ki benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Bugün irşat mürşide put deniliyor muhterem izleyiciler. Bırakın mürşidin fazlı, mürşidi olma, iradenin Allah'a teslimi, mürşide tabi olma şirktir deniliyor. Allah'la kul arasına kimse giremez. Gördük ki yedi safanın yedisi de bugün Kur'an-ı Kerim'de farz ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin yedi safasının yedisini de yaşadığını, mutluluğun doruğuna ulaştığını, hepsinin mürşit olduğunu, insanları Allah'a ulaştırmak da vazifeli kişiler olduğunu, insanların kemalatıyla hayatlarını tüketmişler. Yedi safanın yedisi yok. İslam'ın omurgası kırılmış muhterem izleyiciler. Peki başka bidat yok mu? Varın şimdi sayacağım. Hayretle, esefle göreceksiniz ki din nasıl boşaltılmıştır? İblis onun yerine ne türlü maskaralıkları getirip yerleştirmiştir? Hepiniz gerçekten içimiz kan ağlıyor. Bunları dinin içerisinde bidat neydi? Var olan hükmün devre dışı bırakılması. Şimdi bunları ben sayacağım size. Daha sonra hangi hurafeleri yerleştirmişler? Onu göreceksiniz. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dinde var, Kur'an-ı Kerim'de var. Bugün tatbikatta yok. 2. Mümin olma. Hak mümin olmak vardır. Bugün tatbikatta yok. Hak mümin, Allah'a ulaşmayı dileyen mümindir. Bu da yok.

dinleyiciler doğru yoldur diyorlar. Gerçek öyle midir? İnnel hüda hüdallah. Ali İmran suresinin 73. ayet kelimesi. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120'de inne hüdallahi huvel hüda. Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Doğru yoldur deniliyor. Yol bir kedre değildir. Hurafelerde göreceğiz. Sırat-ı müstakime de doğru yol diyorlar. Peki beşincisi Resul-i Nebi. Bu kavram da son derece çarpıtılmıştır. Hurafelerde ben bunların açıklamasını size yapacağım inşallah. Sonra mürşit, irşat. Bu da devredişi. Yok. Mürşit de yok, irşada ulaşmak da yok. Sonra amel-i salihat. Güzel işler deniliyor. Amel-i salihat, nefsi ıslah edici amel. Bunun yegane olmazsa olmaz ibadeti zikirdir. Bugün zikir de yok. Başka? Zikir ehli zikir. Ne zikir var, ne ehli zikir var. Başka? Nefs tezkiyesi. Muhterem izleyiciler, nefs tezkiyesi olmayan bir insanın mutlu olması mümkün değildir. İçimizdeki 19 düşmanla yaşamamız mümkün değildir. Sonra nefs tasfiyesi. Bunların hiçbirisi yok. Sonra zühd. Gün yarısının ötesine zikrimizi geçirme. Sonra irfan. Sonra ulul elbab. Sonra hikmet. Sonra ihlas. Sonra bir. Sonra abd ve abid. Allah Teala buyurur ki: "Ve ma halaktel cinni vel insi illa liya'budun." Ben insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bana abd olsunlar diye yarattım. Bugün bizim muhterem din kültürü abd da aynıdır, abid de aynıdır. Abid ibadet edendir. Abd Allah'a kul olandır. İbadetten Allah'a kul olunmaz. Birinci kulluk, 7 kulluk vardır. Birinci kulluk Allah'a ulaşmayı dilemekten. İkinci kulluk mürşidimize tabi olmaktan. Üçüncü kulluk ruhumuzu Allah'a teslim etmekten. Dördüncü kulluk fizik bedenimizi Allah'a teslim etmekten. Beşinci kulluk nefsimizi Allah'a teslim etmekten. Altıncı kulluk irşada ulaşmaktan. Yedinci kulluk irademizi Allah'a teslim etmekten. Ne haber? Bunlar ibadetlerle gerçekleşen olgu mudur muhterem kardeşlerim? Sonra sırat-ı müstakim. Buna da doğru yol deniliyor. Ama sırat-ı müstakim insan ruhlarını Allah'a ulaştıran yolun adıdır. En'am suresinin 188. ayet-i kerimesi. Sonra tövbe ve mağfiret. Tövbe de farz, mağfiret etme, günahların sevaba çevrilmesi işlemi demek. Bu da yok. Sonra teslim de yok. İslam'ın özü teslimdir. Sin, lam, mim kökünden gelen sin kökü, müselleme kökü, müslim kökü, müslüman, müslüm, bunlar hepsi aynı kökten geliyor. Teslimi içeriyor. Neyin teslimi? Ruhun, vecihin, fizik bedenin, ruhun, vecihin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Bunların hiçbirisi yok. İşte 20 tane kavram size saydım ki bunlar hidayet ekseni üzerinde İslam'ın bütün faktörleridir. Bütün faktörler şu anda tatbikattan kaldırılmıştır. Bu bidatlerin en büyüğüdür. En korkuncudur. Adeta İslam haşet edilmiş. O melun var ya, İslam'ın başına bu bidaatleri koparmakla en büyük belayı açmış. Bidaat şeytanın işidir. Bunları yok etmiş, şimdi onların yerine neyi ikame etmiş? Hurafeler. İşte bakın, şimdi size sayacağım tam 20 tane kavram. Bunlar İslam'ın olmazsa olmaz güzellikleri. Kur'an'ın tamamı bunun içinde. Ve 20 tanesi tedavülden kaldırmış yani. Tatbikattan kaldırmış. Hiçbirisi bugün uygulanmıyor. İslam'ın 7 safhasını yok etmiş, yerine

İslam'ın beş şartını. Beş şart en büyük bidaattır. Çünkü beş şarttan hiç kimse kurtuluşa eremez. Beş şart vasıta emirlerdir. Hedef emirlerin tamamını yok etmiş iblis. Onun yerine beş tane vasıta emri ikame etmiş. Hadi varın bunlarla meşgul olun kıyamete kadar hiçbiriniz de kurtulmasın. Peki hurafeler nelerdir? Şimdi sıra hurafelerde. Bir, Allah'a ulaşılamaz diyor. Biraz önce saydık, açıklamama gerek yok. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması 12 defa üzerimize farz kılmıştır. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyen kişinin, bakın 12 tane faktör size sayacağım. Şirkten, takva sahibi değil, küfürdedir, delalettedir, fısktadır, husrandadır. Bütün negatif faktörler, amelleri boşa gider, şeytanın kuludur, tağutun dostudur. Bütün negatif faktörlerin sahibidir. İkinci hurafe, Allah'la kul arasına kimse giremez. Allah koymuştur. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesine bakalım. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَةً يَهْدُونَ بِاَمْرِنَا لَمَا سَبَرُ وَكَانُوا بِاَيَاتِنَا يُقِنُونَ Onları, onların içinden emrimizle, bakın emrimizle hidayete ulaştırıcı imamlar tayin ettik diyor Allah Teala. Emrimizle yetmez. Hidayete erdirecek imamlar tayin ettik. Sabırlarından ve ayetlerimizde yakın hasıl etmiş olmalarından dolayı. Allah koymuş, mürşit, insanları Allah'a ulaştırmakla Allah vazifeli kılmıştır. Bizim bu şu andaki din eğitimi, Allah'la kul arasına kimse giremez. O giremez diyen insan başkası girmiştir. Zaten şeytan vardır aziz kardeşim. O köfte var, başkasının girmesini, çünkü sadece saha kendisine kalmasını istiyor. Üçüncü hurafe, Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez. Allah peygamberlerden başkasına vahyeder. Bu konuyu daha önce size anlattım. İnşallah iki tane örnekle geçeceğim. Allah Teala Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Hazreti İsa Aleyhisselam havarilerine vahyetmiştir. Ve zevhaytu ilel havariyun en aminu bi ve bi rasuli. O zaman Allah havarilere şöyle vahyetti. Bana ve Resulüme iman edin. Peki havariler peygamber midir? El cevap hayır. Allah Teala Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Taha suresinin 38. ayet-i kerimesine göre vahyetmiştir. Senin annene vahyedeceğimiz şeyi vahyettiğimiz zaman diyor. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın annesi peygamber midir? Yok. O zaman Allah peygamberlerin dışında başkasına da vahyeder mi? Kesinlikle vahyeder. Allah dilediğine de vahyeder. Daimi zikre ulaşan herkese vahyeder. İstisnasız. Dördüncü hurafe, Allah peygamberlerden başkasına ayet indirmez. Allah peygamberlerden başkasına da ayet indirir. Arap suresinin 175. ayet kerimesinde Yüce Rabbimiz şöyle biliyor. Habibim vettu nebe'ellezine ateynahum ayatina fenselahu minha fedba'u mine şeytani ve kanu minel gavin. Habibim o kişinin haberini kendi kavmine anlat, oku, tilavet et. Biz ona ayetlerimizi vermiştik ve o bunlardan yüz çevirmişti. Sonra gidip şeytana tabi olmuştu ve gavinlerden, azgınlardan olmuştu. Sonradan şeytana tapacak olan birisine Allah ayetlerini veriyor. Allah peygamberlerden başkasına ayet vermez diyeceksiniz. Tabii Kur'an-ı Kerim size son derece uzak, ulaşılması mümkün olmayan bir kitap. Başka, beşinci hurafe, Allah görülemez. Allah görülür aziz kardeşlerim. Bunu da anlattığım için ben üzerinden geçeceğim. Allah bu baş gözleriyle görülmez. Allah kalp gözleriyle bu dünyada görülür. Allah ruhun baş gözleriyle görülebilir. Allah Teala sizi katınıza çıkarırsa. Ama kalbimizdeki basar hassası Allah'ı görmek için, Allah'ın fizik ötesi bütün güzelliklerini görmek için var edilmiştir. Bakın bütün sahabe başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere hepsi görmüşler. Ayet Yusuf suresinin 108. ayet kerimesine bakarsanız Yüce Rabbimiz buyuruyor. Kul hazihi sebili ed'u ilallahi ana ala basiretin ana ve mine tebaani. De ki ben ve bana tabi olanlar basiret üzere kalp gözüyle Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte yolumuz budur diyor.
Sahabe hepsi görmüştür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonsuz kere görmüştür. Sonra bir sürü Allah dostu da görmüştür. İsmim saymama gerekirse Yunus Emre Hazretleri görmüştür. Hacı Bektaş Veli Hazretleri görmüştür. Ahmet Yesevi Hazretleri, Meşref Rumi Hazretleri gördüğünü net bir şekilde, Abdülkadir Geylani Hazretleri net bir şekilde gördüklerini ifade etmişler kitaplarında. Sonra hidayet de doğru yoldur, sırat-ı müstakimde. Biraz önce hidayeti tarif ettik. Doğru yol değildi ama. Neydi? İnsan ruhunu Allah'a ulaşmasıydı. Sırat-ı müstakimde insan ruhunu Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Sonra yedinci hurafe, nefs tezkiyesi kalbe nurların dolmasıyla oluşmaz diyorsunuz. Bu palyatif tedbirlerinizle mi oluşacaktır? Nefs tezkiyesi Allah-u Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde وَلَوْلَا فَدُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّ مُنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اَبَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı nefsinizin kalbine, üzerine, içine girmezse, içinizden ebediyen hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Demek ki Allah Teala buyurur ki eğer Allah'ın rahmeti fazlı nefsinizin kalbi içerisine girmezse içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Bu tamamen sorunuzu, hurafenizi çürütüp atıyor zaten. Sonra bütün Resuller peygamberdir. Al sana bir tane daha. Bütün Resuller peygamber değil, bir kısım Resuller peygamberdir. Nebi Resuller var, Veli Resuller var. Cin Resuller de var, Melek Resuller de var, Hammal Resuller de var. Yetti mi? Yusuf suresinin 50. ayet-i kerimesinde bir Karson Resul'den bahsediyor. Nem suresinin 35. ayet-i kerimesinde Belkıs aleyhisselamın Hazreti Belkıs'ın Hazreti Süleyman aleyhisselama gönderdiği hamallara da Allah-u Teala ursiletin diyor. Bütün kavimlerin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin Resuller vardır. Bunlar Veli Resullerdir. Nebi Resuller arasında fetret dönemi vardır. Bütün Resuller peygamberdir demek yanlıştır. Bir kısım Resuller peygamberdir, bir kısım Veli Resuller vardır. Hatta cin Resuller de vardır, melek Resuller de vardır. Hatta Allah Teala bizi mütevaffa kılan ölüm meleklerine En'am suresinin 60. ayet-i kerimesine göre Resul diyor. Sonra Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Bütün Nebilere kitap verilmiştir. İki tane ayet okuyacağım, değerlendirmeyi size bırakıyorum. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesi, Bakara 213. İstersen bir tanesini açıklayalım. Âl-i İmrân 181'de ne buyuruyor? Öbür ayet-i kerime Bakara 213. Âl-i İmrân 81. وَاِذَا خَزَ اللّٰهُ مِسَاقَ النَّب۪ينَ لَمَا عَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ سُمَ جَاءَكُمْ رَسُولًا مُسَدِّقٍ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنَ بِهِ وَلَتَنْصُرَنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ ذَلِكَ عَلَى أَسْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالُوا فَشَهِدُوا أَنَّ مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. Ayet-i kerime uzun, bu kısımla ilgili olanı açıklayacağım. Hatırla ki o zaman biz nebilerden misak aldığımız zaman dedik ki size kitap ve hikmet verdik. Net bir şekilde. لَمَّا عَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. Bitti gitti. Size kitap ve hikmet verdi. Vermiş mi vermemiş mi? O zaman nebiler kendilerine kitap vermeyen peygamberlerin hurafesi tamamıyla devre dışı kalmıştır. Sonra mürşide tabi olmak şirktir dediniz. Diyorsunuz. Biraz önce mürşidin fazlını açıkladım. Sonra mürşid insanı Allah'a ulaştırmak da vazifeli, insan ruhlarını Allah'a ulaştırmak da vazifeli, mürşid denilen kişi yoktur diyorsunuz. Secde suresi 21. ayet-i kerime, 24. ayet-i kerimesi, özür diliyorum. Net bir şekilde Allah Teala kesinlikle var etmiştir. Sonra ruh vücuttan çıkarsa kişi ölür, ruh vücuttan çıkarsa kişi ölmez. Allah Teala ruhun Allah'a ulaşmasını farz kılmıştır. Ruh bize hayat vermez. Sonra irci emri bir ölüm emridir diyorsunuz. Yani hurafe olarak yerleştirilmiş. İrci emri insan ruhunun dünya hayatında Allah Teala ona hitabıdır. Fecir 28. İrci ila rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geldiğin yere tekrar geri dön. Reca'a kelimesini biliyorsunuz. Geldiğin yere geri dönme anlamında kullanılır. Sonra İşte mürşit
denilen vardır. Bu hurafe de tamamen devre dışı bırakılmıştır. Ruhu bize hayat verir diyorsunuz. Allah bize hayat verir. İspat, Hicr suresinin 23. ayet-i kerimesi. Zamanımızın darlığı sebebiyle ben kısa geçeceğim. Hicr 23'te göre Allah Teala diyor ki biz hayat veririz, biz öldürürüz. Sonra La ilahe illallah diyen cennete girer. La ilahe illallah 1 milyar defa dese yine cennete giremez. Allah'a ulaşmayı dilemese, ömrü boyunca La ilahe illallah dese yine cennete giremez. İspat, Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimeleri. Sonra cehennemde bir süre yandıktan sonra inananlar mutlaka cennete gidecektir deniliyor. Bu da tamamen hurafe. Cehenneme gidenlerin cehennemle cennet arasında bir transfer söz konusu değildir. Öyle bir şey kesinlikle yok. Cehenneme ceza çekmek için gidenlerin, yani Allah'a ulaşmayı dilememiş kişilerin, daha üst basamaklardaki hepsi, kesinlikle oradan ayrılmaları mümkün değildir. 29 tane ayet-i kerime, eğer sorarsanız, zamanımızın kalmaması sebebiyle ayet-i kerimeleri veremeyeceğim. Sadece Bakara suresinin 81. ayet-i kerimesine bakarsanız net bir şekilde ifade ediyor. 29 tane ayet-i kerime cehenneme giden cehennemden çıkması söz konusu değil. Ebediyen orada kalacaktır. Sonra şekil şartına riayet etmeyenlerin namazı kabul olunmaz. Bu da kehennem yakındır. Herkesin dili aynı şekilde olmayabilir. Allah Teala kalbe bakıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arzda namaz kılanlardan olmayın, arşta namaz kılanlardan olun. Kim arşta namaz kılıyor? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi arzda namaz kılanlardandır. Allah'a ulaşmayı dileyen, çünkü seyri sülüke başlamıştır, mutlaka arşta namaz kılanlardandır. Sonra teşvide, yani harflerin mahreçlerine uymayan kıraatler kabul olunmaz diyorsun. Hurafe olarak dinimize girmiştir. Bu da herkesin dili buna müsait değildir. Bu da kesinlikle devre dışıdır, bir hurafedir. Tam 20 tane hurafe size saydım. 20 tane kavram İslam'ın bütün faktörlerini oluşturanlar, hepsi devre tatbikattan çıkarılmış, devre dışı bırakılmış bugün. 20 tane hurafe onun yerine yerleştirilmiştir. İçimiz kan ağlıyor muhterem izleyiciler. Ama bunu mutlaka herkes dikkate alıp ve aklı selim olarak değerlendirmeli. Ayet size veriyoruz. Programımız Kur'an'ın nurundan. İspat vasıtaları size delil veriyoruz. Birer birer. Bidaatler ve hurafeler dinimizi böyle işte sarsmıştır. Bugün İslam'dan eser bırakmamışlardır. Ama hamd eder şükrederiz ki Allah'ın öğretimine alınan Allah'ın Resulü bir bir bu faktörlerin tamamını üzerinin tozunu alarak keşfediyor. Ve hepsi gün gelecek mutlaka din bu hurafelerden, bu bidaatlerden arınacaktır. Bütün faktörler devreye alınacaktır. Kur'an'da olmayan bütün bu hurafeler de devre dışı bırakılacaktır. Saf bir İslam, bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı İslam mutlaka yaşayacaktır. Hepinizin bu 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı asr-ı saadeti yaşamanızı Yüce Rabbimizden diliyor. Sohbetimin sözlerini burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hamdolsun ki Allah Teala bizi siz sevgili izleyicilerimizle, kardeşlerimizle, dostlarımızla bir araya getirdi. Konumuz Sünnet-i Seniye. Yani Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti. O ve sahabesinin hayata geçirdiği İslam tatbikatı. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartıyla Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Peygamber Efendimizin sünneti arasında büyük farklılık var. Peki sünnet bunu kapsamıyor mu? Evet. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek İslam'ın 5 şartıdır. Ama İslam'ın 5 şartı olarak dizayn edildiği için bu isim bugüne kadar kaldığı için İslam'ın 5 şartıdır. Ama İslam 5 şarttan ibaret değildir. İslam'ın olmazsa olmaz şartı olan Allah'a mülaki olmayı dilemek bu İslam'ın 5 şartı içerisinde yok.

Ve İslam'ın 5 şartı içinde zikir de yok. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Utlu uhiye minel kitabi ve ekumus salat" manası çıkacaktı. Gene namaz kılmaktan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür manası çıkacaktı. Ama Allah Teala lek kullanmış orada. Konuyu güçlendirmek için, kuvvetlendirmek için, yerli yerine tam olarak oturtmak için, bunun ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için le kullanıyor. Muhakkak ki, şüphesiz ki, mutlaka, mutlaka zikir daha büyüktür. Mutlak olarak zikir namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür diyor Allah Teala. Şimdi bizim söylediklerimizi kendi öğrendikleriyle mukayese eden din adamlarımız diyorlar ki biz böyle bir şey öğrenmedik. Bu doğru olamaz. Ama Kur'an-ı Kerim'i açıp baktıkları zaman bunun doğru olduğunu görüyorlar. Bütün söylediklerimizin doğru olduğunu görüyorlar. Hala yerlerine oturtamıyorlar ki biz sadece Allah-u Teala'nın Kur'an'daki hakikatlerini ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnet-i seniyesini anlatırız. Onun sünnet-i seniyesi bugünkü İslam'ın 5 şartıyla bu 5 şartı tamamen kapsadıktan sonra daha öteye de taşarak ilişkisini sürdürüyor. Bu İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Böyle dediğimiz için din adamlarından bize kızanların olduğunu görüyoruz. İyi ama bu kardeşlerimiz bize kızmadan evvel ne söylediğimizi incelemek lütfunda bulunmazlar mı acaba? Biz onlardan çok bir şey istemiyoruz. Bütün hayatımızı özellikle din adamlarımızı kurtarmaya adadık. Çünkü onlar Kur'an'ı bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, Arapça öğrenmek, eski yazıyı öğrenmek, Arap harflerini öğrenmek, Kur'an-ı Kerim tilavetini öğrenmek, bunlar çok güzel şeyler. Ve eski yazı da, Kur'an-ı Kerim tilaveti de bizim çok eksiklerimizin olduğu iki konudur. Bunu söylemekten de hiçbir zaman çekinmedik. Biz neysek oyuz. Eğer Allah Teala bize vahyetmeseydi, sizlere şimdi anlatacaklarımızı öğretmeseydi, biz bir hiçtik. Gene bu öğreti dışında gene bir hiçiz. Ama o bizi seçti. O bizi seçtiyse, o zaman bizim bunları söylememiz tabii değil mi? Eğer Allah Teala bize dinimizi öğrettiyse, bu din kainatın tek dini ise, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Nuh'un, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın dini ise ve sonuçta da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dini ise, ne gördünüz? Bütün peygamberlerin dini aynı.
Ve şimdiye kadar bütün din öğrenenler Hristiyanları ayrı bir dinin mensupları, Yahudileri ayrı bir dinin mensupları, başka başka gruplardakileri ayrı bir dinin mensupları olarak kabul ediyorlarsa, o ayrı dinlerin mensupları da bizi ayrı bir din olarak kabul ediyorlarsa ve ilk defa biz doğruyu getiriyorsak, Allah-u Teala'nın bize öğrettiği doğruyu getiriyorsak sizlerin önüne, işte diyorsak, Kur'an'daki İslam budur diyorsak, bunun için suçlanmamız bir haksızlık değil mi? Allah'a şükretmeleri gerekirken din adamlarımızın bize düşmanca tavırlar takınmasını hiç mi hiç anlayamıyoruz sevgili kardeşlerim. Şeytanın kendilerine ne kadar büyük yanlışlar yaptırdığını bu kardeşlerimiz fark edemiyorlar. Şimdi gelin sizinle beraber bakalım. İslam'ın beş şartını saydık. Bu beş şartın dışında bir altıncısı var. Allah'a milaki olmayı dilemek. Yani ruhu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin." Burada da ekumus salat geçiyor, namazı ikame et geçiyor. Tabii ki başlangıçta verdiğimiz Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesindeki gibi. Ama burada çok önemli başka bir konu daha var. Belki Kur'an'ın en önemli ayeti bu. Çünkü Allah'a milaki olmayı dileyin diyor Allah Teala. Dileyin ve Allah'a karşı takva sahibi olun.

münibine ileyhi, ona yönel, Allah'a yönel ve yettekuhu ve ona, Allah'a takva sahibi ol. Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve la tekunu minel müşrikin. Ve böylece ve kumu salat ve namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin. Ve böylece müşriklerden olma. Rum 32'de de müşriklerin hüviyetini açıklıyor. O müşriklerden olma ki diyor, onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır diyor Allah-u Teala. Onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ve daha korkunç geliyor, her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Yani benim dinim doğru dindir, ötekiler yanlıştır. Her biri kendi elindekiyle böyle bir dizayn içerisinde ferahlanıyor. Sevgili kardeşlerim, işte bunun adı fırkalara ayrılmaktır. Oysa ki aslında bir tek fırka var. O fırka Allah'a mülaki olmayı dileyenlerin, yani ruhlarını Allah'a ulaştırmayı, Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin fırkasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte fırkalara ayrılmayan, o bir tek fırkayı oluşturan grup biziz. Bizler Allah'a mülaki olmayı dileyenleriz. Gördük ki Allah Teala açık ve kesin bir şekilde münibine ileyhi, ona yönel diyor. Ona ulaşmayı dile. Ve kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Şura 13'te Allah Teala buyuruyor ki, Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim ona, Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onu kendisine ulaştırır. Ve yehdi ileyhi ve kendisine hidayet eder, ulaştırır. Ben kişiyi yünip, yönelmiş olan, Allah'a yönelmiş olan kişiyi kendisine ulaştırır. İşte Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabesi hepsi Allah'a yöneldiler. Biz o sünnet-i seniyyeyi bugün dünyada en üst boyutta tatbik eden grubuz. Bu sebeple Allah'a en yakın grup olduğumuzu iddia etmiyoruz. Göğsümüzü gere gere bunu ispat ederek sizlerle konuşuyoruz. Biz dünya üzerinde Allah'a en yakın grubuz. Biz dünya üzerinde Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme en yakın olan grubuz.
Biz, bize tabi olanların hepsi ilk iş olarak Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Tabiyetleri hacet namazını kılarak olmuştur. Biz onlara demişizdir ki hacet namazını kılın. Mürşidinizi Allah'tan sorun. Bunu görebilmek içinse mutlaka bir dileğin sahibi olmanız lazım. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'tan mürşidini sormak imkanının sahibi olur. İşte Allah Teala sadece Allah'a ulaşmayı dileyen ve bir perşembeyi cumaya bağlayan gece boy abdesti alarak hacet namazını kılan ve ondan sonra Allah'tan mürşidini soran insanların ulaştığı makamımız. Ve bize karşıda olsanız biz sizi severiz. Bize kötü davransanız, hakaret de etseniz biz gene sizi severiz. Çünkü Allah Teala bize sevmeyi öğretti. Çünkü Allah Teala bize nefret etmeyi unutturdu. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sünnet-i seniyye deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini anlarız. Ne yapıyorlardı? Günde 7 vakit namaz kılıyorlardı. Herkes 5 vakit namaz kılar. Ama bir kuşluk sünneti, sabah namazıyla öğle namazının arasında kılınan bir kuşluk sünneti, gece saat 12 ile şimdiki saatle 1 ile sabah namazı arasında kılınan teheccüd sünneti, bu iki namaz çoktan tarihe karışmış. Biz ve bize tabi olanlar mutlaka her gece teheccüd namazımızı kılarız. Bize gelenlerin önemli bir kısmı evvelce dini terbiye almamış olanlardır. Olsalardı bulundukları cemaatler onları kendilerinde tutmak için onlara mani olmaya çalışacaklardı. Nitekim birçok kardeşimiz de kendi cemaatlerinden bize katılmaları engellenmesine rağmen aramıza katılanlardır. Onları engellemeye çalışanlar bilmiyorlar ki yakın gelecekte hepsi bize tabi olacaklar. Sevgili kardeşlerim, ne kadar garip bir dünyada yaşıyoruz. Ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Öyleyse bize gelenler genellikle namaz borçları olanlardır. Ne yapıyorlar? Sabah namazı, yatsı namazı ve salat-ı vitir kılıyorlar. Bu bir günlük namazın bir bölümüdür. Öğle namazı, ikindi namazı ve akşam namazı da ikinci kısmıdır. İkisini toplarsanız sabah, kuşluk, sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı. Bir de kuşluk sünneti. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sabah, yatsı ve salat-ı vitir bizim yatsı namazıyla sabah namazı arasında
her gece kıldığımız namazdır. Öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı da sabah namazından sonra kılınan ve öğleden evvel biten kuşluk sünnetidir. Biz Mir Vakfı'nın mensupları herkes 5 vakit namaz kılarken 7 vakit namaz kılanlardır. Yani nasıl bundan 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz ve onun sahabesi nasıl her gün 7 vakit namaz kılıyorlarsa, biz bugün onun sünneti seniyesini tam olarak tatbik edenleriz. Her gün biz ve bize bağlı olan kardeşlerimiz 7 vakit namaz kılarız. Aramıza katılanlar otomatik olarak bu dairenin içine girerler. Öyleyse sünneti seniye ediyorsanız orada bizi göreceksiniz. Her gün 7 vakit namaz kılarız. Ve bunun arkasında da çok önemli bir sebep yatar. Bize gelenler genel olarak dinlerini tanımamış olan insanlar, tanımış olsalar da kendi grupları tarafından aramıza katılmalarına büyük engeller çıkartılacaktı. Ve şimdi son zamanlarda hızlı bir şekilde başka gruplardan aramıza kardeşlerimiz katılıyor. Çünkü hakikatleri öğrendiler, Allah'tan sordular. Daha ötesi ellerinde olan en büyük delile sarıldılar. O Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'e baktıkları zaman insanlar bizim söylediklerimizin hepsinin Kur'an gerçekleri olduğunu bir. Bizim söylediklerimizin hepsinin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi tarafından mutlaka yaşandığını ve bizim sadece onların yaşantısını talim ettiğimizi, sadece onların yaşantısını yaşadığımızı mutlak olarak göreceklerdir. Eğer hal böyleyse, namaz açısından sünnet-i seniyeyi sadece biz tatbik ediyorsak, o zaman neyimizi tenkit ediyorsunuz? Onun gibi davranmak hepinizin borcu değil mi? Hepinizin üzerine vazife değil mi? Kur'an farzları koyar. Sünnetleri de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Peygamber Efendimizin tatbikatı koyar. İşte o tatbikatı bugün dünya üzerinde namaz açısından yerine getiren tek toplulukuz. O kadar mı? Hayır. Sizler sadece Ramazan ayı boyunca oruç tutarsanız, bizler de tutarız. Ama Ramazan'ın dışında her perşembe de mutlaka oruç tutarız. Yeter mi? Hayır, yetmez. Her kandilde biz hepimiz mutlaka oruçluyuzdur. Her kandilde, her oruç tutması gereken mübarek günde biz Mihir Vakfı'nın mensupları mutlak olarak oruçluyuzdur. Öyleyse oruç sadece Ramazan ayı boyunca tutulan bir nesnedir. Kur'an-ı Kerim'in farzı olduğu cihetle farzlar açısından. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti devreye girdiği zaman kandiller de
oruç tutması lazım gelen günlerdir. Her perşembe mutlaka oruç tutarlardı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun bütün sahabesi. Biz de tutarız. Her perşembe bu dergahın mensupları mutlaka oruç tutarlar. Öyleyse sünnet-i seniye deyince akla gelen onun bütün güzelliklerini yaşayan bir topluluk var mı dünyada diyorsanız var. Onlar o topluluğu teşkil edenler onlar bizleriz. Ve dinimizi Allah'ın öğretisiyle Kur'an'dan öğrendik. Onun için aramıza hiçbir suni sonradan dinimize ilave edilen bidat karışamaz. 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dini nasıl tatbik etmişse 14 asır sonra biz onu Kur'an'daki bütün sünnetleriyle aynen Kur'an'daki bütün farzlarıyla aynen tatbik ederiz. Buna Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini de mutlak olarak katarız. Var mı aranızda her perşembe günü mutlaka oruç tutan? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi ne yapmışsa onun sünnet-i seniyesine bizim kadar riayet eden bir grup var mı? Her gün kuşluk sünnetini kılan, her gece teheccüd sünnetini kılan kim var aranızda? Bizim aramıza katılın. Bizden olmanız gerekmiyor. Katılın ve görün bakalım. Ne yapıyoruz biz? İşte sevgili din adamlarımız, neden aynanın sadece bir tarafından bakıyorsunuz? Dürbünün bir tarafından bakıyorsunuz. Bir din adamı bizden bahsettiği zaman onun hayretle aleyhimizde konuştuğunu görüyoruz. Nasıl böyle bir şey oluyor sevgili kardeşlerim? Hiç inceleme yapmadan İnsanları nasıl bu kadar kolay suçluyorlar? Sünnet-i seniye, onun tatbikatı, var mı bizden başka bir grup günde 7 vakit namaz kılsın? Var mı bizden başka bir grup her perşembe mutlaka oruç tutsun? Allah-u Teala ile ilişkilerimiz insanların öğrettiği hiçbir din öğretisine tabi değildir. Sadece Kur'an'ı tatbik ederiz. Böyle olunca da insanların sonradan dine soktuğu bidatların hiçbirisi bizim aramızda yaşayamaz. Din İnsanların ortaya koyduğu İslam'ın 5 şartından oluşan İslam dini değildir. Din, Kur'an'daki İslam'dır. Kur'an'daki İslam, 7 safa ve 4 tane teslim içerir. Ve bundan 14 asır evvel bütün sahabe 7 safa ve 4 teslimi yaşadılar. Biz de yaşadık. İşte o 7 safa 4 teslimi yaşayanlardan birisi şu anda karşınızda konuşuyor. Biz Allah'a ulaşmayı diledik. Biz mürşidimize tabi olduk.
Biz ruhumuzu Allah'a ulaştırdık. Biz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. 4 oldu. Biz nefsimizi Allah'a teslim ettik. 5. Biz irşad olduk. 6. Ve 7. İrademizi de Allah'a teslim ettik. Allah bizi irşad makamının sahibi kıldı. Acaba şu anda bizi dinleyenlerden kaç kişi İslam'ın 7 safa 4 teslimden ibaret olduğunu biliyor? Hayır, bilmiyorsunuz. Dininizi bilmiyorsunuz. Ve tabii onun sünnetleri de hiçbir zaman sizin tarafınızdan onun hüviyetinde, onun yaşadığı gibi yaşanmıyor. Bütün sahabe daimi zikrin sahibiydi. İslam'ın 5 şartında zikir yok. Allah Teala zikri farz kılmış. Veskür ismi Rabbike ve tebettil ileyhi tebtila diyor. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Sonra Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ya eyyühellezine aminuzkurullâhe zikren kesira." Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani günün yarısından daha fazla zikredin diyor. Daimi zikir de farz mı? Evet. Nisa 103'te Allah Teala diyor ki: "Namazı kıldıktan sonra ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin." diyor Allah Teala. Bir insan 3 halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur veya yan üstü yatıyordur. Allah Teala yan üstü yatmamızı istiyor. Çünkü sağ kulağımızı yastığa koyup kalbimizin sesini işitinceye kadar biraz kafamızı hareket ettirdikten sonra, o kalp seslerini işitmeye başladıktan sonra o şekilde uyumamız emrolunuyor ki kalbimizdeki çift atışları duyabilelim de ona göre çift eceyle içimizdeki ses dilimizi de kımıldatmadan Allah kelimesini sabaha kadar tekrar etsin. Öyleyse zikir, ara sıra zikretmek farz. Günün yarısından daha fazla zikretmek farz. Daimi zikir farz. Ne 54 farzın içinde, ne 32 farzın içinde zikir yok. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'la farzlar arasında bir ilişkinin kurulması gerekmez mi? Zikir bir insanı Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhunu Allah'a ulaştıracak olan o kişinin gıdasıdır. Zikir yoksa ruhun Allah'a ulaşması mümkün değildir. Allah Teala nefsinizi tezkiye ediniz buyuruyor. Femen tezekka fe innehâ yetezekka li nefsihi ve ilallâhil nasîr diyor. Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendi nefsi için yapmış olur ve Allah'a ulaşır diyor. Masir olur. Ruhu da nefsi tezkiye olur, ruhu da Allah'a ulaşır diyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyye fethuli fi ibadî ve tuli cenneti buyuruyor Allah Teala. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Ruha sesleniyor. İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Fizik vücuda sesleniyor. O zaman kullarımın arasına gir.
ve cennetime gir. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi Allah-u Teala'nın emirleri. Fecr 27, 28, 29, 30. ayetler. Ama tatbikatta bunların hiçbirisini göremiyoruz. İslam'ın 5 şartı bunların hiçbirisini ihtiva etmiyor. Ve insanlar kim tarafından nasıl saptırılmışlar farkında bile varmadan, farkında bile olmadan, bunun künhüne hiç varmak gereğini de duymadan İslam'ın 5 tane şartını kendilerini kurtaracağına inanıyorlar. Söylediklerimizin her bir ayeti bir ispat vasıtasıdır. Bunu Arapçayı doğru dürüst bilmeyen bu kişi Allah'tan öğrendi. Öyleyse sözlerimizin sonuna geldik. Sevgili din adamları, lütfen sözlerimizi inceleyin. Bizim hayatımıza yaklaşıp yakından bakın. Şu anda dünya üzerinde sünnet-i seniyeyi en üst seviyede uygulayan grup, o grup biziz. Bunu hiç unutmayın. Biz hepinize örnek teşkil edecek olan şu dünya üzerindeki Allah'a en yakın grubuz. Bu sözler size örnek olmamız gerektiğini, bizi örnek almanız gerektiğini sizlere beyan etmek için söylendi. Hakkımızdaki zanlarınızı bir kenara bırakıp bizi inceleyin. Kardeşlerimizin, evlatlarımızın yaşantısına bakın dikkatle. Bu yaşantı ne ifade ediyor size acaba? Onlar gibi bugün de dinlerini yaşayan bir grup, Allah'a şükürler olsun ki halen var. Hayatta sayısı da süratle her geçen gün artıyor. Bütün bunların ötesinde bir şeyi daha söyleyelim. Bütün dünyayı sulh ve sükûna ulaştıracak olan bu gördüğünüz gruptur. Böyle bir görev Allah-u Teala tarafından bize verildi. Söylemekten de hiç çekinmeyiz. Gelecek günler zaten böyle olduğunu göreceksiniz. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği gibi dinler söz konusu değildir. Sadece bir tek din vardır. Hazreti İbrahim'in Hanif dini ve o dinin de bugünkü temsilcisi gene

Biz güya Allah'a ulaşmayı dilemek dememişiz de Allah'laşmayı dilemek demişiz. Bu nasıl bir şeytanın insanları kukla gibi kullanmasıdır? Bir türlü anlayamıyoruz sevgili kardeşlerim. Bir insan bir karara varmadan evvel o kararın gerçek boyutlarını incelemek mecburiyetinde değil mi? Delillerini incelemek mecburiyetinde değil mi? Hanginiz bizi incelediniz de hakkımızda karar verdiniz? Öyleyse dininizi başka bir yerden değil, kitaplardan değil, Allah'ın din öğrettiği bizden öğreneceksiniz. Size ağır da gelse bizden öğreneceksiniz. Bizi tanıdığınız zaman bizim o kibir denen, gurur denen nefsin afetlerinden tamamen arınmış olduğumuzu göreceksiniz. Herkes için aynı seviyede tevazuun sahibi biriyle karşılaşacaksınız. Allah Teala bize kibri öğretmedi, bizden kibri aldı. Gururu öğretmedi, bizden gururu aldı. Sevgili kardeşlerim ve bizi adam etti. Şimdi Allah'ın öğretisiyle bunların hepsini öğrenmiş olan Allah Teala'nın sesidir size ulaşan ses. O söyletir, biz söyleriz. Biz bir telefonuz. Biz bir hoparlörüz. Onun dışında hiçbir şeyiz. Bu görev kainatın şu andaki en üstün görevidir. Bununla huzur duyarız. Hayatımızı bütün boyutlarıyla buna hasrettik. Bizi inceleyin. O zaman bütün söylediklerimizin doğru olduğunu göreceksiniz. Bir. Ve sizin bunları ne okullarınızda ne de başka bir yerden öğrenmenizin mümkün olmadığını göreceksiniz. O zaman aklınıza o sual gelecek. Nereden biliyor? Ve o zaman anlayacaksınız ki bu vasıfların sahibi olan insan sadece Allah'tan öğrenir. Ve biz sizlere ne söylüyorsak onların hepsini Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki Allah'tan öğrendik. Allah bize Kur'an'ı öğretti. Ama insanların sizlere öğrettiği Kur'an'ın ayetlerini değil, onların ötesindeki 7 Safa ve 4 Teslimi anlatan ayetleri öğretti Allah Teala. Kur'an-ı Kerim'in lafzını öğretmedi sadece, Kur'an-ı Kerim'in ruhunu da öğretti. Ve bütün bunlar bizi bir yerlere götürüyor. Şu anda dünya üzerinde Allah'a en yakın topluluk işte bu topluluktur. Mihir Vakfı. Allah için yaşayanların vakfı. Sahabe gibi yaşayanların vakfı. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i ve onun sahabesini örnek alanların vakfı, Kur'an'daki İslam'ı yaşayanların vakfı. Söylediklerimizi dikkatle dinledikten sonra kendi hayatınıza bakın. Ve acı acı düşünün. Neden siz bunları yaşayamıyorsunuz? Çünkü bilmiyorsunuz.

Ayıp değil, yanlış değil. Size kimse bunları öğretmedi ki. Size din öğretenler de size bildiklerini öğrettiler. Onlar da bizim bildiğimizi bilmiyorlar. Tabiatıyla onların öğrendiğini onlardan öğreneceksiniz. Bu da size hiçbir zaman ne ruhunuzu, ne fizik vücudunuzu, ne veçinizi, ne nefsinizi Allah'a teslim etmeyi hiç öğretemeyecek. Bugün din öğreten üniversitelerimizde öğrenen şeyleri, bütün öğretim alanlarını gözden geçirdik. Hayır. Dinin temelleri üniversitelerde öğretilmiyor. Bir profesör var mı aranızda ki bize Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, muhlis olmak ve irşad olmak. İrşad makamının sahibi olmak isimli 7 tane kademeyi anlatabilsin. Bunları siz bilmezsiniz. Ancak bizden öğrenebilirsiniz. Biliyor musunuz ki Tevrat'ta da 7 Safa ve 4 Teslim farz kılınmış. Ve Hz. Musa ve ona tabi olanların hepsi 7 Safa 4 Teslim yaşamışlar. Tevrat bunu ispat ediyor. Yetmez. Kur'an-ı Kerim de bunu ispat ediyor. Hz. Musa'ya ve onunla beraber olanlara 7 Safa 4 Teslim'in farz kılındığı ve hepsinin yaşadığı bir vaka olarak çıkıyor karşımıza. Geliyoruz İncil'e. Hz. İsa ve ona tabi olanların hepsinin 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadığını söylüyor İncil. Aynı İncil bunların hepsinin farz olduğunu söylüyor onlara. Hz. İsa ve ona tabi olanlara. Kur'an-ı Kerim de Hz. İsa ve ona tabi olanların 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadığını ve bu 7 Safa ve 4 Teslim'in onlara farz olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim tabiatıyla İslam'a da 7 Safa ve 4 Teslim'i anlatıyor. İslam'ın ne olması zaten buna bağlı. Nedir İslam? İslam 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşamak, Allah'a teslim olmak manasına geliyor. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. İslam'ın 5 şartını yaşayanlara soruyoruz. Siz İslam'ız diyorsunuz. Neyinizi teslim ettiniz Allah-u Teala'ya? İslam teslim demek değil mi? Hanginizi itiraz edebilirsiniz? Ruhunuzu mu teslim ettiniz? Fizik vücudunuz mu? Nefsinizi mi? İradenizi mi? Neyinizi teslim ettiniz Allah-u Teala'ya? Hiç bunları kendi kendinize sorup bir sorgulamanın içine girmeyecek misiniz? Ey din öğretenler! Allah'a karşı Allah'ın dinini öğretmekle sorumlu değil misiniz? Allah taksiratınızı affetsin. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed teyze güzel. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Bugün sizlere İslam'ın 5 şartından bahsetmek istiyorum. Acaba bir insan İslam'ın 5 şartını yaşayarak, 5 şartıyla amel ederek Allah'ın cennetine girebilir mi? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Girebilir mi? Eğer bugünkü din öğretimine bakarsanız elbette girebilir diyeceksiniz. İnsanlara anlatmaya çalıştığınız zaman onların size ilk söyleyeceği şey bu olacaktır. Sen diyeceklerdir, o hadisi unutmuşa benziyorsun. Birisi geliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapayım? Diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ben bunların hepsini yaparsam cennete girer miyim? Evet, cennete girersin. Hadis bu. Bu hadisin doğruluk payı Kur'an'la hadis karşılaştırıldığı zaman doğruluk payının pek mevcut olmadığı görünüyor. İnsanlar hadislere isim vermişler. Kuvvetli hadisler, zayıf hadisler, mevzu hadisler, uydurma hadisler. Sevgili kardeşlerim, evvela sizlere sormak istiyorum. Birinci sualim, zikir farz mı? Belki 15 sene evvel Bursa müftüsüyle bu konuyu konuşuyoruz bir konferanstan sonra. Kalabalık bir dinleyici, seyirci kitlesiyle birlikteyiz. Ve o zamanki Bursa müftüsü diyor ki, hayır, farz değil. Peki diyoruz, Allah Teala Müzzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyor ki, vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Ruhunu Allah'a ulaştır.

bu Allah'ın ruhumuzu Allah'laştırmak konusundaki 13. farzı. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Onunla yetinmiyoruz. Diyoruz ki Allah Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ya eyyühellezine aminuzkürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikrederek zikredin. Günün yarısından daha fazla zikrederek zikredin. Daha fazla zikirle zikredin. Gene yetmez diyoruz. Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinden bahsediyoruz. Diyor ki Allah Teala feskurullâhe kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Farzın şartı Allah'ın açıkça emir olarak Kur'an-ı Kerim'e koyduğu bütün muhteva, bütün emirler farz değil midir? Evet. Cevap evet diye geliyor. Sevgili kardeşlerim, belki yarım saat, belki bir saatlik tartışmadan sonra ancak o zamanki Bursa müftüsü zikrin farz olduğunu kabul etmek mecburiyetinde kaldı. Sevgili kardeşlerim, biz onu kınamadık. Çünkü o bir üniversiteden mezun, ilahiyat fakültesinden, ama o okuduğu üniversitede bunlar öğretilmiyor. Yani İslam'ın kurtarıcı faktörleri öğretilmiyor. Sevgili kardeşlerim, İslam 7 tane safhadan oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek, 10 tane ihsanla mürşide ulaşmak, tabi olmak, ruhu Allah'a vasıl edip teslim etmek, fizik vücudu muhsin kılarak Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete getirip Allah'a teslim etmek, fizik vücudu teslim ettikten sonra nefsi muhlis kılarak Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaştırmak, sonra irşada ulaşmak ve ondan sonra da iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Bu anlattığımız 7 tane safhadan 3.'süne zikirsiz ulaşamazsınız. Ona ulaşamazsınız 4., 5., 6., 7. yaşayamazsınız. Hepsi birbirlerine dayalı. Zikir yoksa nefs tezkiyesi yoktur. Nefs tezkiyesi yoksa ruhun Allah'a ulaşması yoktur.
Çünkü nefsin kalbindeki her %7 tezkiyeye karşılık, temizlenmeye, aklanmaya, afetlerin kapı dışarı edilip de faziletlerin, fazılların afetlerin yerine yerleştirilmesiyle cereyan edecek olgular. Yoksa yok, olmazsa olmaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanların Allah ile olan ilişkilerine dikkatle bakın. Bu ilişkiler hep güzellikleri yansıtmalı. Allah ile olan ilişkiler, Allah'ın İslam'ın 7 safhası olarak gösterdiği bu 7 tane safhayı içerir. Ama zikirsiz hiçbiri gerçekleşemez. Aslında birinci ve ikinci basamaklar, birinci ve ikinci kademeler, yani Allah'a ulaşmayı dilemek herkes için geçerlidir. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra hiç ibadet yapamadan ölen bir kişi, yani hemen ertesi gün ya da o gün Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, Allah'ın kalbindeki bir talebi gördükten sonra ölmüşse, böyle bir noktada o kişi mutlaka birinci kat cennetin sahibidir. Dilemeseydi, dilemeyenlerin gideceği yer cehennem olduğu için Yunus 7 ve 8'e göre o kişinin kurtuluşu mümkün değildi. Ama sevgili kardeşlerim, dinlerini kitaptan öğrenerek öğretme mevkiine resmi standartlarda ulaştırılanlar Kur'an'dan haberdar değiller. Tabiatıyla Allah'a ulaşmayı dilemek mi diyorlar? Ne demek istiyorsun? Dinde böyle bir şey yoktur. Sevgili öğrenciler, her şey o kadar açık bir şekilde dizayn edilmiş ki, güneş balçıkla sıvanmaz. Kur'an-ı Kerim aynen şöyle söylüyor. Yunus 7 ve 8. Ellezine la yercüne likâina ve radu bil hayâtet dünya vatme ennü bihâ ellezine hüm an âyâtina gâfilûn. Ülâike mevâhümün nârü bimâ kânû yeksibûn buyuruyor Allah Teala. Onlar bize ulaşmayı, bize mülâki olmayı, ruhlarını ölmeden bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Onlar bizim ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Bilseler de ne olacaktı? Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi. Öyleyse Allah'a göre kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardan birisidir. Gafil olmasaydı cenneti ele geçirecekti. Ama Allah'ın ayetlerini bilmediği için cehenneme gitmek mecburiyetinde. Halbuki bir dilek onu kurtarabilecekti. Öyleyse sevgili kardeşlerim, daha burada sualimizin cevabı alındı. İslam'ın 5 tane şartıyla cennete gidilebilir mi? Bir insan düşünün, 80 yaşında rahmetli olmuş. 15 yaşında sorumluluğunun farkında olarak
namaz kılmaya başlamış, oruç tutmaya başlamış, zekat vermeye başlamış, hacca gitmiş büyüyünce, kelime-i şehadet de sık sık getirilmiş. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Bunları söyleyip, sık sık söyleyip kelime-i şehadet de getiriyor kişi. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca da gitmiş, kelime-i şehadet de getiriyor. Bu insan o hadis-i şerife göre cennete girmesi lazım. Çok güzel. Ama bakınız ne diyor Allah Teala Yunus 7 ve 8'de. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ve onların gidecekleri yer diyor Allah Teala kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor bize ulaşmayı dilemeyenler. Neymiş bu insanların durumu? Kazandıkları dereceler itibariyle ateş. Nasıl yani? Nasıl yani? Sualinin cevabı müminin 103'te. Allah Teala dereceleri itibariyle cehenneme gitmenin ne olduğunu orada anlatıyor çünkü. Diyor ki Allah Teala kıyamet günü mizanları kurarız. Bu mizanları kurduktan sonra diyor Allah Teala insanların durumlarına bakarız. Kimin sevapları günahlarından azsa, yani günahları sevaplarından fazlaysa, onların gidecekleri yer cehennemdir ve orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Kimlermiş cehenneme gidecek olanlar? Günahların sevaplarından fazla olan herkes. Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesinin ne diyor? Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Ne diyor? Ülaike mevahümün narı bima kânû yeksibûn. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Bu adam namaz da kılmış, oruç da tutmuş, zekat da vermiş, hacı da gitmiş, sık sık da kelime-i şehadet de getirmiş. Öyleyse o hadise göre bu kişinin Allah'ın cennetine girmesi lazım. Ama giremez diyor Kur'an-ı Kerim. Öyleyse bütün bir öğreti Kur'an-ı Kerim'in karşısında susmak durumunda. Hiçbir kıymeti kalmıyor. Öğrendikleri, diploma kazandıkları onca ilim onları Allah'ın cennetine götürmüyor. İslam'ın 5 şartıyla amel etmenin yeterli olduğunu zannetmeleri sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, ne kadar hazin bir tecelli. Sizler doğruyu söyleyeceksiniz. Onlar da yanlışta ısrar edecekler. Bu kadar açık ve kesin olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim ayetleri insanlara öğretilmediği için ve bir hadis Kur'an-ı Kerim'in bütününün yerini aldığı için insanlar cehenneme gitmek mecburiyetindeler. Deminki kişiden bahsederek bir karşılaştırma yapalım. Bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemiş, yaşı kaç olursa olsun.
15 yaşın üzerindeyse bütün yaşlarda geçerli. Ne olur? Allah'a ulaşmayı dilemişse bir defa birinci kat cennetin derhal sahibi olur. Ama bu insan hiç amel yapmadı. Tamam, olabilir. Bu insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra diyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah Teala aynı anda işitir, bilir ve görür. Aynı anda Allah Teala varsayalım ki onu işitmiş, bilmiş ve görmüş. Tamam. Ama bu kişi hiç ibadet yapmadan ölmüş. Hiç ibadetsiz adam cennete girer mi? Evet, girer sevgili kardeşlerim. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen amel olan kişinin mutlaka cennete gireceğini ifade ediyor. İşte Vel Asr suresi. Allah Teala buyuruyor Vel Asr. Asra yemin olsun. Zamana yemin olsun. Hidayet zamanından bahsediyor Allah Teala. İnnel insane lefi hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Yani demin anlattığımız Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi gereğince hüsranda olanların günahları sevaplarından fazla, gidecekleri yer cehennem, ebediyen kalmak üzere. İnsanlar hüsrandadırlar diyor. İnsanların çok büyük bir kısmı cehenneme gidecektir diyor Allah Teala bunu söylemekle. İllellezine amenu. İlla hariç ellezine amenu. Amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor Allah Teala. Onlar hüsranda olanlar değillerdir. Onlar cehenneme gitmeyeceklerdir diyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda aminusunuz. Bu kişi kaç yaşında olursa olsun, ondan evvel hiç ibadet yapmamış olsun, Allah'a ulaşmayı dilemiş olsun, gene ibadet yapamadan ölmüş olsun, bu kişi Vel Asr suresinin birinci ayetine göre mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. O demin verdiğimiz misaldeki 80 yaşındaki kişi hayatının 65 yılını ibadetle geçirdiği halde cennetlerin hangisine alınacağı konusunda sadece bir düşüncesi olduğu halde bu kişi Allah'ın cennetine kabul edilmiyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olarak yaşamış 80 yıl ve onca ibadeti ona hiçbir fayda sağlamamış. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın inceliklerini öğrenmek mecburiyetindesiniz. Şimdi bırakınız başka ayetleri, sadece bu ayetler çerçevesi içerisinde görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka hüsranda olanlardan değil, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mutlaka hüsranda olanlardan, gideceği yer cehennem olanlardan. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilememişse hayatını ibadette geçirmiş kişi hiçbir şey yazmaz. Evvela şu İslam'ın 5 şartı üzerinde en çok dikkatle durmanız lazım gelen şey, İslam'ın 5 şartının eksik olduğu. Zikri muhtevasına almadığı. İslam'ın 5 şartıyla insanlar cennete giremezler. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemek İslam'ın 5 şartının içinde yok dedik. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda
Ne görüyoruz biz? Allah'a ulaşmayı dilemek İslam'ın 5 şartının içinde yok. Öyleyse o kişi sayılan ayetler girince Allah'ın cennetine giremez. Madde 1. Peki Allah'a ulaşmayı dilememek, tamam. İkincisi ne? İkincisi, İslam'ın 5 şartının arasında zikir yok. Yoksa ne olur yani? Yoksa yok. Yoksa hidayet de yok. Zikir yoksa kurtuluş yok. Şimdi ben size sorsam sevgili kardeşlerim, zikir mi daha büyük bir ibadettir yoksa namaz kılmak mı? Zikir mi daha büyük bir ibadettir yoksa Kur'an-ı Kerim tilaveti mi desem? Hadi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle çok önemli bir karşılaştırma yapmadığımızı düşünelim. Ama namazı hepiniz dinin direği olarak tanımıyor muydunuz? Biz de öyle tanıyorduk. Ta ki Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesini Allah bize gösterene kadar. Ne diyor Ankebut 45'te Allah Teala? Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve akumus salat. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Böyle söylüyor Allah Teala. Diyor ki Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara oku, onlara tilavet et, anlat ve namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama zikir, Kur'an-ı Kerim, zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah diye tekrar etmek, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de, namaz kılmaktan da daha büyüktür diyor Allah Teala. Ve muhakkak ki daha büyüktür diyor. Le zikrullahi ve le zikrullahi diyor. Le'yi kuvvet aracı olarak kullanmış orada Allah Teala. Muhakkak ki Allah'ı zikretmek daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Kur'an-ı Kerim tilavetinden. O da bir Kur'an-ı Kerim'de zikir olarak geçiyor. Neden büyüktür? Namaz kılmaktan. Namaz da bir zikir olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Üç zikirden en büyüğü Allah'ın ismini Allah, Allah diye zikretmek. Ve üzerimize farz. Öyleyse İslam'ın 5 şartı en büyük ibadeti ihtiva etmediği için hedefe götüremez. Sevgili kardeşlerim, şimdi safhalara bakalım. İnsanın daha Allah'a ulaşmayı diler dilemez kurtuluşa ulaştığı bir vaka. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişi Allah Teala tarafından müminler safında mütalaa ediliyor. Kalbine iman yazılmadan evvel de mümin kabul ediliyor. Aslında bir kişinin mümin olduğu yer, gerçek anlamda mümin olduğu yer 14. basamaktır. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala size 10 tane ihsanda bulunacak. Rahim esmasıyla tecelli edecek.
gözlerinizdeki hicabı mestureyi alacak, görmenizi engelleyen bir nevi gözlüğü, örtüyü, kulaklarınızdaki vakrayı alacak, işitmeye başlayacaksınız, kalbinizdeki ekineti alacak, yerine ifat koyacak, idrak etmeye başlayacaksınız, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirecek, göğsünüzü şerh ederek göğsünüzden kalbinize nur yolunu açacak, zikir yapacaksınız ve huşu sahibi olacaksınız. O zaman hacet namazını kıldığınızda Allah size mürşidinizi gösterecek ve bu da üzerinize farz. Allah'tan istihane istemek üzerinize farz ve isteyeceksiniz, Allah sizi gösterecek ve mürşidinize ulaşıp tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz zaman 10 tane nimet alacaksınız Allah-u Teala'dan. Devrin imamın ruhu başınızın üzerine gelecek. Allah kalbinizin mührünü açacak. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı alacak ve kalbinizin içine imanı yazacak. İşte o zaman gerçek anlamda mümin olacaksınız. Ve nefs tezkiyesine başlayacaksınız. Bunun için de mümin olacaksınız. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacak. Bunun için de mümin olacaksınız. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlayacak nefs tezkiyesi oranında. Şimdi sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dediğine gelin bir defa daha bakalım. Onlar ki dilleriyle mümin olduklarını söylerler ama kalpleri mümin değildir. Onlar mümin sayılmazlar diyor Allah-u Teala. Öyleyse mümin olduklarını söyleyen ve Allah'a ulaşmayı dileyenler mümin midirler? Mümindirler. Allah-u Teala kalplerine henüz iman yazılmadığı halde 11 basamak sonra yazılacağına rağmen onları mümin kabul ediyor. İnsanın aslında dalaletten kurtulduğu yer 14. basamaktır. Tabi olduğu nokta, ama ondan evvelki kişiler dalalette kabul edilmelerine rağmen onların arasından Allah'a ulaşmayı dileyenler dalalette kabul edilmiyor. Neden? Çünkü Allah-u Teala diyor ki cennete hidayette olanlar girer. Ama demin görmüştük ki Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mutlaka Allah'ın cennetine giriyor. Öyleyse Allah-u Teala onu, o kişiyi mümin kabul ediyor. İşte Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesi. Eğer o mümin kadınlar sana gelip tebiat etmek isterlerse onlardan şunları, şu sözleri alarak ellerinin ve ayaklarının arasında bir itaatsizlik etmeyeceklerine dair, senin emirlerini dinleyeceklerine dair, iffetli olacaklarına dair ve Allah-u Teala emirlerini saymış, onlardan da onları da biat ettir diyor. O mümin kadınları demiş. Henüz biat etmediklerine göre, tabi olmadıklarına göre kalplerine henüz iman yazılmamış ama Allah-u Teala onları da mümin kabul ediyor. Neden mümin kabul ediyor? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var ki Allah onu kendisine ulaştıracak.
O kişi ulaşmayacak. Allah onu kendisine ulaştıracak. İşte Ankebut suresi 5. ayet-i kerime. Ellezine femen kânû yercû likâllâhe fe inne ecelallâhu liyat. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani o kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaştırılacaktır. Öyleyse Allah onların ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracak. Bir şartla, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde. Öyleyse mümin olmak 14. basamakta kalbe imanın yazılmasıyla, ama ruhun Allah'a ulaşması, Allah'ın verdiği söz 21. basamakta. 21. basamağa mutlaka 3. basamaktan bütün basamakları geçerek ulaşılır. Öyleyse kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'a göre kalbine iman yazılması garantilenmiştir. Ruhunu Allah'a ulaştırması da garantilenmiştir. Öyleyse Allah'ın kalbine iman yazacağı, mutlaka yazacağı ve mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracağı bir kişi bu. Allah mı ulaştıracak? Evet, kesin. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Allahu yeştebi men yeşâ'ı. Allah yeştebi ileyhi men yeşâ'ı. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah'ın kendisine ulaştıracağı kesin. Kendisine ulaştıracağı kesinse o yolun tamamı 21. basamak, daha 14. basamakta kişinin kalbine iman yazılacak. Öyleyse Allah-u Teala'nın o kişinin kalbine imanı yazacağı da kesin. Bu sebeple Allah-u Teala bu insanları 7. basamakta Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman mümin kabul ediyor. Çünkü o kişi mümin olmayacak. Allah onu mümin kılacak, mürşidini ulaştırarak. Bu kişi mümin olmak standartlarında eğer ölmüşse, daha mümin olmaya zaman bulamadan evvel bu kişi ölmüşse ama Allah-u Teala da ona söz vermişse onu hem mümin yapacak hem kendisini ulaştıracak. Allah sözüyle amin kabul eder kendisini. Mutlaka sözünü tutacaktır. Kişi yaşasaydı Allah onu mümin kılacaktı, kalbini açıp iman kelimesini alacaktı. Kişi yaşasaydı Allah onu kendisine ulaştıracaktı. Bu sebeple mutlak olarak kurtuluşa ehil görüyor. Kimler diyor benim cennetime giremez? Kafirler, kalbinde küfür yazanlar, kafirler benim cennetime giremez. Kimler benim cennetime girer diyor müminler? Benim cennetime girer diyor Allah Teala. Onlar ki diyor amelü salihat işlerler. Nefsi ıslah edecek ameller yaparlar, nefs tezkiyesi yaparlar. İşte onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun, Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır diyor Allah Teala. Mümin suresinin 40 numaralı sure, 40 numaralı ayet-i kerimesinde. Öyleyse mümin olmanın gerçek yeri nefs tezkiyesine başladığımız nokta. Mümin olmanın gerçek yeri ruhumuzun Allah'a doğru yola çıktığı nokta. Mümin olmanın gerçek yeri nefsimizin kalbine Allah'ın imanı yazdığı nokta. Yazmazsa
kalbe iman yazılması açısından biz mümin sayılmıyoruz Hücurat 14'e göre. Diyor ki Allah Teala Hücurat 14'te Araplar dediler ki biz mümin olduk. Habibim de ki hayır siz mümin olmadınız, mümin olduk demeyin. İslam'a girdik deyin, tamam ama mümin olduk demeyin. Çünkü kalbinize iman girmedi. Yani Allah kalbinize iman yazmadı. Hem Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar, hem de biz de aynı tövbeyi yaptık sahabeyle beraber, öyleyse biz de mümin olduk diyorlar. Oysa ki ne Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kalben iman etmişler, ne de Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ama sahabe tabi olduğu için mümin olduğu cihetle biz de mümin olduk diyorlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insan İslam'ın 5 şartıyla senelerce uğraşsın, didinsin ama Allah'a ulaşmayı dilemesin ve irşat makamına ulaşmasın, mümin olamaz. Mümin olamazsa Allah'ın cennetine giremez. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi hem mümin kabul ediliyor, hem de ruhunu Allah'a ulaştırmış kabul ediliyor. Çünkü Allah'ın sözü var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu muhtevada her şeyin en güzel olduğu bir nokta var. Kişinin cennete ulaşacağı nokta, Allah'a ulaşmayı dilediği nokta. O noktada o kişi Allah-u Teala tarafından mümin kabul ediliyor. O noktada o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmış kabul ediliyor. Çünkü Allah ulaştıracak. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi buna sahip değil. Öyleyse İslam'ın 5 şartıyla amel eden bir kişi kalbine iman yazılmadığı için, Allah'a ulaşmayı dilemediği için evvela, sonra da kalbine iman yazılmadığı için mümin sayılmıyor. Kur'an ölçüsünde mümin sayılmıyor. Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece mümin sayılması da mümkün değil. Ve gideceği yer bu açıdan da cehennem. Ne diyordu Allah Teala? Müminleri mutlaka kendime ulaştıracağım diyordu. Yani Allah'a yönelenleri, Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendime ulaştıracağım. Müminlerimi de cennete alacağım diyordu. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği cihetle mümin standartları içinde değil. Cennete girmesi de tabiatıyla mümkün değil. Öyleyse İslam'ın 5 şartıyla mümin de olunamadığı için kişinin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değil. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Dahası var. Bir insan kalbine iman yazılmadığı sürece Allah-u Teala tarafından dalalette kabul ediliyor. Mürşidine tabi olmadığı cihetle tabi olmayanların hepsi dalalette kabul ediliyor. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dileyen hidayette sayılıyor. Neden? Allah'ın kesin sözü var ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka cennetine alacak.
Neye dayalı olarak söylüyoruz? Demin söylemiştik Allah Teala'nın kişiyi cennetine alma konusu o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Dilemiş de amin olmuşsa gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Onun sevapları günahlarından fazladır. Peki cennet müessesesine bir başka açıdan daha bakalım. Mülk suresi 8-9-10. Ayetler. Onlar cehennemin kapısında beklerler. Kapılar açılınca cehennem bekçileri onlara der ki size Allah'ın nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir demediler mi? İşte bugün de Allah'ın nezirleri bütün kavimlerde bunu anlatıyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, cennete girmeniz söz konusu değil. Ve ayetler devam ediyor. Derler ki diyor Allah Teala, bize Allah'ın nezirleri geldi. Biz de onlara dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. Yani bu insanlar Kur'an'a inanmıyorlar. Kur'an'ı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kendisinin yazdığını düşünüyorlar. Veya hangi devirde yaşamışlarsa o devrin nebisine Allah'ın mutlaka kitap vermiş olması söz konusu. Bütün nebilere kitap verdiğini söylüyor. Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tabi olmayan insanlar, bu tabi olmayanların hepsine dalalette diyor Allah-u Teala, gidecekleri yer cehennem. Şimdi tabi olmayanların durumuna bakıyoruz. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik ona diyor. Yani o nebiye indirilen kitaba, şeriat kitabına inanmıyor kişi. Ve biz seni apaçık dalalet içinde görüyoruz diyor. Dalaletteki kişi Allah'ın nebisine diyor ki biz seni dalalette görüyoruz diyor. Sen dalalettesin diyor. Dalalette olanlar hidayetin temsilcilerine hep böyle söylemişlerdir. Ve aynı kişi sözünü şöyle bitiriyor. O bize nezir geldi ama biz ona inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Yani getirdiği kitaba da inanmadık. Sonra Allah eğer biz işitmiş ve idrak etmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk diyor kişi. Öyleyse cenneti cehennemden ayıran ölçü ne? Gözlerdeki hicab-ı mestürenin alınması, kulaklardaki vakranın alınması ve kalpteki ekinetin alınması. Kişinin işitmesi ve akletmesi bunların alınmasına bağlı. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an derhal Allah harekete geçer. Rahim esmasıyla o kişiye tecelliye başlar. Bu tecelli o kişide bir sonuç oluşturur. Bu Rahim esmasıyla tecelli gözlerdeki icab-ı mestureyi, kulaklardaki vakayı, kalplerdeki ekinleti
mutlaka alacaktır ve o kişi böylece Allah ile olan ilişkilerinde kalbindeki ikini tanıdık ihmal konul kalbine ihbat konulduğu için idrak edebilen, akıl edebilen bir insan olacaktır. Onların sınıfı cehennemde değil, cennette olduğunu görüyoruz. Öyleyse insanların cennete ulaşma süreci buna bağımlı. Ve Kur'an-ı Kerim'de 10 tane ayet-i kerime mürşitlerine ulaşıp da tabi

Can dostlarım, gönül dostlarım. Gelin sizinle beraber Dalalet ayetlerine bir bakalım. Allah Teala Taha 123'te buyuruyor ki size hidayet. Hadi oradan hepiniz birbirinize düşman olarak aşağı inin. Size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime, yani o hidayeti getiren hidayetçime tabi olursa onlar şaki olmazlar ve onlar dalalette kalmazlar. Demek ki sadece onlar dalaletten kurtulurlar diyor Allah Teala. Kimler? Tabi olanlar. Hidayetçiye tabi olanlar. İşte sevgili kardeşlerim, bugün hidayet çağı, tabi olanların kurtulacağı çağ. Bütün devirlerde aynı şey olmuştur. Tabiyet kurtuluşun teminatıdır. Demek ki ancak o şekilde insanların dalaletten kurtulmaları mümkün oluyor. İkinci ayet-i kerime Kasas 50. Allah Teala buyuruyor ki Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi hevalarına tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi olursa, nefsinin afetlerine tabi olursa, onlardan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah Teala. Tabiyet yoksa mutlaka dalalet söz konusu. Üçüncü ayet-i kerime Kehf 17. Men yehdillahu fehüvel muhted ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa, kendisine ulaştırırsa, o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalaletteyse, onlar için bir veli mürşid bulunmaz. Öyleyse dalalette olanlar için Allah Teala veli mürşid tayin etmiyor, onlara göstermiyor. Onlar bir veli mürşid bulamazlar. Halbuki Allah Teala isteyin diyordu Allah Teala'dan. Dalalette olanlar için veli mürşidin bulunması söz konusu değil. Başka bir ifadeyle dalalette kalmak isteyenler için sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, dördüncü ayet-i kerime Câsiye 23. Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri, yani mürşitlerine değil de hevalarına, nefslerinin afiyetlerine tabi olanları, onları ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere, onların ilimleri üzere dalalette bırakmıştır diyor Allah Teala. Tabiyet yok, hidayette yok. Beşinci ayet-i kerime Cuma 2. Allah bütün kavimlerde ümmiler arasında Resul bahseder. Onları Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye. O Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Altıncı ayet-i kerime Bakara 264. Allah Teala Ali İmran 264

Allah Teala buyuruyor ki insanların başlarına bir nimet olmak üzere Resul beyaz ederiz. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Ahkaf 32'de Allah Teala diyor ki o Allah'ın hidayetçilerine, davetçilerine tabi olmayanlar var ya, onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Tabi olmadıkları için onlar apaçık bir dalalet içindedirler. 8. ayet-i kerime, Nail 36, Allah bütün kavimlerde Resul beyaz eder, o kavimlerdekileri şeytana kul olmaktan kurtarsınlar diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler, bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu. Tabiyet ve hidayet. Ve Zümer 23, Allah Teala buyuruyor, Allah nurlarını ikişer ikişer kitaba ve içindeki sözlere müteşabih olarak indirir. O nurlar kişiyi huşu sahibi kılar, kalplerini titretir ve onların kalpleri Allah'ın zikriyle yumuşar ve aydınlanır. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah kullarından dilediğini bununla, bu nurlarla hidayet erdirir. Dalalette olanlar için bir hidayetçi yoktur. Ve 10. ayet-i kerime Araf 186, Allah Teala diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır ve onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Sadece isyan edenleri dalalette bırakıyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri. İşte tabi olmayanların 10 ayet-i kerime gelince dalalette olmaları söz konusu. İslam'ın 5 şartıyla tabiyetin hiçbir ilişkisi yok. Tabi olmadan da insanlar bunları gerçekleştirirler. Ama kurtulmaları mümkün değildir cehennemde. Sevgili kardeşlerim, netice şuraya ulaşıyor. Bırakınız hepsini, sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar için cennete gitme ihtimali sıfır. Ve İslam'ın 5 şartını gerçekleştiren bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremez. Dilerse İslam'ın 5 şartının çok daha ötesini zaten gerçekleştirecek olan birisidir o. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir yeni konu İnşallah burada tamamlanmış oluyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

0: ne kadar güzeller. Ne şirin şey. Her şey ne kadar güzel. Ne kadar harika değil mi anne?
1: Evet, çok güzel sevgili kızım. Bunun için Allah'a çok şükretmeliyiz. Çünkü bütün bunları bizim için O yarattı.
0: Bizim için mi yarattı?
1: Evet, bizim için yarattı. Sen mutlu olasın diye, bütün çocuklar mutlu olsun diye, gördüğün bütün bu güzellikleri O yarattı.
0: O zaman ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum.
1: Bütün bu gördüğün kuşlar, kelebekler, çiçekler, hepsi Allah'ı çok seviyor. O kadar çok seviyorlar ki, devamlı Allah'ın şarkısını söylüyorlar.
0: Allah'ın şarkısını mı söylüyorlar? Allah'ın şarkısı mı var?
1: Elbette var. Yerler, gökler, her şey, her şey onun şarkısını söyler.
0: Peki bu şarkıyı ben neden duymuyorum anne?
1: Duyarsın kızım. Yeter ki şuranla, kalbinle dinle.
0: Gerçekten mi?
1: Elbette. Kalbinle dinlersen her şeyi duyabilirsin. Senin kalbini de Allah dinliyor.
0: Oo, öyle mi? Allah benim kalbimi mi dinliyor?
1: Evet kızım. Devamlı senin kalbini dinliyor.
0: O zaman hep güzel şeyler düşünmeliyim. Allah benim kalbimi dinliyorsa ona her şeyi anlatabilirim.
1: Neler anlatacaksın bakalım?
0: Ona bütün kalbimle onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim. Ona annemi ve babamı, bana verdiği için teşekkür edeceğim. Ona bu güzel çiçekleri, kelebekleri, kuşları verdiği için teşekkür edeceğim.
1: Aferin benim kızıma. Sen çok güzel kalpli bir kızsın.

0: güzel kelebekler.
1: Kalbinle dinle kızım. Kalbinle dinle.
0: Peki anne. Harika. Duyabiliyorum. Duyabiliyorum. Duyabiliyorum. İnanamıyorum. Harika. Duyabiliyorum.
2: Duyabiliyorum anne, duyabiliyorum. Allah'ın şarkısını söylüyorlar. Kalbimle dinleyince duydum anne. Bütün bu kuşlar, çiçekler, her şey bu şarkıyı mı söylüyor?
1: Elbette sevgili kızım. Her şey bu şarkıyı söyler.
0: Allah,
1: kainatın en büyük şarkısı. Bu şarkı söyleyene mutluluk verir, sevgi verir, güzellik verir, canlılık verir.
0: Ne güzel, ne güzel bir şarkıymış bu. Ha, o zaman ben de bu şarkıyı söyleyeceğim. Mutlu olmak, sevgili olmak, güzel olmak, iyi olmak. Hem de Allah'a sevgimi göstermek için.
1: Elbette. Şimdi gidip bu şarkıdan haberi olmayanlara bunu duyuracağım. Onlar da mutlu olsunlar istiyorum çünkü.

öyle güzel kelebek. Sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Evet söylüyor. Şuna bak. Sevimli bal arısı, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Hah. Ne güzel. O da söylüyor. Her şey onun adını söylüyor. Allah. Ne güzel, ne müthiş bir şey. Bayıldım bu şarkıya.

0: Baba, baba, ben bugün çok güzel bir şey öğrendim.
1: Sevgili kızım, neymiş bu öğrendiğin güzel şey? Söyle bakalım.
2: Allah'ın şarkısını öğrendim baba. Çiçekler, kelebekler, kuşlar, her şey.
0: Ama her şey Allah'ın şarkısını söylüyormuş. Ne güzel bir şey değil mi? Harika değil mi?
1: Evet, bu gerçekten çok harika bir şey. Çok güzel bir şey.
0: Sen de duymak ister misin baba? Kalbinle dinleyeceksin. Kalbinle dinleyeceksin. Dinle baba. Duyuyor musun? Şarkılarını duyuyor musun?

0: Evet, duyabiliyorum. Harika.
1: Ne kadar güzel. Her şey Allah şarkısı söylüyor, öyle değil mi baba?
2: Elbette kızım. Bütün her şey Allah şarkısı söyler. Çünkü her şey onunla güzel. Aferin benim kızıma. Çok güzel öğreniyorsun.
1: Ben şimdi gidip bu öğrendiğim şarkıyı bütün herkese anlatacağım baba.
3: Hmm. Şimdi izninle baba. Ya büyük baba. Büyük baba.
2: Oo. Elif kızım gelmiş. Nasılsın benim güzel torunum? Hoş geldin.
3: Hoş buldum büyük babacığım. Çiçekler için su getirdim.
2: Heh, çok iyi etmişsin Elif kızım. Bu çiçeklere su verelim ki bir an önce büyüsünler. Büyüsünler ki onlar da diğerleri gibi mutluluktan Allah'ın şarkısını söylesinler.
1: Allah'ın şarkısını mı? Büyük baba, sen de mi o şarkıyı biliyorsun?
4: Elbette, biliyorum. Bu biz insanların da mutluluk şarkısıdır. Sevgimizin şarkısıdır. Bu şekilde bizleri yaratan ve bizlere bu güzellikleri veren Allah'a teşekkür etmiş oluruz.
1: Harika, ne güzel. Ben de Allah'a teşekkür etmek için hep bu şarkıyı söyleyeceğim.
3: Ne güzel şeyler öğreniyorum. Çok mutluyum.
2: Elbette sevgili Elif kızım. Kim bu şarkıyı söylerse o çok mutlu olur.
4: Böylelikle içindeki o güzel kalbi neşeyle, sevgiyle dolar. Beyaz nurlarla dolar. Ve kalbin Allah'ın sana verdiği mutluluklarla pırıl pırıl olur. Allah'a

0: Bugün ne güzel şeyler öğrendim anne. Mutluluğun şarkısını, Allah'ın şarkısını öğrendim. Ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum. Hep onun şarkısını söyleyeceğim.
1: Aferin sana sevgili kızım. Sen çok iyi bir çocuksun. Çok akıllısın. Allah'ın şarkısını söyledikçe mutluluğun artacak, sevgin artacak ve Allah seni daha da çok sevecek.
0: Yaşasın. Bugün ne güzel bir gün. Her şey ne kadar güzel.
2: Böylelikle sen de Allah'ın çok sevdiği insanlardan bir ermiş evliya olursun inşallah.
0: Ermiş evliya ne demek anne?
1: Sevgili kızım, çok tatlısın. Allah'ın şarkısını çok söyleyen, içindeki güzel ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye denir.
0: Allah'ın şarkısını söylersen ruhum Allah'a mı ulaşır?
1: Elbette. Allah buna çok sevinir ve sana içinde daha güzelini verir. Seni ruh gibi tertemiz, saf, güzel sevgiyle dolu melek yapar.
0: Öyle mi? Gerçekten mi? Melek gibi mi olacağım? Yaşasın. O zaman ben hep Allah'ın şarkısını söyleyeceğim anne. Allah'ı çok seveceğim.

0: Meryem odasında bebekleriyle oynuyordu. Akşam olduğunu fark etmemişti. Pencereden dışarı baktı, ay çıkmış, yıldızlar gökyüzünü süslemişti. Sahibimiz Allah her şeyi güzel yapmıştı da, acaba neden kötü şeytanı yaratmıştı? Çok merak ediyordu. Şeytan neden insana düşman olabilirdi ki? Onu öyle bir düşünüyordu ki, çizgi filmlerdeki canavarlar gibi çirkin yüzler geliyordu gözünün önüne ve çok korkuyordu. Bu konuyu hemen öğrenmeliydi. Anneannesinin yanına gitti.
1: Canım anneciğim, çok merak ediyorum. Şeytan neden bize düşman? Şeytan nasıl bir varlık?
0: Anneannesi güldü.
2: Canım yavrucuğum, şeytandan korkman için sebep yok. Şeytan çok akıllı. Tilki gibi kurnaz bir varlık. Sana anlatayım. Allah, insanı yaratmadan önce melekleri ve cinleri yarattı. Cinler dumansız ateşten, yani enerjiden yaratılmış. Şeytan da cinlerdendir. İnsan topraktan yaratıldı. İlk yaratılan insan Hazreti Adem babamızdır. Allah insana ruhundan üfürdü. Bu yüzden onu meleklerden ve cinlerden üstün tuttu. Meleklere ve cinlere Adem'in önünde secde edin emrini verdi.
1: Anneanneciğim, sizin namazda yere yattığınız gibi mi?
2: Aynen öyle. Bütün melekler ve cinler Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etti. Sadece şeytan secde etmedi. Şeytan Allah'ın insanı kendisinden üstün yaratmasını ve onu daha çok sevmesini kıskandı. Allah'a dedi ki, beni enerjiden yarattın, insanı ise topraktan yarattın. Ateş topraktan üstündür. Topraktan yarattığın bir varlığın önünde ben secde etmem. Allah da bunun üzerine onu katından kovdu. Bana dünyanın sonuna kadar izin ver. Hani ruhların sana ulaşacakları yol, sırat-ı müstakim var ya, o yolun üzerine oturacağım, onların bu yola çıkmalarına, sana ulaşmalarına mani olacağım. Onları kandırmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Sonunda sen onları sana şükrediyor, seni seviyor, bulamayacaksın. Senin yolunda olmayacaklar dedi. Allah da şeytana izin verdi. Belki birçoğunu kandırabilirsin ama bana ulaşmayı dileyen, beni çok seven, kalbine iman yazdığım kullarımı kandıramazsın dedi.
0: Meryem sordu.
1: İyi ama neden Allah ona izin verdi? Cezasını hemen vermedi.
2: Şeytan, insanın Allah'ın sevgisini kaybetmesini ister. Allah'ın yap dediklerini yapmamasını, yapma dediklerini de yapmasını ister.
0: Meryem,
1: peki bunu nasıl yapıyor?
2: Hani sana üç bedenden yaratıldığımızı söylemiştim. Hatırlıyor musun?
1: Ruh, fizik, beden, nefs.
2: İşte ruh, Allah'tan üfürüldüğü için hiçbir yanlış şeyi yapmaz. Nefs ise içindeki 19 kötü huy sebebiyle hep Allah'ın yap dediklerini yapmaz, yapma dediklerini de yapar özelliktedir. Şeytan da bu özellikte olduğu için çok iyi anlaşan iki arkadaş gibidir. Bu yüzden şeytan bize nefsimizi kandıracak şekilde söyler. Biz de doğru yapıyoruz zannederek yanlış davranışlar sergileriz. Şeytan bize yol gösterici olabilir. Örneğin, annenin yardıma ihtiyacı var. İçinde ses, haydi kalk, anneni mutlu et diyor. Başka bir ses ise, boş ver, sen daha küçüksün. İşleri annen yapsın. Sen oyun oyna, çocuklar oyun oynar diyor. Bu seslerden bir tanesi şeytanın sesi. Sence hangisi?
1: Yardım etme, oyun oyna diyen ses.
2: Heh, Şimdi öğrendin. Peki bu durumda sence hangi sesi dinlemelisin?
1: Annene yardım et diyen ses.
2: Harika. Gördün mü? Bak şeytan senin de yol göstericin oldu. Yaptığın her işin sonunda içinde bir sevinç duyuyorsan bil ki ruhunun sesine cevap verdin. Yok eğer için fena şekilde sıkılıyorsa şeytanın sesine kulak verdin. Hemen tersini yap. Tamam mı yavrucuğum?
0: Meryem.
1: Tamam. Tamam anneciğim. Seni çok seviyorum. Hiç de artık şeytandan korkmuyorum. Güzel Allah'ım. Seni göremiyorum ama çok seviyorum. İnanıyorum sen de beni çok seviyorsun. Çünkü beni bir böcek olarak yaratabilirdin. Ama insan olarak yarattın. Sana çok teşekkür ederim. Allah'ım beni şeytanın yalanlarından koru. Beni senin istediğin gibi uslu, güzel bir çocuk yap. İçimi iyiliklerle doldur.
0: Diyerek amin dedi ve anneannesine iyi geceler dileyip onu öperek uyumak için odasına yöneldi.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugün konumuz talep etmek. Yani başka bir adla dua. İnsanla Allah arasındaki en büyük ilişki duadır, talep etmektir. Birinci sual, Allah'tan talepte bulunmanın önemi nedir? Sevgili kardeşlerim, insanoğlu ihtiyaç sahibi bir varlıktır. İhtiyaçtan münezzeh olan Allah'tır. Ama onun en üst seviyede yarattığı insan mahluku en çok Allah'a ihtiyaç duyan varlıktır. Sahip olduğumuz, istediğimiz, ihtiyacımız olan maddi ve manevi rızıkların hepsini bize veren Allah'tır. Dinin bel kemiği talep etmektir, duadır. Allah'la bütün ilişkilerimiz bir arz ve talep sistemini ifade eder. Allah arz edendir. Allah kalbinden ne geçeni nasıl olsa biliyor. Bu doğru değil. Ben neden Allah'tan isteyeyim demek bir nefsani tuzaktır, şeytani tuzaktır. O Rab'dır, biz de kuluz. Rab daima verendir, kul da ondan talep edendir. Allah-u Teala daima bir talep üzerine harekete eder, harekete geçer. Kişinin Allah yolunda kurtuluşa ulaşabilmesi de her halükarda taleple gerçekleşir. İlk talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu talep olmazsa bundan sonraki hiçbir şey gerçekleşemez. Bu sebeple talep hayatımızın ön emrini konusudur. Furkan suresinin 77. ayet-i kerimesinde duanız olmazsa, yani talebiniz olmazsa Allah katında ne kıymetiniz var? Onlara Rabbim dualarınız olmazsa size değer vermez. Oysa siz yalanlamıştınız. Şimdi irade, seçmek ve istemek, talep etmektir. Evvela tercih yapıyoruz. Tüm insanlara Allah-u Teala serbest irade vermiş. Ve bu serbest iradenin açıklandığı ayet-i kerime Bakara 256 La ikraha fiddin, dinde zorlama yok. Katte benüştü minel gay. İrşad yoluyla gay yolu. Öyleyse insanlar önünde iki tane yol var. İrşad yolu Allah'a ulaştıran yol, gay yolu şeytana götüren yol. Ve serbest irade sahibi insan bu yoldan bir tanesini tercih edecek. Bakara 256'da kim tağutu, şeytanı inkar eder, Allah'a iman eder, irşad yolunu benimserse, talep ederse, Allah onu kopması mümkün olmayan mürşide mutlaka ulaştırır. Öyleyse iradenin bizdeki varlığı, irade bir güçtür. Nefsin afetlerine karşı okuyan bir güç. Nefsin afetleri devamlı dünyayı istiyor. Ama irade ise kendisine açıklanan başka bir yolun da, şeytanın yolunun dışında başka bir yolun da olduğunu ifade buyuruyor. İrşad yolu ve serbest irade sahibi kişi bunlardan bir tanesini seçecek, isteyecek. İşte Bakara 256'da kim tağutu inkar eder, gay yolunu değil irşad yolunu tercih ederse, o zaman o Allah'a ulaşmayı kalben dileyen kişidir. Yani Allah'ı isteyen kişidir. Allah'ı talep eden kişidir. Bu talep olmasa bundan sonraki hiçbir şey gerçekleşemez. Bu sebeple talep hayatımızın en önemli konusudur. Hadis-i şerifte Allah'ı bilen talep eder. Allah'ı talep eden bulur. Allah'ı bulan sever. Evet, demek ki hadis-i şerifte Allah'ı bilen talep eder. Allah'ı talep eden bulur. Allah'ı bulan sever. Allah'ı seveni Allah öldürür. Bir kimseyi Allah öldürürse diyeti Allah'a düşer. Bir kimsenin diyeti Allah'a düşünce de onun diyeti bizzat Allah olur. Çok önemli bir hadis. Allah'ı bilen talep eder. Allah'ı talep eden bulur. Allah'ı bulan sever. Allah'ı seveni Allah öldürüyor. Ve bir kimseyi de Allah-u Teala öldürürse onun diyeti, mükafatı Allah'a düşer. Bir kimsenin diyeti Allah'a düşünce de onun diyeti bizzat Allah olur. İkinci sual, Allah'tan talep ettiğimiz hedefe hızlı ulaşmanın yolu nedir? Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde اَمَارْسَنَا مِنْ رَسُولٍ اِنَا يُتَعَبْزِنَا. Biz Resullere insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah mutlaka onların tövbesini kabul ederdi. Yani bir kere bir kişinin hidayeti yaşayabilmesi, ruhun hidayeti, fizikülün hidayeti, nefsin hidayeti, iradenin hidayetini yaşayabilmesi mutlaka mürşidine ulaşmasına bağlı. Mürşide ulaşmanın yolu da Allah'ı talep etmekten geçer. Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Dünyayı talep edenler için onlar için bir mürşit yok. Onları dalalette bırakıyor. Allah'tan talepte bulunanlar hangi ölçüde inanarak talep ediyorlarsa Allah-u Teala da o ölçüde bir pozitif cevap alacaklardır. Ama kul ona layık değilse onun liyakatını talep ettiği şeye ulaşabileceği bir noktaya Allah-u Teala götürür. Götürmesi için de kulun o talebin faturasını ödemeye hazır olması gerekir. Demek ki mal alıcıya satılır. Kişi talep edecek. Her şeyin bedeli peşin ödenir. O liyakatın sahibi olacak. Ve tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Bunun en büyük şeyi bu, en büyük, bunun en büyük anlamı da daha çok zikir yapmaktır. Himmet de bir büyük yardım vasıtasıdır. Bizim duamızı isteyeceksiniz ve biz dua edeceğiz. İki duanın bir arada olması Allah'ın kabulü için çok daha güzel şartlar oluşturur. Allah razı olsun. İhtiyaç, liyakat, mükafat. Gayret, himmet, nüsret. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, Allah sizin soyunuza, malınıza, şekli, şemanıza bakmaz. Allah kalbinizdeki niyete, talebe ve o hedefe ulaşmak istikametinde yaptığınız amele, gayrete bakar. Allah sizin soyunuza, mallarınıza, şekillerinize bakmaz. Devamlı olarak kalbinizde o kalpteki niyete paralel işlediğiniz amele kalbe bakıyor. Kalbinizdeki hedef ne? Niyet. O niyete paralel, o hedefe ulaşmak üzere işlediğiniz amele bakıyor. Öyleyse gayret, himmet, nüsret, iştiyak, liyakat, mükafat. Üçüncü sual, gerçekleşmeyen taleplerimizden ısrar etmemiz doğru mudur? Dünyalık noktasında ısrarcı olmamalıyız. Ama manevi istikametlerdeki talepte evet. Hud suresinin 47. ayet-i kerimesinde Nuh aleyhisselam oğlu için galiba talepte bulunuyor. Nuh aleyhisselam, Rabbim muhakkak ki ben onun hakkında benim bir ilmim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Senin beni mağfiret etmen, senin bana rahmet etmen olmazsa ben hüsrana uğrayanlardan olurum. Sadece talep sahibi olmak yetmez. Arkasından ısrarla o hedefe ulaşmak için gayret sarf etmek mecburiyetindeyiz. Örneğin kişi fizik vücut teslimi yapmak istiyor. ama zikir artmıyor. O zaman niyet hedefi tamam ama o hedefe ulaşmak üzere gayreti artmıyor. Zikir yapmıyor, o zaman olmadı. Önemli olan hayra dua etmektir. Daha güzeli manevi alanlar için Allah'a çok dua etmektir. Başka insanların nefsani taleplerini yerine getirmek için veya kendi nefsani taleplerimiz için Allah'tan talepte bulunursanız şerre dua etmiş olursunuz. Evet, başka insanların nefsani taleplerini yerine getirmek için kendi nefsani talepleriniz için Allah'tan talepte bulunursanız şerre dua etmiş olursunuz. Çok önemli. Allah Teala uygun görürse nefsinizin talebini vücuda getirir. Ama siz ondan bir şey kazanamazsınız, kaybedersiniz. Kim ahiret hasadını, mahsulünü, kazancını isterse biz onun kazancını artırırız. Kim dünya kazancını isterse ona da ondan veririz ama onun ahirette nasibi yok. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Dinin bel kemiği talep etmektir ve kişinin Allah yolunda kurtuluşa ulaşabilmesi, özellikle Allah'a ulaşmayı talep etmesiyle gerçekleşir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Yani Allah'a ulaşmak için bence dini ibadetlerimizi yerine getirmek, dua etmek, dine hitap eden bir insan olmak.
3: İbadet etmek, Allah'la baş başa.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
4: Bence Allah'a ruhumuz ulaşır.
2: Yani dua edersin, kime edersin? Allah'a edersin yani.
3: Yaptığımız ibadetler.
1: Sizce hayattayken de Allah'a ulaşabilir mi?
5: Her zaman ulaşırsın. Her zaman sana şah damarından yakın Rabbim.
2: Yani normal burada otururken Allah'la konuşabilirsin kendi arana yani. İlla elini açman değil. Böyle konuş Allah'la, ne olacak yani. Bence duyar seni. Kalpten inanan varsa tabii. Kalpten Allah'a inanıyorsan, var olduğuna inanıyorsan bence ulaşabilirsin.
4: Ulaşamayız. Ancak belki sevap, dua ederek, belki hani emeklerimizin karşılığını alarak.
1: Beraber Allah'tan Allah'a ulaşmayı talep edelim mi? İster misiniz bu duayı yapmak?
3: Ey yüce Allah'ım.
4: Bu yüce ermiş evliyamın.
3: Ölmeden önce.
4: Ruhlarını.
3: Sana ulaştırıp.
4: Senin dostunu olmuşlarsa.
3: Ben de.
4: Ölmeden önce.
3: Onlar gibi bana emanet olarak vermiş olduğun ruhumu.
4: Sana ulaştırıp. Senin ermiş evliyalarından olmak istiyorum.
3: Ne olur ya Rabbim.
4: Bu dileği kalbime inmiş.
0: Bir misafirimiz burada otururken de Allah'la konuşabilirsin. İlla elini açman gerekmiyor. Kalpten Allah'a inanıyorsan Allah'a ulaşabilirsin dedi. Allah'a dua etmek, Allah'a ulaşmak manasına mı gelir? Kur'an-ı Kerim'de hidayet, Bakara 120'de قُلْ اِنَّهُ اِذَا اللّٰهُ وَلُّٰهُ Allah'a ulaşmak var, işte o hidayettir. Alman 20-73'te قُلْ اِنَّ الْهُدَى هُدَى اللّٰهِ Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Ve baktığımız zaman ayetler bizi duaya götürür. Dua etmek Allah'ı o duaya icabete çağırmak demektir. Herkesin duasına ait olduğu seviyeler itibariyle Allah-u Teala icabet eder ama şartlı. Onlardan da Allah'ın talebine uyar, amen olurlarsa. Amen olmak için de Allah'a inanmak yetmez. O kişinin mutlaka ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemesi lazımdır. Kur'an-ı Kerim'de çok ciddi bir konudur. Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerime insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıyla ilişkilidir. Evet, Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 fiille insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıyla alakalıdır. Dilemeyen insanın ne bu dünyada ne ahirette bir manevi nasibi yoktur. Dileyen mutlaka Allah'ın yardımlarına muhatap olur. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Teala, Allah yolunda ilerleme talebi olan insanların mutlaka bir mürşide tabi olmasını farz kılmış. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
3: Fatih'te var mübarek, Adıyaman'da var mübarek. İşte bunlar birer ok. Hedef aynı.
5: Akşakçı'nın Hazretleri olsun, Hacı Bayram Veliler olsun. Yani bunlar Allah dostu. İnkar edemezsin kimse. Zaten bunların yüzü suyu gözü hürmetine biz bu havayı alıyoruz, temizleşiyoruz. Yoksa Rabbim bize öyle bir ceza verir ki.
1: Sizce bu zamanda da mürşitler, Allah dostları var mıdır?
4: Vardır.
3: Tabii ki var.
5: İlla ki var. Olmasa zaten yer gök tersine döner.
1: Sizce onları nasıl bulabiliriz?
3: Bir şekilde ulaşmak isteyen zaten ulaşıyor.
4: Bence onları bulamayız ama hayat bence karşımıza çıkartabilir.
1: Bir mürşide tabi olmak sizce bize neler kazandırır?
5: Mürşide tabi olunmaz. Allah'a tabi olunur. Mürşit Allah'ın kuludur. Öyle bir şey yok.
3: Hedefe ulaşmayı kazandırıyor. Mürşitsiz olmuyor.
1: Rabbimiz bu konuda hacet namazı ile Allah'tan sorarsak bize rüyamızda göstereceğini mürşidimizi söylüyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
3: Rabbim neylerse güzel eyler diyorum.
4: Deneyimlemediğim için pek fazla bilemiyorum. Ama eğer söylüyorlarsa belki vardır bir şey.
0: Bir misafirimiz, mürşide tabi olunmaz, Allah'a tabi olunur. Mürşid Allah'ın kuludur dedi. Allah'a tabi olmak nasıl gerçekleşir? Eğer kişi devrin imamına tabi olursa tasarrufta, devrin imamı tasarruftadır. Fethi onunla zikredildiği gibi sana biat edenler gerçekte Allah'a biat etmişlerdir. Allah'ın eli onların elinin üzerindedir. Evet, o slaytımıza dönecek olursak vekaleten devrin imamı ve asaleten devrin imamlarına onlar tasarruftadır ve tabi olunur. Bütün sahabenin Peygamber Efendimiz'e tabi olduğu yesin. Bunun ispatına da gerek yok. Ama Allah-u Teala Fetih Suresi 10. ayetinde Peygamber Efendimiz'in elinin öpülerek kendisine tabi olduğunu kesinlikle ifade etmiş. Diyor ki, Habibim sana tabi olmak Allah'a tabi olmak demektir. Sana biat ettikleri zaman onların elinin üzerinde Allah'ın eli vardır. Maide 35'te de açık bir şekilde Allah'a bize ulaştıracak olan vesileyi yani mürşidimizi Allah'tan istememiz ifade ediliyor, emrediliyor. Asıl olan tabiyettir. Tabiyet yoksa sonuç da tabii ki sıfır. Tabiyet yoksa hidayet yok. Ne ruhun hidayeti var, ne fizik vücudun hidayeti var, ne nefsin hidayeti var, ne iradenin hidayeti var. Az önce hadis-i şerifte Allah'ı bilen Allah'ı bulur. Allah'ı bulan Allah'ı sever. Allah'ı seven Allah'ı öldürür. Bir kimseyi Allah öldürürse niyeti Allah'a düşer. Vesaire işte bugün Allah'ı bilen talep eder. Talep eden bulur. Bulan sever. Öyleyse bütün bu merhalelerden geçmek asıldır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Sevgili Cevap Hocamız, mübarek elinizden hürmetle, saygıyla öpüyorum. Bir soru arz etmek istiyorum. Uygun görürseniz inşallah. Taleplerimiz için yaptığımız dualar hemen kabul olmaması Allah'ın kulunu reddettiği anlamına mı geliyor? Allah razı olsun. Sizleri çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Taleplerimiz için yaptığımız duaların hemen kabul olmaması Allah'ın kulunu reddettiği anlamına mı gelir? Hayır. Liyakat ve mükafat kanunu esasına dayanıyor. Biz Allah'tan istediysek Allah'ın bize hemen vermesini isteriz. Vermiyorsa Allah'a karşı güvenimiz sarsılır. Oysa ki niye layıksanız onun mükafatına sahip olabilirsiniz. O istediğiniz şeye layık değilseniz onu Allah'tan hemen alamazsınız. Ama bilin ki Allah-u Teala dua ediyorsanız, nasıl dua ederseniz edin, hepsini dikkate alır. Kabul etmemek konusunda hiç kimse bir garanti veremez. Ama mutlaka dikkate alır, endişe etmeyin. Örneğin, ulaşmayı kalben dilediyseniz, ondan sonraki bütün taleplerinizi Allah-u Teala icabet eder. Nefsani talepler tabii ki hariç. Nefsani taleplerde Allah'ın yardımı yok. Nefsani taleplerdeki istekler şerre duadır. Orada Allah-u Teala'nın yardımı yok, şeytan devrede. Ama manevi talepte Allah'tan istenildiğinde hepsini Allah-u Teala icabet ediyor. Fakat zamanını Allah tayin ediyor. Zamanın Allah tayin etmesi o liyakat esasına bağlı olan bir konu. Dolayısıyla eğer kişi layık değilse hemen cevabını alamaz. Layık olduğu zaman mutlaka liyakat ve mükafat kanunu devreye girer. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala kendisinden talepte bulunmamızın yanı sıra bu talebimizi gerçekleştireceğine dair bir imanın sahibi olmamızı da istiyor. Bu hedefe de çok zikir yaparak ulaşabileceğimizi açıklıyor. Sizce zikir yapmak Allah'a olan imanımızı ve inancımızı arttırır mı?
4: Bence arttırır. Bana göre de çok arttırır.
5: Arttırır. Her zaman zikredeceksin, her zaman şükredeceksin, her zaman dua edeceksin. Rabbime...
1: Zikrin diğer ibadetlerden farkı nedir?
4: Böyle düşününce zikir benim için hani Allah'a inanmak daha çok bana göre.
3: Birebir Allah'la baş başa olmak diye düşünüyorum ben.
5: Allah'a zikredeceksin. En büyük ibadetlerden birisi bu. Elini açıp güzelce dua edeceksin. Namazını kıldıktan sonra, parklandıktan sonra tertemiz Rabbine her zaman dua edeceksin. Çünkü o başka bir şey yok yani.
1: Sizce devamlı zikir yapan bir insan devamlı mutlu olur mu?
3: Tabii ki
4: mutlu olur ama Allah eğer hani başka bir konuda onu sınarsa sabretmesi gerektiğini de bence bilmiyorum.
1: Allah'ı devamlı zikreden bir kişinin de çevresiyle ilişkileri değişir mi?
5: Tabii ki değişir. Mesela kötü alışkanlıkları olan bir kişiyle o kişiden zarar geleceğini bilir. Şey yapmaz ama elinden geldiği kadar belki ona yardımcı olabilir.
3: Tabii ki değişir. Bir kere çevresinin değiştiğini düşünüyorum. Arkadaş çevresini değiştirdiğini düşünüyorum.
0: Bir misafirimiz devamlı zikir yapan kişi için devamlı mutlu olur. Ama Allah onu herhangi bir konuda sınarsa sabretmesi gerektiğini de bilir. Zikir yaptıkça karşılaştığımız imtihanlardaki sabrımız da artacak mıdır? Evet. Kur'an-ı Kerim'de ayetler itibariyle sabır vardır. Enbiya 37'de Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Enbiya 37. Evet, 7 safa sabırdan Enbiya 37. İnsan aceleci olarak yaratıldı. Yani nefsimizin 19 afetinden bir tanesi de aceleciliktir. Size ayetlerimizi göstereceğim. Artık benden acele istemeyin. İnsanlar hayra dua eder gibi şerre dua ederler. İsra 11, evet. İnsan sanki onun duası hayırmış gibi şerre dua eder. İnsan çok aceleci olmuştur. Yani nefsani talepleri kendiniz için veya başka insanlar için istemeniz kesinlikle şerre duadır. Sabır Allah katında önemli bir meselesidir. Sabrın sahipleri sabırlarının seviyesine göre Allah katında en üst boyutta mükafatları alanlardır. Bütün insanlarda sabır meclisi 7 safhada oluşur. Allah'a ulaşmayı dileyinceye kadar insanlar sabırsızdırlar. İnsanlar acelecidirler. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman Allah-u Teala bize Rahim esmasıyla tecelli eder ve sabırsızlık afeti bütünüyle durmasına rağmen yavaş yavaş algılama kabiliyetimiz yükselir. Sabrı nefsimizin kalbinden olgunlaştıran sebep ise zikirdir. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Cahpar hocam sizleri kalbimden çok ama çok seviyorum inşallah. İzniniz olursa size bir sual sormak istiyorum. Allah'tan istemeyi güçsüzlük olarak değerlendiren insanlara ne tavsiye edersiniz? Sizleri kalbimden çok seviyorum inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve bereketi bize hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah'tan istemeyi bir güçsüzlük olarak değerlendiren insanlara ne tavsiye edersiniz? Allah yolunda yükselmek istiyorsanız gururunuzu, kibrinizi bir tarafa bırakacaksınız. Sizi yaratan Allah'ın sizden üstün olduğunu, siz ancak dilerseniz size yardım edeceğini hiç unutmayacaksınız. O sonsuz kontrolü kudretiyle sağlayan Yüce Rab'tır ve biz insanların da ona sonsuz ihtiyacı vardır. Evet, yaratı mahlukatın içerisinde en üst noktada Allah insanı yaratmıştır. Ama Allah, insan Allah'a en çok ihtiyaç duyan varlıktır. Dolayısıyla biz kemalata ulaşmak istiyorsak Allah'tan istememiz lazım. Hepimizin Allah'a ihtiyacı vardır, evet. Allah Teala bütün problemlerimizi halledecek yegane mercidir. Allah'a müracaat ettikçe bilenirsiniz. Allah'a müracaat ettikçe güçlenirsiniz. Hangi iş olursa olsun Allah'tan yardım istemek gereğini duymuyorsanız o zaman o hedefe ebediyen ulaşamazsınız. Allah'ın yardımı imanınız ve Allah'tan talebiniz üzere kurulan bir köprüdür. Evet, Allah'ın yardımı, imanınız, zikriniz ve Allah'tan talebiniz üzerine kurulan bir köprüdür. Yeni sabah talep etmek durumundayız. Allah'a ulaşmayı dilek, mürşidi talep etmek, ruhu Allah'a teslim etmeyi talep etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi talep etmek, nefsinizi Allah'a teslim etmeyi talep etmek vesaire. İşte Allah'ın yardımı hem ulaşmak istediğiniz hedefi talep etmeniz ve bu talep için gösterdiğiniz gayret üzerine bina edilmiştir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavat, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok severiz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
8: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena.

sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, perşembeyi cumaya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz fitne. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor, fitne katilden beterdir. Yani bir insanın haksız yere öldürülmesinden bile daha büyük bir olay fitne. Katil müessesesi bir kişinin bir kişiyi haksız yere öldürmesini ifade eder. Ama kişisel bir olaydır. Toplumun içinde az bir kesimle ilişkilidir. Yani bir insan bir başkasını öldürür, bir başka şehirde de birisi bir başkasını öldürür. Birçok cinayetler böylece işlenir. Ama bunlar mevzii olaylardır, mahalli olaylardır ve insanların çok azı üzerinde bir tesir icra eder. Ayrıca katil müessesesi öldürülen kişinin büyük ölçüde derecat kazanmasına sebebiyet verir. Öldüren kişinin de büyük ölçüde derecat kaybetmesine sebebiyet verir. Ölen kişi haksız yere öldürüldüğü için büyük derecat kazanır. Öldüren kişi de haksız yere öldürdüğü için büyük derecat kaybeder. Böylece haksız yere adam öldürenlerin gideceği yer zaten cehennemdir. Şimdi demek ki katil sebebiyle, bir insanın katledilmesi sebebiyle belki de cennete gidecek noktaya yakın bir dereceye sahip olan ama hala kayıpları kazançlarından fazla olan birisi böyle bir olaydan sonra muhtemeldir ki Allah'ın cennetine girebilir kendisini katletmeleri sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Fitnenin en güzel tarifini Allah Teala Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerinde vermiş. Bu ayetlere baktığımız zaman şunu görüyoruz.

Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki: Habibim, o günlere dikkatle bak ki o gelecekteki kıyamet alametlerinden sayılan o günlerde, aslında kıyamet alametlerinden sayılan ifadesi ayet-i kerimede yok. Ama müfessirler bu tarzda bir tefsire tabi tutmuşlar. Gerçekten kıyamet alametlerinden birisidir duhan. Gökleri bir duhanın, bir dumanın kapladığını göreceğin o günlere bak. O duhanı gör diyor Allah Teala. O duhan ki, o bütün gökleri kapladığını söylediğimiz duman ki, aslında insanları saracak olan elim bir azaptır diyor. Öyleyse bir dumanın fizik standartlarda gökleri kaplamasından daha ötede, ondan daha önemli olarak, daha açık bir remz olarak, işaret olarak, bütün insanları saracak olan bir azabın geldiği devre. İşte o günlerde yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar huzursuz, sıkıntılı. Fitne bütün boyutlarıyla yer almış. Fitnenin ilk alaşağı ettiği toplum, Kur'an-ı Kerim standartları içinde, yani Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği ölçülerde konumuza giriyoruz. Hazreti Musa ve ona tabi olanlar, Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat'la fitneden kurtulmuşlar. Yoksa fitne bütün boyutlarıyla var imiş firavunlar zamanında. Hazreti Musa ve ona tabi olanlar fitneden kurtulmuşlar mı? Evet, kurtulmuşlar sevgili kardeşlerim. Gerek Tevrat'a baktığımız zaman, gerek Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, Hz. Musa'dan ve ona tabi olanlardan bahseden birçok ayet görürüz. Evvela Allah-u Teala Tevrat'ı da, İncil'i de, Kur'an-ı Kerim'i de Allah'ın kitapları olarak belirtiyor Kur'an-ı Kerim'de. Tevrat'ın da hidayet rehberi olduğunu söylüyor. İncil'in de hidayet rehberi olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim'in de hidayet rehberi olduğunu söylüyor. Tevrat'ın da nur olduğunu söylüyor. İncil'in de nur olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim'in de nur olduğunu söylüyor. İşte Hz. Musa ve ona tabi olanlar, Kur'an-ı Kerim'de de bulunan, Tevrat'ta da bulunan 7 safhanın 7'sini de yaşamışlar. 1. safha Allah'a ulaşmayı dilemek. 3. basamak. 2. safha mürşide ulaşıp tabi olmak. 14. basamak. 3. safha ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmek. 21. basamak ulaşmak, 22. basamak ruhun Allah'a teslimi. Dördüncüsü 25. basamaktaki fizik vücudun Allah'a teslimi. Beşincisi 26. basamak daimi zikre ulaşarak nefsteki bütün afetleri yok etmek suretiyle nefsi Allah'a teslim etmek. 27. basamak
muhlis olmak, ihlasa ulaşmak, irşad olmak, muhlis olmakla irşad olmayı aynı hüviyette görüyor Allah Teala. Ve 28. basamağın 5. kademesi iradeyi Allah'a teslim etmek suretiyle irşada memur ve mezun kılınmak, irşad etmeye yetkili kılınmak. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayn söz konusu. Bakıyoruz ki 7 safanın 7'si de Tevrat'ta farz. Ve Hazreti Musa ve ona tabi olanlar bu 7 safanın 7'sinde yaşamışlar. Aynı 7 safanın İncil'i incelediğimizde İncil'de de farz olduğunu görüyoruz. Ve nasıl hem Tevrat'ta hem Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa ve ona tabi olanların 7 safanın 7'sinde yaşadıkları ve 7 safanın farziyeti yer almışsa, İncil'de de 7 safanın farziyeti yer almış ve Hazreti İsa ve ona tabi olanların 7 safanın 7'sinde yaşadıkları gerçeği yer almış. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nübüvvet bir nimet olarak verildiği zaman Allah-u Teala açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de kaydetmiş ki kitap sahipleri olan Yahudiler ve Hristiyanlar çoktan dinin temel umdelerini unutmuşlar ve dine birçok fitne karıştırmışlar. Bidatlar onu vücuda getirmiş ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görevini Allah-u Teala'nın alarak tebligata başladığı zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Yahudiler çok büyük bir kısım olarak dinlerini yaşamayı artık unutmuşlar. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin 3 temel konusu da unutulmuş. Birinci konu vahdet, Allah'ın tekliği. İkinci konu tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Üçüncü konu da teslim, ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vazife yaptığı 1400 yıla belki devrede bakıyoruz ki sevgili kardeşlerim artık Museviler arasında din büyük ölçüde büyük kesimi Musevilerin dinlerini unutmuşlar. 7 safanın 7'si de unutulmuş ve hem farziyeti unutulmuş hem de tatbikatı unutulmuş. Ama gene Musevilerin arasında bir küçük grup, onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe nasıl İslam'ın 7 safasını yaşıyorlarsa Musevilerin içinde de bir küçük grup aynı güzellikleri yaşıyor sevgili kardeşlerim.
Geceleri kalkıp namaz kılıyorlar. Zikir yapıyorlar. Allah'a ulaşmayı denemişler. Gözlerinden yaşlar dökülüyor. Gece ibadetlerini yaparken hem de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme onların yaşamakta olduğu, o küçük azınlığın yaşamakta olduğu hayatın doğru olduğuna dair, onun esas olduğuna dair ayetler indikçe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme o Yahudilerin o küçük grup sevinç gözyaşları döküyorlar. Kur'an-ı Kerim açık bir tarzda bundan bahsediyor. Ne olmuş? Yahudi toplumunu fitne duman etmiş. Gene Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı devrede Hristiyanlara bakıyoruz kitap sahipleri olarak. Onlar da, onların da büyük kısmı dinlerinin temel ögelerini, temel faktörlerini unutmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemek, tabiiyet, ruhun ve için nefsin iradenin Allah'a teslimi toplumun büyük kısmı tarafından çoktan unutulmuş Hristiyanlarda da. Ve de onların da aynı durumda oldukları ortaya çıkıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinde insanlar için söz konusu olan şey nedir? Dini yaşamaktır. Ama 14 asır evvel sahabe İslam'ın 7 safhasını yaşarken ya da kainatın yegane dininin, hanif dininin 7 safhasını yaşarken Hristiyanların ve Yahudilerin yani kitap sahiplerinin çok büyük bir kısmı dinlerini artık yaşamıyordu. Yani fitneye teslim olmuşlardı. Fitne onları Allah'ın dostluğundan çekip çıkarmıştı. İşte sevgili kardeşlerim, onlar diyorlardı ki ateş bize sayılı günlerde dokunacak. Ondan sonra hepimiz birden cennete gireceğiz. Yahudiler de Hristiyanlar da bunu söylüyorlardı. İslam toplumu ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber Kur'an'daki İslam'ı yaşıyorlardı, 7 safayı. Tevrat'taki 7 safayı, İncil'deki 7 safayı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi yaşıyordu. Şunu görüyoruz sevgili kardeşlerim. Yahudiler ve Hristiyanlar dinlerini unuttukları bir devrede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor ve insanlara tebliğatta bulunuyor. Ve de bütün sahabe Hazreti Musa ve havarilerinin Hazreti Musa ve ona tabi olanların yaşadığı İslam'ı yaşıyorlar ya da Hazreti İbrahim'in hanif dinini yaşıyorlar. Hristiyanlar da Hazreti İsa zamanında Hazreti İbrahim'in hanif dinini yaşıyorlar. Sonra unutuyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a gel, o zamana ulaşıldığı zaman hepsi unutmuş oluyor. Peki 14 asır sonra bugün İslam'ın durumu nedir? Bugün İslam'ın durumu da fitneyi bütün boyutlarıyla yansıtır bir durumdadır. Neden? Çünkü İslam unutulmuş. İslam, başlangıçta saydığımız 7 safha ve 4 tane teslimden ibarettir. Bir defa daha sayalım.
Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Üçüncü basamak. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtuluşa ulaşabilir. Dilemeyen hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Burası üçüncü basamak. Dileyen mutlaka Allah-u Teala'dan furkanlar alacaktır. Sonra huşu sahibi olacaktır. Mürşidine ulaşacaktır. 14. basamak. Sonra yirmi birinci basamakta ruh Allah'a ulaşacaktır. 22. basamakta da Allah'ın zatında yok olacaktır. Sonra kişi 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir.

Sonra sevgili kardeşlerim, sonra o kişi nefsini Allah'a teslim edecektir. Daimi zikre ulaşıp sonra irşad olacaktır. Sonra da iradesini Allah'a teslim edecektir. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde 14 asır evvel bütün sahabe İslam'ın 7 safhasının 7'sinde yaşadılar. Yaşadıkları Kur'an-ı Kerim'de açıkça yer alıyor. Yetmez. 7 safhanın 7'sinin de farz olduğu da Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Ve bugüne geliyoruz sevgili kardeşlerim. Nasıl 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde Yahudiler de, Hristiyanlar da büyük kesim itibariyle insanların o dinin müntesiplerinin %90'ından fazlası dinlerini artık nasıl yaşamıyor hale gelmişlerse, yani fitne Yahudi toplumunu da Hristiyan toplumunu da nasıl çengeline aldıysa, tesir altına aldıysa, tuzağına düşürmüşse, 14 asır sonra İslam'ı da aynı tuzağa düşürmüş fitne, İslam aleminde de bütün boyutlarıyla hüküm ferma. Neden, nereden çıkartıyoruz bunu? İnceleyin İslam alemini. Daha evvel Yahudilerin ve Hristiyanların uğradığı fitne sonucuna İslam alemi de ulaşmış. İslam'ı unutmuşlar. İslam, lügat manası itibariyle de, realitesi itibariyle de, hakikati itibariyle de, 7 safayı yaşamak, ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Ve gerçekten bugün de bu dünya üzerinde yaşayanlardan bu kaidelere, Kur'an'ın temel hükümlerine riayet eden birçok insan yaşıyor. İşte onlardan bir grupta bizleriz. Saydığımız 7 safhanın 7'sini de yaşamaktayız. Ama ne yazık ki önemli olan İslam insanların büyük kısmı İslam'ı, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini ya da kainatın yegane dinini unutmuşlar. Artık tatbikatta değil sevgili kardeşlerim. Öyleyse neden bahsediyoruz? İslam 7 safhasıyla ve 4 teslimiyle İslam 14 asır sonra İslam ülkelerinde artık toplumun büyük kısmı tarafından yaşanmıyor. Ne olmuş sevgili kardeşlerim? Fitne zaten diğer topluluklara hakim iken İslam alemine de hakim olmuş. Ve İslam aleminin de üzerine azap çökmüş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde biz insanlar mutluluğu yaşamakla vazifeli kılınmışız. Üzerimize Allah'a ulaşmayı dilemek defaatle farz kılınmış.
ve enübü ilâ rabbiküm ve eslemu lehu min kablen yetiyekümül azab ediyor Allah Teala. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun. Menibine ileyhi ve yettekuhu diyor Allah Teala. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Demek ki açık bir şekilde Allah'a ulaşmayı dilememiz üzerimize farz kılınmış. 14 asır sonra bu farz da, mürşide tabi olmak da farz, o da, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek de farz, o da, fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi de hepsi unutulmuş. İslam alemi hiç kimseyi kurtuluşa ulaştıramayacak olan bir korkunç tuzağın içine, bir fitnenin içine yuvarlanmış. Her tarafta bidatlar sahnede ve de İslam bitkisel hayata girmiş. Ne bidatı? İslam'ın 7 safhasının 7'si de yok olmuş. Daha büyük bir fitne olur mu sevgili kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim açık açık 7 safhanın 7'sinde farz olduğunu söylüyorsa, Kur'an-ı Kerim açık açık bütün sahabenin bu safhaların hepsini yaşadığını ifade ediyorsa, sahabe kimler? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme o hayattayken tabi olanlar. Onu görenler değil, ona tabi olanlar. Bundan 14 asır evvel Kur'an hem farziyeti ifade ediyor hem de bütün sahabenin 7 safhanın 7'sini de yaşadığını ifade ediyor. Neyin farziyetini? 7 safhanın farziyetini yazıyor Kur'an-ı Kerim. Ve de aynı Kur'an-ı Kerim sahabe tarafından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte 7 safhanın 7'sinin de yaşandığını söylüyor. Sonra da bugüne geliyoruz. İşte bugün fitnenin bütün dünyayı bir azap olarak sardığı bir noktadayız. Fitne neden azaptır? Çünkü Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen insanların mutlu olması mümkün değildir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi mutluluğu yaşayamaz sevgili kardeşlerim. Hep huzursuz, sıkıntılı bir insan olacaktır. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesi hiçbir zaman ulaşamayacağı için kişi devamlı hatalar işleyecektir, günahlar işleyecektir ve her günahı işledikten sonra Allah-u Teala onlara azap edecektir. Hep azapta olan insanlar, hep huzursuz olan insanlar, hep Allah Teala'nın söylediklerini unutan insanlar. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynla karşı karşıyayız. Allah'ın söylediklerini unutan insanlar. 7 safhanın 7'sini de unutan insanlar buraya nasıl gelmişler? Bu korkunç tuzağa nasıl düşmüşler? Onlara denmiş ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Bunları yaptınız mı doğru posta cennete girersiniz demişler. Ve de herkes bu büyük yalana, şeytanın bu korkunç tuzağına düşerek inanmış ve dinlerini terk etmişler. Allah-u Teala biz insanları başka bir şey için değil,
bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Onlar Zariyat suresinin bu 56. ayet-i kerimesini ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun ifadesini, biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize ibadet etsinler diye, bize kulluk etsinler diye yarattık şekline çevirmişler. Sevgili kardeşlerim, kulluk etmek, ibadetleri yapmak demektir. Hiç kimseyi kul haline getiremez. Abid kelimesi ve abd kelimesi birbirinden farklı iki tane hüküm ifade eder. Abid, ibadetleri yapandır. Ama Allah'ın kulu olamazlar onlar. İslam'ın beş tane şartına endekslenmiş, kilitlenmiş bir din tatbikatı sadece fitneyi ifade eder. İşte hal buysa sevgili kardeşlerim, o zaman bütün insanlar için bir korkunç tuzak söz konusudur. Fitnenin içinde insanlık. İşte Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. ayetlerinde Allah Teala bunu söylüyor. Öyle bir güne bak ki diyor gelecekte Allah Teala, ki bunun kıyamet işaretlerinden birisi olduğu kesinlikle kabul edilmiştir. Duhanın, yani fitnenin. Bütün insanları saracak bir azabın insanları kapladığını göreceksin diyor Allah Teala. Onlar diyecekler ki, ya Rabbi biz müminleriz. Biz sana inananlarız. Bizden bu azabı kaldır. Allah Teala buyuruyor, birazcık kaldıracağız ama siz gene küfre döneceksiniz diyor. Bu duhanın bulunduğu devrede neler olacağını da ifade ediyor Allah Teala. Onlara apaçık bir Resulümüz gelmişti diyor Allah Teala. O Resul'e öğretilmiş, şeytan tarafından öğretilmiş, şeytandan vahiy alıyor dediler diyor Allah Teala. Ve Mecnun, deli ve deli dediler diyor. Biliyorsunuz ki Allah zamandan münezzehtir. Bunun için bırakınız bu dünyada olacak olan olayları, kıyamet gününü bile Allah Teala geçmiş zaman olarak kullanıyor. Çünkü Allah'a göre her şey olmuş bitmiştir. O zamanın dışındadır. Ama biz daha, insanlar daha uzun süre kıyamete ulaşmak konusunda, geçecek zamanlarda hep insanlar var olacaktır. İşte Allah Teala bunları söylüyor. Ona diyor, şeytandan vahiy alıyor, şeytan tarafından öğretilmiş dediler diyor. Ona deli dediler diyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala bir şey daha ifade ediyor. Nerede onlarda ibret almak diyor. İşte böyle bir olay yaşandı Türkiye'de. Allah'ın Resulüne deli dediler. Şeytandan vahiy alıyor dediler. Ve onun bütün insanlığa seslenmesi,
Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz gideceğiniz yer mutlaka cehennem olur şeklindeki 3 defa yaptığı açıklama hiç kimse tarafından dikkate alınmadı. Çünkü herkes tuzağa düşmüştü. 4 tane profesör ve bir sunucu, hakimi de, savcısı da, avukatı da bir arada olan bir mahkeme kurmuşlardı adeta ve de mahkum etmişlerdi Allah'ın Resulünü. Ne oldu sonuç? İşte o Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. ayetlerinde nerede onlarda ibret almak diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyin yoksa cehenneme gidersiniz ifadesi hiç kimse de bir tesir icra etmedi. Herkesi buna inandırdılar ve Allah'a karşı hile yaptılar. Ama onların Allah'a karşı yaptıkları hile aslında Allah'ın onlara bir hilesiydi. Çünkü bu olayı yaşayan ve bütün ülke halkının gözleri önünde cereyan eden bu sonuçlar açık ve kesin şekilde herkes tarafından kabul edildi. Yani o Allah Teala'nın Resulüne deli dediler, şeytandan vahiy oluyorlar dediler ve sözlerinden de hiç kimse ibret almadı. Ne dediler? Deli dediler. Deli olduğunu ispat etmiş oldular. Şeytan tarafından öğretilmiş dediler, şeytandan vahiy oluyor dediler. Ve onun söylediği Allah'a ulaşmayı dileyin, dilemezseniz cehenneme gider ifadesini hiç kimse dikkate almadı. Onun söylediklerinden ibret almadılar. İşte fitnenin duracağı bir noktaya ulaştık sevgili kardeşlerim. Bütün dünya Allah'ın Resulünden bu hakikatleri, hidayeti öğrenecek. İslam'ın 5 şartının insanları kurtarmasının mümkün olmadığını ispat edecek. Şimdiye kadar da defaatle ispat etti. Sevgili kardeşlerim, fitne bu devirde, hidayet çağında yok olmaya mahkumdur. İşte fitnenin yerini hidayet almaya başlamıştır ve hidayet bütün dünyaya buradan yayılacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onlar bir tuzak kurdular, tuzağı başarıyla uyguladılar ve herkese Allah'ın Resulü'nün şeytandan vahiy aldığını, deli olduğunu ve

onun sözlerinden ibret alınmadığını neticede ispat etmiş oldular. Aslında bu neyin ispatıydı? Bu olayları yaşayan, kendisine deli denilen, şeytandan vahiy alıyor denilen kişinin Allah'ın Resulü olduğunun bu kesin bir ispatı oldu. Onlar Allah'a karşı tuzak kurdular. Allah'ın Resulü'nün deli olduğunu, öğretilmiş olduğunu ispat ettiklerini düşünerek kurdukları komplo buydu. Başarıyla oynadılar oyunlarını. Ama bu söyledikleri kişinin Allah'ın Resulü olduğunu Allah Teala 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim'e ayetleriyle koymuş. Bu bir onların tuzağa düşmesi olayıydı. İşte sevgili kardeşlerim, fitne yok olmaya başlamıştır. Dünyayı saran bu korkunç fitne, Allah'ın dininin üç kitaplı dinde de unutulması, mekanlarından, köklerinden koparılması ve insanların hidayetin dışına itilmesi devri artık sona ermiştir. Artık hidayet devrindeyiz sevgili kardeşlerim. Ve ufuklar aydınlanıyor. Fitne devri tamamlanmıştır. Şimdi hidayet devrindeyiz. Ve hidayetin giriş devresi de tamamlanmıştır. Şimdi hidayetin gelişme devresindeyiz. Artık sevgili kardeşlerim, hidayet olayı kesinlik kazanacaktır. Bütün dünyaya hidayet süratle yayılacaktır. İşte bir Türk-İslam Birliği'nin kurulması ve dünyaya Allah'ın nurlarının ulaştırılması bu cümleden olarak gerçekleşecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde daha birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ecebillahimineşşeytanirracim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizi sizlerle birlikte kıldı. Bizleri birlikte kıldı. Konumuz nefs, ruh ve fizik vücut üçlüsü. İnsan bir üçlüyle vücuda getirilmiştir. Topraktan halk edilen, yaratılan bir fizik vücut. Velekat haleknal insanüm insan salin min hameyin mesnun diyor. Allah Teala andolsun ki biz insanı hamiyin ve mesnun olan topraktan yarattık diyor. Bu toprak adı salsalin. Organik hale dönüşebilecek özellikte olan bir toprak. Kuru bir balçık türü. Onu çamur haline getiriyor ve Allah-u Teala insanın vücudunu şekillendiriyor. Sonra da ona ruh üflüyor. Biz ona ruhumuzdan üfürdük diyor Allah-u Teala. Secde suresi 9. ayet-i kerime. Biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor. Ve ona efidet verdik diyor. Fuatler verdik diyor. Görme, işitme ve idrak etme hassalarını verdik diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın insana vermiş olduğu fuatler, İdrak vasıtaları, göz veriyor insanoğlunun fizik vücuduna, bu gözle insanoğlu görüyor. Kulak veriyor, işitiyor. Kalp veriyor, idrak ediyor. Demek ki topraktan yaratılan şekillendirilen bir fizik vücudumuz var.

Nefsimiz sevva edilmiş. Allah Teala ve nefsin ve sevvâhün ne diyor? Ve nefs diyor, onu sevva ettik diyor Allah Teala. Sevva edilen, dizayn edilen bir nefsimiz var. Ve nefsün ve ma sevvahu fe elhamaha

O nefse ve onu sevva eden ediyor. Ve o nefse fücuru ve takvası ilham edilir diyor. Ve elhamaha, fücuraha ve takvaha. Şems suresi 7 ve 8. ayetler. Ve 9. ayet. Kat eflaha men zekkaha. Kim nefsini tezkiye ederse, o nefsi tezkiye ederse, o zaman o kişi felaha erer diyor Allah Teala. Nefsini tezkiye eden kişi felaha erer diyor. Öyleyse seva edilen, dizayn edilen bir nefsimiz var. Secde suresinin 9. ayet kelimesinde Allah Teala ve nefaha fihi ruhihi. Onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Üfürülen bir de ruhumuz var. İşte böylece bir üçlü topraktan yaratılan fizik vücudumuz, seva edilen, dizayn edilen nefsimiz ve Allah'ın üfürdüğü ruhumuzla biz insanlar üç tane vücuttan oluşuyoruz. Üçünün de şekli dış görüntüsüyle tamamen birbirinin aynı. Hiçbir farklılık göremezsiniz. Görüntüde hiçbir farklılık yok. Ama vücuda getirilişlerine baktığımız zaman ayrı maksatlara yönelik üç ayrı vücuttan bahsetmek söz konusu. Allah Teala ruhumuzu hasletlerle donatmış. Ruhumuzun kalbi %100 hasletlerden oluşuyor. Yani Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir hususu işlemek istemeyen bir yaratılışın sahibi olan ruhumuz. Bütün güzellikler ruhumuzda. İtaat, sevgi, uyum. Sükunet, dostluk, cömertlik, nefsin bütün afetlerinin karşılığı olan bütün güzellikler ruhumuzda. Nefsimizde öfke afeti var, ruhumuzda sükunet. Nefsimizde isyan afeti var, ruhumuzda itaat hasreti var. Nefsimizde düşmanlık var, ruhumuzda dostluk var. Nefsimizin her negatif faktörünün karşıtı nefretin yerine sevgi ruhumuzda oluşmuş. Nefsimiz afetlerle dolu, ruhumuzda hasletlerle. Ve iki düşman kardeş içimizde sevgili kardeşlerim. Doğumumuzdan itibaren Allah Teala'nın doğumuzla beraber üfürdüğü, ruhumuz da
nefs ve fizik vücut ikilisine ekleniyor. Fizik vücut bir mekan, nefsimiz o mekanın içinde yer almış, aynı görüntüde ruhumuz da o mekanın içinde yer alıyor Allah-u Teala'nın üfürmesiyle, aynı mekanda. Ruh, nefs ve fizik vücut bir üçlü. Bu üç varlığın da Allah'a teslim edilmesi Allah'ın temel emri. Ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de Allah'a teslim etmekle mükellefiz. Burada Allah Teala mutlaka bu teslimlerin yapılmasını üzerimize farz kılmış.

İşte Allah Teala münibine ileyhi ve ettekuhu. Münibine ve affedersiniz ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümül azab ediyor. Allah'a yönel ve ona teslim ol. Üzerine azap gelmeden önce diyor Allah-u Teala. Allah'a yönelmek ve Allah'a teslim olmak. Bu teslim ruhumuzun teslimini de, fizik vücudumuzun teslimi de, nefsinizin teslimini de, irademizin teslimini de içerir. Allah'ı ruhumuzu hayattayken ulaştırmamız, teslim etmemiz Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde çok açık bir şekilde ifade ediliyor. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor Allah-u Teala. Demek ki Allah'ın bize emrettiği bir şey var. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak. Madem ki Kur'an-ı Kerim'de farz hüküm olarak Kur'an-ı Kerim'de bir emir olarak geçiyor. Allah'ın ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı emretmesi söz konusu. O zaman bu bir farzdır. Ve Müzzemmil suresi 8. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ruhumuzun Allah'a hayattayken ulaşması üzerimize farz kılınmış. Peki ulaştırmadık. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemedik, ulaştırmadık. O zaman ölümümüz Azrail Aleyhisselam ve onun melekleri tarafından gerçekleştirildiğinde ne yapıyor ölüm melekleri gelip? Gelip kontağı kapatıyorlar. O güne kadar vücudumuzdaki onca ...70 milyar olduğu söyleniyor tahmini mitokondriler.

vücuttan ayrılan ruhu Allah'a ulaştırmak üzere sırat-ı müstakime kadar sitet-i müntaha'ya kadar birlikte giderek götürüyorlar. Yolcu ediyorlar ruhumuzu. 7 tane gök katını beraberce aşıp Allah'a gönderiyorlar. Sitet-i müntaha'da kalıyor kendileri ve ruh oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıyor. Melekler sitet-i müntaha'dan öteye geçemiyorlar. Bu kişinin ruhunun ölüm sırasında kendisinden ayrılması veya bir başka ifadeyle, asıl ifadesiyle ölüm meleklerine teslim oluşu iki şekilde tahakkuk eder. Birisi, o kişi Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Dilemediyse ölüm sırasında ruhu mutlaka vücudundadır. Ama kişi ölünce ruh vücuttan ayrılır. Ayrılan, Allah'a ulaşmayı dilememiş olan bu kişinin vücudunda olan ruhu, vücudundan ayrıldığı zaman ölüm melekleri onu beraberine alıp 7 kat göklere ulaştırırlar. Peki bu kişinin ruhu Allah'a ulaşmışsa, ölüm melekleri o kişiyi mitokondrileri hareketsiz hale getirerek öldürdükten sonra, ölümü oluşturduktan sonra kimi götürecekler Allah'a? Ruhu. İyi ama ruh zaten Allah'a ulaşmış. İşte o Allah'a ulaşan ruh oradan tekrar geri geliyor fizik vücuda. Ve o geri gelen ruhu ölüm melekleri beraberlerine alarak 7 katlık bir yolculuk yapıyorlar Allah'a doğru. Ve neticede 7. gökkatının 7. alemi olan Sitret-i Müntaha'ya ilahinin en üst, en yüksek noktası olan Sitret-i Müntaha'ya ulaştırıyorlar. Orada kalıyorlar. Ruh oradan Allah'a yükseliyor. Öyleyse ister kişi ruhunu Allah'a zaten ulaştırmış olsun, ister ulaştırmamış olsun, ruhu vücudunda olarak ölsün kişi, öldüğü zaman ruhu vücutta tutabilecek olan hiçbir özellik yok. Ruh vücudu terk ediyor.

Sevgili kardeşlerim, böylece insan ruhunun çok özel bir yapıda olduğunu görüyoruz. İnsan bir dengeler sistemiyle yaratılır. Bir insan doğduğu zaman nefsinin kalbindeki afetler %100 karanlıkları temsil ederler. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iftiralar, isyan gibi afetler, 19 grup afet o kişinin nefsinin afetleridir. Nefsin kalbi %100 karanlıklardan oluşur. Ama öbür taraftan da Allah-u Teala bir ruh vermiştir. Ruhun kalbi de nurdan oluşur. Nefsin afetlerinin tam zıttı olan öfkeye karşı sükunet, düşmanlığa karşı dostluk,

her negatif faktörün pozitifi, karanlığın tersi olan nurla ifade edilir. Ve dengeli bir şekilde hayata başlarız. Ne kadar karanlık varsa nefsimizde, ruhumuzda da o kadar aydınlık vardır. Bir karanlık ve aydınlık dengesi, gece ve gündüzün, nefsimizde gecenin, ruhumuzda gündüzün temsilidir. Allah Teala ruhumuzun da, fizik vücudumuzun da, nefsimizin de Allah'a teslimini emrediyor. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması emrediliyor ki bu kul olmak fizik vücudumuzun Allah'a teslimini ifade eder. Allah Teala açık bir şekilde bundan bahsediyor ruhumuzun Allah'a ait oluşundan. Ve nefsimizin Allah'a kul olmasının tesliminin farziyetinden bahsediyor Allah-u Teala. Yasin suresinde Allah-u Teala ey Ademoğulları diyor. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabudu şeytane. İnnehu lekum adubun mübin. Ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları. Ademoğulları, Adem Aleyhisselam'ın sübünden gelen şu fizik vücutlarımız. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı diyor. Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Kul olmak Allah-u Teala'ya teslimi içeriyor. Allah'a teslim olmamız söz konusu sevgili kardeşlerim. İşte bu teslim esas olan fizik vücudumuzun da Allah'a kul olması. Peki, demek ki ruhumuz Allah'a geri dönüş emrini almış, açık ve kesin Allah-u Teala'nı geriye çağırıyor. Allah'a ulaşmaya davet var. Fizik vücudumuzun da Allah'a kul olması emredildiği cihetle Allah'a fizik vücudumuzun teslimini ifade ediyor bu. Nefsimiz, nefsimizin de Allah'a teslimi söz konusu. Allah Teala nefsimizin tıpkı ruhumuz gibi, tıpkı fizik vücudumuz gibi Allah'a teslimini emrediyor. Nefsimizin birinci hamlesi teskiye adını alıyor. Nefsimizin kalbinin yarısının Allah'ın nurlarıyla dolması. İkinci hamlesi tasfiye adını alıyor. Nefsimizin kalbinin %100 nurlarla dolması hali. Ya eyyetüven nefsü mutmainnetü ircığı ila rabbiki radiyeten vardiye fetkuli fi ibadi fetkuli cenneti diyor Allah-u Teala. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol,
ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Allah'a ulaş irci'i ila Rabbiki, Rabbimizin ruha verdiği emir, Rabbine geri dön. Bu da Allah'a dönüş emri. Ama nefsimiz için radiye ve mardiye kademelerinde temizlenmesi ve tezkiye olup bu işi bitirmesi. İşte Allah Teala Fatır Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir." Kim nefsini tezkiye etmek isterse o kişi bunu kendisi için yapar. Tezkiye olduğu zaman ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Nefs tezkiyesi 21. basamakta gerçekleşen bir olaydır. Ama aslında nefsinde Allah'a bütünüyle teslimi söz konusudur. Bu sonuncu muhtevada kazanılır. Nefsin Allah'a teslimi daimi zikirle mümkündür. Nefsin kalbinin %100 nurlarla dolu olması. Bu ancak daimi zikirde gerçekleşen bir olgudur. Kişinin kalbi halis olur. Nefsimizin Allah'a teslimi daimi zikirle sağlanan bir olaydır.

Ve fizik vücudumuzun Allah'a teslimi üzerimize farz kılınmıştır. Nisa 125'te Allah Teala diyor ki: "Femen esleme ve cehu lillahi fehüve muhsinun." O kişi ki veçini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Bu fizik vücudun teslimidir. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi muhsinlerden olur. En son teslim olacaksa nefsimizdir. Nefsimiz Allah'a daimi zikirle teslim olur. Bu vapta sonuçlara bakarsak, bundan 14 asır evvel bütün sahabenin ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmiş olduklarını görüyoruz. Hepsi farz mı? Hepsi farz. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Evet, farz. Bunu baştan verdik. Allah'a ulaşmayı dilemek işte Allah Teala'nın açıklaması. Rum Suresi 31. ayet-i kerime: "Menibine ileyhi ve ettekuhu ve la tekunu minel müşrikin ve ekumussalat ve la tekunu minel müşrikin." Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl, müşriklerden olma. Sonra da Allah Teala müşrikleri anlatıyor. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar. Her biri kendilerindekiyle ferahlanırlar. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dışındaki diğer 72 fırkanın hiçbirisinin Allah'a ulaşmayı dilemediği neticesine ulaşıyoruz. Onlar dilemeyenler, 72 fırka müşrikler. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Hepsi dilemiş sevgili kardeşlerim. İşte Zümer Suresi 17. ayet-i kerime: Allah Teala bütün sahabenin şeytanın kuluyken, tağutun kuluyken Allah'a ulaşmayı dilediklerini ve Allah'ın kulu olduklarını söylüyoruz Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde. وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar tağuta kul iken, bundan içtinab ettilerken, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı diledikleri için bütün sahabe Allah'a kul olmayı başarmış. Allah'ın kulu olmuş. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz, bütün sahabe gerçekleştirmiş. Peki, mürşide ulaşmak üzerimize farz mı? Evet, farz. Allah Teala Maide 35'te diyor ki: "Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin." Bütün sahabe Allah'tan mürşitlerini istemişler.

Allah Teala bu hususu açık ve kesin olarak anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Sahabe için söz konusu olan da mürşitlerine ulaşmaktı, tabi olmaktı. Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sahasına ve tabi olmuşlar. Bu iki unsur konunun başlangıcını teşkil ediyor. Ama ruhun teslimi üzerimize farz gördük. Dört ayrı ayet-i kerimede. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Ruhlarını Allah'a teslim edenlere hidayete erenler diyor Allah Teala. Ve innel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır diyor. İnne hüdallahi huvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir diyor. Ve bütün sahabenin bu hidayete ulaştıklarını, ruhlarını Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Bu dört teslimi, dört ayrı ayet-i kerimede söyledik. Üzerimize farz. Ve bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı, teslim etmişler mi? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlar sözü dinlerler. Sözün en güzeline tabi olurlar. İşte onlar hidayete erenlerdir. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Öyleyse ruhun teslimi bütün sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Sonra fizik vücudun teslimine geliyoruz. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Demin söyledik ayet-i kerimeyi. Allah Teala açıkça bu hususu söylüyor. Onlar fizik vücutlarını, veçlerini Allah'a teslim ettiler diyor. Onlardan daha fizik vücudunu Allah'a teslim edenden daha fazla kim hidayetlidir diyor Allah Teala. Sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? İşte Ali İmran suresi 10. ayet-i kerime, 20. ayet-i kerime. Habibim o müminlere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Ruhlarını teslim etmişler. Fizik vücutlarını teslim etmişler. Ve nefslerini Allah'a teslim etmişler mi? Nefslerini de teslim etmişler. Nefsini teslim eden kişi kimdir? Ulul Elbap'tır. Allah Teala li ulul Elbap yezkurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim diyor. O ulul elbap kullarımız için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusu diyor. Demek ki ulul elbap daimi zikrin sahipleri. Daimi zikrin sahipleri Allah'a nefslerini teslim edenler. Ve Zümer suresinin 17. 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala sahabe için onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar, onlar hidayete erdiler diyor. Arkasından da diyor ki onlar bu hidayete ermekle kalmadılar, ulul elbap oldular diyor. Yani nefslerini de Allah'a teslim ettiler. Öyleyse ulul elbap olmak farz mı?
Allah-u Teala Nisa 103'te diyor ki, ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Yani daimi zikre ulaşın. Yani irade, hepiniz nefsinizi de Allah'a teslim edin. Nefsimizin teslimi, nefsimizin kalbinde Allah'ın zikriyle hiçbir afetin kalmadığı bir noktayı ifade eder. Bu nokta, bütün afetlerin yok olduğu, nefsimizin kalbinin %100 temizlendiği bir noktadır. Burada nefsimiz Allah'a teslim eder, teslim olur. İşte mutluluğumuz, nefsimizin kalbindeki nurlar adım adım yok oldukça hedefine ulaşır. Nefsimizin kalbindeki nurları ancak zikir adı verilen bir müesseseyle yok edebiliriz. Zikrettiğimiz zaman Allah'ın katından gelen rahmetle, faz ve rahmetle salavat nurları nefsimizin kalbini işgal etmeye başlar. Daimi zikre ulaştığımız zaman nefsimizin kalbi %100 nurlarla kaplanır. Hiçbir karanlık nokta kalmamak üzere. İşte o noktada nefsimiz de Allah'a teslim olmuştur. Nefsimizin Allah'a teslim olduğu noktada nefsimizin kalbinde 7 mertebede bir değişiklik olur. Nefsimizin kalbi Ulu'l-Elbab makamında 7 mertebe müzeyyen olur. İhlas makamında 7 mertebe daha müzeyyen olur. Birincisinde yerlerin melekûtu, ikincisinde göklerin melekûtu gösterilir. Ondan sonra da nefsimizin kalbi beş mertebe daha müzeyyen olacaktır. Ve o noktada Allah-u Teala o kişinin iradesini teslim alacaktır. İradenin teslimi, teslimi külliyle teslimle noktalanır. Allah-u Teala bu noktaya hakka tukati takva diyor. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün tarzında bir ifade kullanıyor Allah-u Teala sahabenin teslimi içinde. Bütün insanlarda iradesini teslim edenler için Allah-u Teala bu ifadeyi kullanıyor. İradeyi Allah'a teslim etmek de hepimizin üzerine Allah-u Teala tarafından farz kılınmış Nisa 103'teki daimi zikrin ötesinde irademizin Allah'a teslimi de farz kılınmış. Allah-u Teala bütün insanların Allah'a teslimi külliyle teslim olmalarını farz kılmış. Âl-i İmrân 103'te siz ölmeyin diyor Allah-u Teala. Önce Allah'a teslim olun. Bir hakkın takvayla teslim olun. Sonra ölün. Hakka tukati takvanın sahibi olmak üzerimize farz kılınmış. Bu irademizin de teslimi manasına geliyor. Ve 14. sıra ver. Bütün sahabenin bunu gerçekleştirdiğini ve irşat makamına tayin edildiklerini görüyoruz. İşte Tövbe 100'de Allah-u Teala
buyuruyor ki o sabikun el-evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine tabi olanlardandı. Hem ensar, hem muhacirin, hem de ensara ve muhacirine tabi olanlardan bahsediyor Allah Teala. İster ensar olsun, ister muhacirin, iki gruba da tabi olunduğu cihette iki grupta irşat makamının sahibi olmuşlar. İşte sevgili kardeşlerim, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimi ve işte sahabe. Hepsi üzerimize farz. Bütün sahabede bu farzları gerçekleştirmiş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki ruh, fizik vücut ve nefs arasında bir kesin ilişki söz konusu. 27. basamak, 21. basamakta ruh Allah'a ulaşıyor. 22. basamakta Allah'a teslim oluyor. Nefsimizin kalbinde %51 nurla. 25. basamakta fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. Nefsin kalbinde %81 nurla. 26. basamakta nefsimiz Allah'a teslim oluyor. Kalbinde %100 nurla. Nefsin kalbi %100 nurlarla kaplı. Ve 28. basamağın 5. kademesinde irademiz Allah'a teslim oluyor. Kişi hakka tukati, takvanın sahibi ve 19 mertebe bütün teslimlerden sonra kalp, nefsin kalbi müzeyyen olmuş. İşte ruh, işte fizik vücut, işte nefs. Hepsi birbiriyle ilişkili sevgili kardeşlerim. Allah yolundaki gayretleriniz sizi bütün bu hedeflere birer birer ulaştıracaktır. Allah Teala'nın yolunda hepinizin hem ruhunuzu, hem veçinizi, hem nefsinizi, hem iradenizi Allah'a teslim ederek bu hedeflere ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

en zirve noktadaki hedefe ulaşmak, sahabe gibi olmak demektir. Siz de olmak istiyorsanız bugün size anlatacağımızı can kulağıyla dinleyin. Bir dileğin sahibi olmak yeterli. Gerçekten bir dilek mi bunlar gerçekleşir? Evet sevgili kardeşlerim, bir dilek. Ama bu dilek sizin dünyayı dilemeniz değil. Bu dilek cenneti istemeniz de değil. Bu dilek makamları, şan ve şöhreti, kasayı, masayı, nisayı istemeniz değil. Bu dilek her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'ı istemenizdir. Allah sizin soyunuza, malınıza, şekli şemalinize bakmıyor. Devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Allah Teala bu talebi kalbinize gördüğü an sizi de sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşayan ve yaşatan bir yedi safayı yaşayan kişi haline getirecek. Sizi insan-ı kamil kılacak. Sizi insan-ı kamil kılan o her şeyi yoktan var eden sahibiniz Allah'tır. Ne diyorsunuz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim? Size de öyle geliyor mu? Mutlu olmak bir dilektir. Bu dünyanın cennet olması bir dilektir. Bütün güzellikler bir dilektir. Ama bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü dua müminin silahıdır. Çünkü duanızın kabul edileceğine iman ederek dua edin. Kimin duası kesinlikle kabul edilir? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Öyleyse devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Devamlı olarak Allah'tan istediğinizin kabulü bir şarta bağlı. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenize.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve sizden kim Allah ve onun Resulüne kanitin olursa, huşu ile bağlanırsa ve salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa ona ecrini iki kat veririz. Ve onun için biz kerim rızık hazırladık. Ey peygamber hanımları! Siz diğer kadınlardan biri gibi değilsiniz. Eğer takva sahibi iseniz, artık sözü yumuşak söylemeyin, erkeklerle çekici bir şekilde konuşmayın. O takdirde kalbinde maraz, nifak, fitne, şehvet bulunan kimse tamah eder, arzu duyar. Ve maruf, ciddi söz söyleyin. Ve evlerinizde karar kılın, oturun. Evvelki cahiliye zamanındaki gibi ziynetlerinizi açmayın. Namazı ikame edin ve zekatı verin. Allah ve onun Resulüne itaat edin. Ey ehli beyt! Allah sadece sizden günahları gidermek ve sizi tertemiz temizlemek istiyor. Ve evlerinizde Allah'ın ayetlerinden okunanları ve hikmeti zikredin. Muhakkak ki Allah latiftir, lütuf sahibidir, habirdir, her şeyden haberdardır. Gerçekten İslam olan, Allah'a teslim olan erkekler ve İslam olan kadınlar ve mümin erkekler ve mümin kadınlar, kanitin olan erkekler ve kanitin olan kadınlar, sadık erkekler ve sadık kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, Rabbine huşu duyan erkekler ve huşu duyan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar ve Allah'ı çok zikreden erkekler ve çok zikreden kadınlar. Allah onlar için mağfiret ve azim bir ecir, mükafat hazırladı. Ve mümin erkek ve mümin kadının Allah ve onun Resulü onlar için bir işin olmasına hükmettiği, karar verdiği zaman kendi işlerinde seçim hakkı olamaz. Ve kim Allah ve onun Resulüne asi olursa, itaat etmezse, o takdirde apaçık bir dalaletle sapmış olur. Ve Allah'ın onu nimetlendirdiği ve senin de kendisini nimetlendirdiğin kişiye, zevceni kendine tut boşama ve Allah'a karşı takva sahibi ol demiştin. Allah'ın açıklayacağı şeyi nefsinde saklıyordun. Ve insanlardan korkuyordun, çekiniyordun. Allah, kendisinden korkman, çekinmen için daha çok hak sahibidir. Sonra Zeyd, ondan alakasını kesince onu seninle evlendirdik ki, evlatlıklarının kendileriyle ilişkilerini kestikleri, boşadıkları kadınların evlenmelerinde, müminlerin üzerinde bir zorluk olmasın diye. Böylece Allah'ın emri yerine getirilmiş oldu. Nebi için Allah'ın ona farz kıldığı şeyi yerine getirmesinde ona bir güçlük yoktur. Daha önce gelip geçenler için de Allah'ın sünneti buydu. Allah'ın emri takdir edilmiş bir kader idi, yerine getirildi. Onlar, nebiler, peygamberler, Allah'ın risaletini tebliğ ederler ve ona huşu duyarlar ve Allah'tan başka hiç kimseden korkmazlar. Ve Allah hesap görücü olarak kafidir. Muhammed aleyhisselam, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası olmamıştır, değildir. Fakat Allah'ın Resulü ve nebilerin, peygamberlerin hatemidir, sonuncusudur. Allah her şeyi en iyi bilendir. Ey amenü olanlar! Allah'ı çok zikirle günün yarısından fazla zikredin. Ve onu sabah akşam tesbih edin. Sizi, nefsinizin kalbini karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize salavat vasıtasıyla nur gönderen o ve onun melekleridir ki, o müminlere rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ona, Allah'a kavuşacakları gün onların tahiyyeti, mükafatı selamdır. Ve onlara kerim, ikram edilen bir ecir, mükafat hazırlanmıştır. Ey Nebi Peygamber!
Muhakkak ki biz seni şahit, müjdeleyici ve nezir, uyarıcı olarak gönderdik. Ve onun Allah'ın izniyle Allah'a davet eden ve nurlandırıcı, sirac, kandil olarak gönderdik. Ve müminleri müjdele. Muhakkak ki onlar için Allah'tan büyük fazıl vardır. Ve kafirlere ve münafıklara itaat etme ve onların eziyetlerine aldırma ve Allah'a tevekkül et. Ve Allah vekil olarak sana yeter. Ey amenü olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Mümin kadınları nikah ettiğiniz, sonra da onları temas etmeden önce boşadığınız zaman, artık sizin için onun iddetini sayacağınız bir müddeti yoktur. Böylece onları metalandırın, mehirlerini verin ve onları güzel bir bırakışla boşayın.

Ey Nebi Peygamber! Muhakkak ki biz ecirlerini, mehirlerini verdiğin zevcelerini ve elinin altında malik olduğun Allah'ın ganimet olarak sana verdiği cariyelerini helal kıldık. Ve seninle beraber hicret eden amcanın kızları, halanın kızları, dayının kızları, teyzenin kızları ve nefsini Nebi Peygamber için hibe eden ve Nebi'nin Peygamberin de onu almak istediği mümin kadınları, diğer müminler hariç sana özel olarak helal kıldık. Onlara, diğer müminlere zevceleri ve ellerinin altında malik oldukları cariyeleri konusunda neyi farz kıldık biz biliriz. Bu senin üzerine bir zorluk olmaması içindir. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Onlardan dilediğini ertelersin, dilediğini yanına alırsın. Ve azlettiklerinden, bıraktıklarından, istediğini tekrar yanına almanda bundan sonra sana günah yoktur. Bu, onların gözlerinin aydın olması, sevinmeleri, onların hüzünlenmemesi ve bu onların hepsinin senin verdiğin şeylerden razı olmaları için en uygundur. Ve Allah kalplerinizde olanları bilir. Allah alimdir, en iyi bilendir, halimdir. Bundan sonra sana başka kadınlar ve zevcelerinden birini güzelliği hoşuna gitse bile başka bir hanımla değiştirmen helal değildir. Elinin altında sahip oldukların cariyeler hariç. Ve Allah her şeyi murakabe, denetleyen edendir.

Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Size izin verilmedikçe Nebi'nin evlerine girmeyin. Girmişseniz oyalanıp yemeğin pişmesini beklemeyin. Fakat davet edildiğiniz zaman girin. Yemeğinizi yiyince hemen dağılın ve sohbet etmek istemeyin. Söze dalmayın, izinsiz konuşmayın. İşte bu durum gerçekten Nebi'ye eziyet oluyordu. Fakat sizden haya ediyordu, utanıyordu. Allah haktan haya duymaz, gerçeği açıklamaktan çekinmez. Onlardan, peygamber hanımlarından bir şey sorduğunuz zaman perde arkasından sorun. Bu sizin ve onların kalpleri için daha temizdir. Allah'ın Resulüne eziyet etmeniz ve bundan sonra onun zevcelerini nikah etmeniz ebediyen helal olmaz. Muhakkak ki bu Allah'ın katında çok büyük günahtır. Bir şeyi açıklasanız da veya gizleseniz de muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Peygamber eşlerinin babalarına, oğullarına, kardeşlerine, erkek kardeşlerinin oğullarına, kız kardeşlerinin oğullarına, kadınlara ve ellerinin altında malik oldukları cariyelere görünmeleri hususunda onların üzerine günah yoktur. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah her şeye şahittir. Muhakkak ki Allah ve melekleri Nebi'ye, peygambere salat ederler. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Siz de ona salat edin ve ona teslim olarak salat edin. Muhakkak ki Allah ve Resulüne eziyet edenlere, onlara Allah dünya ve ahirette lanet etti ve onlar için muhin, alçaltıcı bir azap hazırladı. Ve mümin erkek ve mümin kadınlara iktisap etmedikleri, hak etmedikleri, bir suç işlemedikleri halde eziyet edenler, bu durumda buhtan, iftira ve apaçık günah yüklenmiş oldular. Ey Nebi Peygamber! Zevcelerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına, mümin kadınlara söyle, cilbaplarına sarınsınlar, örtünsünler. Bu, onların cariye olmadıklarının, hür ve iffetli kadın olduklarının bilinmesi ve onlara eziyet edilmemesi için daha uygundur. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Eğer münafıklar ve kalplerinde maraz, hastalık bulunanlar ve şehirde yalan ve kötü haber yayanlar vazgeçmezlerse, elbette seni mutlaka onlara saldırtırız. Sonra az bir zaman hariç orada sana komşu olamazlar, orada kalamazlar. Melunlar, lanete uğramış olanlar nerede bulunursa yakalanırlar ve şiddetle öldürüldükçe öldürülürler. Daha önce geçmiş olanlar hakkında da Allah'ın sünneti kanunu budur ve Allah'ın sünnetinde asla bir değişiklik bulamazsın. İnsanlar sana o saati, kıyameti soruyorlar. De ki, onun ilmi sadece Allah'ın indindedir ve sana bildirilmedi, belki de o saat yaklaşmış olabilir. Muhakkak ki Allah kafirleri lanetledi. Onlar için alevli ateşi, cehennemi hazırladı. Orada ebediyen kalıcıdırlar, kalacak olanlardır. Orada bir dost ve bir yardımcı bulamazlar. Onların yüzlerinin ateşin içinde bir taraftan bir tarafa çevrileceği gün, keşke biz Allah'a ve Resul'e itaat etseydik diyecekler. Ve cehennemde olanlar dediler ki, Ya Rabbi, muhakkak ki biz saadatlarımıza, dinde ileri gidenlerimize ve küberamıza, büyüklerimize itaat ettik. Ve böylece senin yolundan, sırat-ı mustakiminden bizi saptırdılar. Rabbimiz, onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanetle lanetle. Ey amenu olanlar! Musa aleyhisselama eziyet edenler gibi olmayın. Ve Allah onu, Musa aleyhisselamı, onların söyledikleri şeylerden beri kıldı, temize çıkardı. Ve o, Allah'ın katında vecihti
yüzü aktı, şerefliydi. Ey amenü olanlar! Allah'a karşı takva sahibi olun ve sedid, doğru söz söyleyin. Böylece sizin için amellerinizi ıslah etsin, salih amele çevirsin. Günahlarınızı mağfiret etsin, sevaba çevirsin. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne itaat ederse, o takdirde fevzül azim, en büyük mükafatla kurtulmuş olur. Muhakkak ki biz, emaneti göklere, arza ve dağlara arz ettik, sunduk, teklif ettik. Onu yüklenmekten çekindiler ve ondan korktular. Ve insan onu yüklendi. Muhakkak ki o nefs çok zalimdir, çok cahildir. Bu Allah'ın münafık erkekleri ve münafık kadınları, müşrik erkekleri ve müşrik kadınları azaplandırması ve mümin erkeklerin ve mümin kadınların tövbelerini kabul etmesi içindir. Allah gafurdur, mağfiret eden, günahları sevabı çevirendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Sebe Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 54 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, göklerde ve yerde olan, varlıklar kendisine ait olan Allah'a aittir. Ve hamd, ahirette de ona aittir. Ve o hakimdir, hikmet ve hüküm sahibidir, habirdir, her şeyden haberdar olandır. O Allah, yere gireni ve ondan çıkanı, semadan ineni ve oraya yükseleni bilir. Ve o rahimdir, rahmet nuru gönderendir, gafurdur, mağfiret eden, günahları sevaba çevirendir. Ve kafirler, o saat kıyamet bize gelmeyecek dediler. De ki, hayır, gaybı bilen Rabbim mutlaka onu size getirecektir. Göklerde ve yerde zerre kadar bir şey bile ondan gizli kalamaz. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü dahi hariç olmamak üzere kitab-ı mübin apaçık kitabın içindedir. Kıyametin kopması aminu olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanları mükafatlandırmak içindir. İşte onlar ki, onlar için mağfiret ve kerim rızık vardır. Ve ayetlerimizi aciz bırakmak konusunda çalışanlar, İşte onlar ki, onlar için elim azaptan iğrenç bir azap vardır. Ve kendilerine ilim verilenler, sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu ve onun aziz ve hamid olanın Allah'ın yoluna, Allah'a ulaştıran sırat-ı mustakime hidayet ettiğini, ulaştırdığını görüyorlar. Ve kafirler dediler ki, siz tamamen parça parça olduğunuz, öldükten sonra vücudunuz çürüdüğü zaman sizin mutlaka yeniden halk edileceğinizi, yaratılacağınızı haber veren bir adamı size gösterelim mi? Allah'a yalanla iftira mı etti? Yoksa onda cinnet delilik mi var? Hayır, onlar ahirete inanmayanlar, azapta ve uzak bir dalalet içindedirler. Yerin ve göklerin önlerinde ve arkalarında olan kesimlerini hala görmüyorlar mı? Eğer dilersek onları yerin dibine geçiririz veya gökten onların üzerine parçalar düşürürüz. Muhakkak ki bunda münib olan, Allah'a yönelen ve ona ulaşmayı dileyerek böylece ona kul olan herkes için ayet, ibret vardır. Ve andolsun ki Davud aleyhisselama, bizden bir fazilet verdik, nefsini tasfiye ettik. Ey dağlar, onunla beraber bana yönelin ve ey kuşlar siz de. Ve biz ona demiri yumuşattık. Bedeni örten uzun, geniş zırhlar yap ve onu örgü, iç içe halkalar şeklinde dizayn et. Ve salih amel, zikirle nefs tezkiyesi yapın. Muhakkak ki ben yaptıklarınızı görenim. Ve sabah gidişiyle bir aylık
akşam gelişiyle bir aylık mesafeyi kat eden rüzgar Süleyman içindi. Onun emrine vermiştik. Erimiş bakırı kaynağından onun için akıttık. Ve cinlerden Rabbinin izniyle onun elinin altında emrinde çalışanlar vardı. Onlardan kim emrimizden çıkarsa ona alevli ateşin azabını tattırırız, tattırdık. Ona dilediği şeyleri mihraplar, mescitler, saraylar, yüksek binalar, heykeller, havuz gibi büyük çanaklar, sabit kazanlar yapıyorlardı. Ey Davud ailesi! Şükrederek çalışın ve kullarımdan çok şükredenler azdır. Onun ölümüne hükmettiğimiz zaman ölümünün ortaya çıkmasına sadece bastonunu yiyen bir ağaç kurdu delil sebep oldu. Ancak yere kapandığı zaman ölümü cinlere belli oldu, cinler onun öldüğünü o zaman anladılar. Eğer gaybı bilmiş olsalardı muhin, alçaltıcı azabın içinde kalmazlardı. Andolsun ki Sebe halkı için meskun oldukları yerlerde sağda ve soldaki iki bahçe ayettir, ibrettir. Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin. O güzel bir belde ve Allah mağfiret eden bir Rab. Fakat onlar yüz çevirdiler. Bunun üzerine onlara arim senini gönderdik. Ve onların iki bahçesini acı meyveli ağaçlara, meyvesiz ağaçlara ve az miktarda sidir ağacını havi olan iki bahçeye tebdil ettik, dönüştürdük. İşte böylece inkarlarından dolayı onları cezalandırdık. Biz kafirlerden başkasını cezalandırır mıyız? Ve onlarla bereketli kıldığımız ülkeler arasında arka arkaya birbirine yakın beldeler kıldık. Ve orada seyir, yolculuk yapılacak yollar takdir ettik. Orada geceleri ve gündüzleri emin olarak dolaşın, yolculuk yapın dedik. Fakat onlar, Rabbimiz, seferlerimizin arasını uzak kıl dediler. Ve kendilerine zulmettiler. Böylece onları nesilden nesile anlatılan hadis kıldık ve onları tamamen parça parça dağıttık. Muhakkak ki bunda çok sabredenlerin ve çok şükredenlerin hepsi için elbette ayetler, ibretler vardır. Ve andolsun ki iblis onlar üzerindeki zannını, hedefini yerine getirdi. Böylece müminleri oluşturan bir fırka, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç hepsi ona, şeytana tabi oldular. Ve onun, iblisin onlar üzerinde bir sultanlığı, nüfuzu, tesiri yoktu. Ahirete hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmaya inanan kişiyle ondan Allah'a ulaşmaktan şüphe içinde olanları bilmemiz için iblisle onları imtihan ettik. Ve senin Rabbin her şeyi hıfzedendir. Allah'tan başka ziyam ettiklerinizi, değer verdiklerinizi, ilah saydıklarınızı çağırın. Göklerde ve yerde zerre ağırlığınca bir şeye güce malik değildirler. Onların o ikisinde göklerde ve yerde bir ortaklığı yoktur. Ve onun Allah'ın onlardan bir yardımcısı yoktur. Ve onun huzurunda kendisine izin verdiği kimseden başkasının şefaati bir fayda vermez. Onların kalplerinden korku giderilince Rabbiniz ne buyurdu dediler. Onlar da Hakk'ı buyurdu dediler. Ve o âlidir, çok yücedir. Kebirdir, çok büyüktür. De ki, göklerden ve yerden sizi rızıklandıran kim? Allah de. Ve muhakkak ki biz veya siz mutlaka ya hidayet üzerindeyiz veya apaçık dalalet üzerinde. De ki, bizim yaptığımız cürümlerden, suçlardan siz sorgulanmazsınız. Ve biz de sizin yaptıklarınızdan sorgulanmayız. De ki, Rabbimiz bizi bir arada toplayacak, sonra hak ile bizim aramızı açacak, hüküm verecek. Ve o fettahtır, hak ile hükmedendir ve alimdir, en iyi bilendir. De ki, ortaklığa ilhak dahil ettiğiniz ortakları
Allah'a şirk koştuğunuz putları bana gösterin. Olamaz. Hayır, onlar Allah'a ortak olamazlar. O Allah ki azizdir, üstün ve yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve biz seni kainattaki insanların hepsi için müjdeleyici ve nezir, uyarıcı olmandan başka bir şey için göndermedik. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ve eğer sadıklar, doğru söyleyenler iseniz, bu vaat kıyamet ne zaman derler? De ki, sizin için belirlenen günün zamanından bir saat dahi tehir ve takdim edemezsiniz, geciktiremezsiniz veya öne alamazsınız. Ve kafirler, bu Kur'an'a ve elleri arasındakine, İncil'e asla inanmayız dediler. Rablerinin huzurunda zalimleri tevkif edildikleri, tutuklandıkları zaman görsen. Birbirlerine laf atarlar. Zaafa uğratılanlar, hakir görülenler, kibirlenenlere eğer siz olmasaydınız biz muhakkak müminler olurduk derler. Kibirlenenler zaafa uğratılanlara sizlere hidayet geldikten sonra hidayetten sizleri biz mi engelledik? Hayır, siz kendiniz mücrimlerdiniz, suçlulardınız dediler. Ve zaafa uğratılanlar, hakir görülenler, kibirlenenlere, hayır, işiniz gece ve gündüz hileydi. Bize Allah'ı inkar etmemizi ve ona putları eşler koşmamızı emrediyordunuz, dediler. Azabı gördükleri zaman pişmanlıklarını saklarlar, için için pişman olurlar. İnkar edenlerin

dediler. De ki, muhakkak ki benim Rabbim dilediği kimseye rızkı genişletir ve takdir eder, daraltır ve lakin insanların çoğu bilmezler. Ve sizin mallarınız ve evlatlarınız katımızda sizi bize yaklaştıracak yüksek değere sahip değildir. Amenu olan ve salih amel nefs tezkiyesi yapanlar hariç. İşte onlar için amelleri sebebiyle kat kat mükafat vardır. Ve onlar yüksek makamlarda emniyette olanlardır. Ve ayetlerimizi aciz, hükümsüz bırakmak için çalışanlar, işte onlar azap içinde, azabın daha kötüsü için hazır bulunanlardır. De ki, muhakkak ki benim Rabbim, kullarından dilediği kimseye rızkı genişletir ve takdir eder, daraltır. Ve bir şey infak ettiğiniz, verdiğiniz zaman o takdirde onun karşılığını verir. Ve o, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Ve o gün onların hepsini haşredecek, bir arada toplayacak. Sonra meleklerine şöyle buyuracak: size tapmış olanlar bunlar mı? Melekler dediler ki, sen Sübhansın, her şeyden münezzeh, çok yücesin. Bizim velimiz onlar değil, sensin. Hayır, onlar cinlere tapıyorlardı. Onların çoğu onlara, cinlerin söylediklerine inananlardır. Artık o gün bir kısmınız diğerlerine fayda ve zarar vermeye malik olamaz, gücü yetmez. Zulmedenlere, tekzip etmiş, yalanlamış olduğunuz ateşin azabını tadın diyeceğiz. Ve onlara ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman, bu ancak babalarınızın tapmış olduğu şeylerden sizi men etmek isteyen bir adamdan başkası değildir dediler. Ve dediler ki, bu uydurulmuş bir iftiradan başka bir şey değil. Ve kafirler hak için onlara hak geldiği zaman, bu ancak apaçık bir sihirdir dediler. Ve biz onlara tedris edecekleri, okuyup çalışacakları kitaplardan vermedik. Ve senden önce onlara bir nezir de, uyarıcı peygamber göndermedik. Ve onlardan öncekiler de tekzip ettiler, yalanladılar. Ve onlara verdiğimiz şeylerin onda birine bile erişmediler. Buna rağmen resullerimizi tekzip ettiler, yalanladılar. Bundan sonra inkârım, cezam nasıl oldu? De ki, size sadece tek bir şey vaaz ediyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kalkın. Sonra tefekkür edin. Sizin sahibinizde, arkadaşınızda cinnet, delilik yoktur. O, ancak sizin için önünüzdeki gelecek olan şiddetli azaba karşı bir nezirdir, uyarıcı. De ki, ben sizden bir ecir, ücret istemedim. Öyleyse o ecriniz sizin olsun. Benim ecrim sadece Allah'a aittir. Ve o her şeye şahittir. De ki, muhakkak ki benim Rabbim hakkı kazefe eder, tecelli ettirir. Bütün gaybleri tamamıyla bilendir. De ki, hak geldi, batıl, bir şey zuhur ettiremez ve geri getiremez. De ki, eğer dalalette olursam, o zaman sadece kendi nefsim üzerine sebebiyle olurum. Eğer hidayete erersem, o takdirde bu Rabbimin bana vahyi sebebiyledir. Muhakkak ki o en iyi işiten ve en yakın olandır. Ve onları dehşete kapıldıkları zaman görsen, artık kaçış, kurtuluş yoktur. Ve onlar cehenneme yakın bir yerden yakalandılar. Ve ona iman ettik dediler. Hidayete uzak bir yerden, dalaletten onlar imanı nasıl elde ederler? Ve daha önce onu inkar etmişlerdi. Ve uzak bir yerden, dalaletten gayba laf atıyorlardı. Ve onlarla onların istedikleri şeylerin arası ayrıldı. Daha önce de onlardan öncekilerin istedikleri şeylere yapıldığı gibi. Muhakkak ki onlar endişe veren bir şüphe içindeydiler. Fatır Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 45 ayet.

sahiptir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, gökleri ve yeri yaratan ikişer, üçer ve dörder kanatlara sahip melekleri, resuller, elçiler kılan Allah'a aittir. Yaratmada dilediğini arttırır. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Allah rahmetinden insanlar için ne açarsa genişletirse o takdirde onu tutacak yoktur. Ve neyi tutarsa artık ondan sonra onu gönderecek, serbest bırakacak da yoktur. Ve o azizdir, üstün ve yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin. Sizi göklerden ve yerden rızıklandıran Allah'tan başka bir halik, bir yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl imandan döndürülüyorsunuz? Ve eğer seni tekzip ediyorlarsa, yalanlıyorlarsa, senden önceki resuller de yalanlanmıştı. Emirler, bütün işler Allah'a döndürülür. Ey insanlar! Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sizi sakın aldatmasın. Aldatıcılar da sizi Allah ile affına güvendirerek aldatmasınlar. Muhakkak ki şeytan sizin düşmanınızdır. Öyleyse onu düşman edinin. O kendi hizbiri taraftarlarını sadece alevli ateş cehennem ehlinden olmaları için çağırır. Kafir olanlar, onlar için şiddetli azap vardır. Ve amenü olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar, onlar için mağfiret ve büyük mükafat vardır. Fakat kötü ameli, kendisine süslenen, güzel gösterilen, böylece onu güzel gören kişi mi? İşte muhakkak ki Allah, dilediği kişiyi dalalette bırakır ve dilediği kişiyi hidayete erdirir. Artık onlar için nefsin hasret duymasın, hüzünlenmesin. Muhakkak ki Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir. Ve o Allah ki rüzgarı gönderir, böylece bulutları hareket ettirir. Sonra da onu ölü beldeye sevk ederiz. Böylelikle arzı ölümünden sonra onunla yağmurla diriltiriz. Nuşur, yeniden dirilip yayılma işte bunun gibidir. Kim izzet istediyse işte izzet tamamen Allah'a aittir. Güzel kelimeler, sözler ona erişir. Onu salih amel nefs tezkiyesi yükseltir. Kötülüklerle tuzak kuranlar onlar için şiddetli azap vardır. Ve onların tuzakları boşa gider. Ve Allah sizi topraktan yarattı. Sonra bir nutfeden, sonra da sizi çiftler kıldı. Onun ilmi olmaksızın bir kadın yüklenemez, hamile kalamaz ve doğum yapamaz. Ömür verilen bir kimsenin ömrü kitapta olanın dışında uzatılmaz ve onun ömründen eksiltilmez. Muhakkak ki bu Allah için çok kolaydır. Ve iki deniz müsavi, eşit olamaz. Bu lezzetli, tatlıdır. Susuzluğu gideren, içimi kolay olandır. Ve bu diğeri tuzludur, acıdır. Hepsinden taze et yersiniz. Ve giyeceğiniz, takacağınız süs eşyası, inci, mercan çıkarırsınız. Ve onun fazlından istemeniz için onda suyu yarıp giden gemiler görürsünüz. Umulur ki böylece şükredersiniz. Allah geceyi gündüzün içine, gündüzü gecenin içine sokar. Güneşi ve ayı emri altına almıştır. Hepsi belirlenmiş bir zamana kadar akar, yörüngelerinde dönerler. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Mülk O'nundur. Ondan Allah'tan başka taptıklarınız bir kıtmere, hurma çekirdeğinin zarına bile malik değildir. Eğer onlara dua ederseniz, sizin dualarınızı işitmezler. Şayet işitmiş olsalar bile size icabet edemezler. Kıyamet günü sizin şirkinizi inkar edecekler. Ve sana
bunun, bu haberin mislini, benzerini verecek kimse, şey bulunmaz. Allah'tan başkası haber veremez. Ey insanlar! Sizler Allah'a muhtaç fakirlersiniz. Ve Allah ki O ganidir, zengin, ihtiyacı olmayandır, hamiddir, hamd edilendir. Eğer dilerse sizi giderir, yok eder ve sizin yerinize yeni bir halk getirir. Ve bu Allah'a, Allah için aziz, güç değildir. Ve yük taşıyan birisi, bir günahkar, başka birinin yükünü, günahını yüklenmez. Eğer ağır yüklü kimse, onu günahlarını yüklenmeye başkasını çağırsa bile ondan hiçbir şey yükletilmez, onun yakını olsa dahi. Sen ancak gaybde Rabbine huşu duyanları ve namazı ikame edenleri uyarırsın. Ve kim tezkiye olursa, nefsini tezkiye ederse, o takdirde bunu sadece kendi nefsi için yapar. Ve dönüş, varış Allah'adır. Nefs tezkiyesi ile ruh Allah'a döner, ulaşır. Ve ama kör olanla basiret sahibi olan gören, müsavi eşit olmaz. Ve zulmet karanlık ve nur aydınlık da eşit olmaz. Ve gölge ve sıcaklık da eşit olmaz. Ve hay, diri olanlar ve ölüler eşit olmaz. Muhakkak ki Allah dilediğine işittirir. Ve sen kabirlerde, mezarlarda olanlara işittirici değilsin. Sen sadece bir nezirsin, uyarıcısın. Muhakkak ki biz seni hak ile müjdeleyici ve nezir, uyarıcı olarak gönderdik. İçinden bir nezir gelip geçmiş olmayan hiçbir ümmet yoktur. Ve eğer seni tekzip ediyorlarsa, yalanlıyorlarsa, o takdirde bil ki onlardan öncekiler de resullerini yalanlamışlardı. Onların resulleri onlara beyineler, mucizeler, açık deliller ve zubur, sayfalar ve nurlandırıcı kitap getirdiler. Sonra inkar edenleri yakaladım. Bundan sonra inkarım, inkar edilmem nasıl oldu? Allah'ın suyu semadan indirdiğini görmedin mi? Böylece onunla çeşitli renklerde ürünler, meyveler çıkardık. Ve dağlardan beyaz, kırmızı, çeşitli renklerde kara ve kapkara, koyu siyah yollar kıldık. Ve bunun gibi insanlardan, davarlardan, yürüyen hayvanlardan da çeşitli renkte olanlar vardır. Ancak kullarından ulema, alimler Allah'a karşı huşu duyar. Muhakkak ki Allah azizdir, üstündür, yücedir, gafurdur, mağfiret edendir. Muhakkak ki Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı ikame edenler, onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açık infak edenler, asla kesilmeyecek, devam edecek bir ticaret, kazanç ümit ederler. Onların ecirleri, mükafatları onlara vefa edilir, ödenir. Ve Allah onlara fazlından artırır. Muhakkak ki O gafurdur, mağfiret edendir, şekurdur, şükredilendir. Ve sana kitaptan vahyettiğimiz, onların ellerindekini tasdik edici olarak haktır. Muhakkak ki Allah, kullarından mutlaka haberdar olandır, onları görendir. Sonra kullarımızdan seçtiklerimizi kitaba varis kıldık. Böylece onlardan bir kısmı nefsine zulmedicidir, onlardan bir kısmı muktesittir. Onlardan bir kısmı da Allah'ın izniyle hayırlarda yarışanlardır. İşte o ki, o büyük fazıldır. Onlar Adin cennetlerine girerler. Orada altından bilezikler ve inciler takarlar. Ve orada onların elbiseleri ipektir. Ve bizden hüznü gideren Allah'a hamdolsun, muhakkak ki Rabbimiz gerçekten gafurdur, mağfiret edendir, şekurdur, şükredilendir dediler, derler. Ki O bizi fazlından kalınacak, ikamet edilecek bir yurda yerleştirdi. Orada bize bir yorgunluk dokunmaz ve orada bize açlık ve meşakkatten dolayı bir bıkkınlık ve usanç dokunmaz. Ve inkar edenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar için cehennem ateşi vardır.
Onlar için karar verilmez ki, böylece bu karar gereğince ölsünler ve onun azabı onlardan hafifletilmez. İşte biz bütün inkar edenleri böyle cezalandırırız. Ve onlar orada feryat ederler. Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Yapmış olduklarımızdan başka amel, salih amel yapalım. Size orada, dünyada tezekkür etmek isteyen kimsenin tezekkür etmesine yetecek kadar bir ömür vermedik mi? Size nezir gelmedi mi? O halde azabı tadın. Artık zalimler için bir yardımcı yoktur. Muhakkak ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. Muhakkak ki O sinelerde olanı en iyi bilendir. Sizi yeryüzünde halifeler kılan O'dur. Artık kim inkar ederse o zaman onun küfrü kendi aleyhinedir. Kafirlere küfürleri Rablerinin huzurunda gazaptan başka bir şey artırmaz ve kafirlere küfürleri hasardan, ziyandan başka bir şey artırmaz. De ki, Allah'tan başka taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Bana gösterin. Yerden, topraktan ne halk ettiler, yarattılar? Veya onların göklerde ortakları mı var? Yoksa onlara kitap mı verdik de onlar ondan, o kitaptan bir beyine, delil üzerindeler mi? Üzerinde mi oldular? Hayır, zalimler sadece birbirlerine aldatıcı şeyler vaat ederler. Muhakkak ki Allah, gökleri ve yeri zail olurlar diye zail olmaması için tutuyor. Gerçekten ikisi de zail olurlarsa, yok olurlarsa, ondan sonra o ikisini, gökleri ve yeri ondan, Allah'tan başka tutacak yoktur. Muhakkak ki O halimdir, gafurdur, günahları sevaba çevirendir. Ve Allah'a en kuvvetli yeminleriyle kasem ettiler. Eğer gerçekten onlara nezir gelirse, mutlaka en çok hidayete eren ümmetlerden biri olacaklarına. Fakat bu, onlara nezir, uyarıcı geldiği zaman, onların nefretlerinden başka bir şeyi artırmadı. Yeryüzünde kibirlendiler ve kötü hile düzenlediler. Oysa kötü hileler, sahibinden başkasına isabet etmez, ulaşmaz. Öyleyse onlar, evvelkilerin sünnetinden başkasını mı gözlüyorlar, bekliyorlar? Halbuki Allah'ın sünnetinde asla bir tebdil, değişiklik bulamazsın. Ve Allah'ın sünnetinde asla bir tahvil, değişme bulamazsın. Yeryüzünde dolaşıp, onlardan öncekilerin akıbeti, sonu nasıl oldu, bakmadılar mı? Ve onlardan daha çok kuvvetliydiler. Göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Muhakkak ki O en iyi bilendir, her şeye kadirdir. Ve eğer Allah insanları kazandıkları şeyler sebebiyle muahize etseydi, sorgulasaydı, onun üstünde yeryüzünde dabbe, yürüyen bir canlı bırakmazdı. Ve lakin belirlenmiş bir zamana kadar onları tehir eder, erteler. Fakat onların ecelleri geldiği zaman hesaba çeker. Muhakkak ki Allah kullarını görendir. Yasin Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 83 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Hakim, hüküm ve hikmet sahibi Kur'an'a andolsun. Muhakkak ki sen gerçekten gönderilen resullerdensin. Sırat-ı mustakim üzerindesin. Aziz ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. Babaları uyarılmamış bir kavmi uyarman içindir. Çünkü onlar gafillerdir. Andolsun ki Allah'ın sözü onların çoğunun üzerine hak oldu. Artık onlar amenü olmazlar. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Muhakkak ki biz onların boyunlarına, çenelerine kadar halkalar, zincirler kıldık, geçirdik. Bu sebeple onlar
başları yukarı kaldırılmış olanlardır. Ve onların önlerine ve arkalarına set kılarak çekerek böylece onları perdeledik. Artık onlar görmezler. Ve onları uyarsan da uyarmasan da onlar için eşittir. Onlar amenü olmazlar. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Sen sadece zikre tabi olanı ve gaybde Rahman'a huşu duyanı uyarırsın. Öyleyse onu mağfiret ile, günahların sevaba çevrilmesiyle ve kerim ecirle müjdele. Muhakkak ki biz ölüleri diriltiriz ve takdim ettiklerini ve onların eserlerini yazarız. Ve her şeyi İmam-ı Mübin'de apaçık bir rehberde saydık, tespit ettik. Ve onlara o şehrin halkını misal ver. Onlara Resuller gelmişti. Onlara iki Resul göndermiştik. Fakat ikisini de tekzip ettiler, yalanladılar. Bunun üzerine onları üçüncü Resulle aziz kıldık, destekledik. O zaman onlar, muhakkak ki biz size gönderilmiş Resulleriz dediler. Dediler ki, siz bizim gibi beşerden başka bir şey değilsiniz. Ve Rahman bir şey indirmedi. Siz sadece yalan söylüyorsunuz. Resuller dediler ki, bizim gerçekten size gönderilmiş Resuller olduğumuzu Rabbimiz biliyor. Ve bizim üzerimizde açıkça tebliğden, bildirmekten başka bir şey, sorumluluk yoktur. Muhakkak ki biz sizinle uğursuzluğa uğradık. Eğer siz gerçekten vazgeçmezseniz, son vermezseniz sizi mutlaka taşlayacağız. Ve mutlaka bizden size elin bir azap dokunacak dediler. Uğursuzluğunuz sizinle beraberdir, kendinizdendir. Size zikir hatırlatılınca mı uğursuzluğa uğruyorsunuz? Hayır, siz müsrif, haddi aşan bir kavimseniz dediler. Ve şehrin en uzak yerinden bir adam koşarak geldi. Ey kavmim, size gönderilmiş olan Resullere tabi olun dedi. Tebliğlerine karşılık sizden ücret istemeyen bu kişilere tabi olun. Ve onlar mehdilerdir. Hidayete ermiş ve hidayete erdirenlerdir. Ve ben niçin beni yaratana kul olmayayım ki? Siz ona döndürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim? Eğer Rahman bana bir zarar dilerse, onların şefaati bana bir şey fayda vermez, sağlamaz. Ve onlar beni kurtaramazlar. Eğer öyle olsaydı, putlara tapsaydım, muhakkak ki ben mutlaka apaçık delalette olurdum. Muhakkak ki ben sizin Rabbinize iman ettim, öyleyse beni işitin. Ona cennete gir denildi. Keşke kavmim bilseydi dedi. Bu sebeple Rabbimin bana mağfiret ettiğini ve ikram edilenlerden kıldığını bilselerdi.

biz her şeyi zıttıyla kayyım kılarak ne yaptık? Çift yarattık. Şu zahiri alemde dokunabildiğiniz her şeyin pozitif öteki tarafı vardır. Şu anda dünya üzerinde insanların pozitif bilim dalı olarak idra ettikleri ve kabul ettikleri Kur'an gerçeğini yaşayan tek bir bilim dalı var, o matematik. Ne kadar pozitif sayı varsa, ne kadar onun karşısında ne var, o kadar da negatif sayı var söz konusu. Kimyanın fizik ötesi kanadı yok. Fiziğin fizik ötesi kanadı yok. Belki fizik için kuantumu biraz devre dışı tutmak lazım. Kuantum mekanı fizik ötesini de kapsayabiliyor. Döbrügler diye bir bilim adamı her şeyin parçacık ve dalga özelliğine sahip olduğunu ifade ediyor. Bu parçacık dediği kısım bu zahiri aleme ait olan elektronu. Dalga dediği kısım da onun karşıt zahiri aleme ait olan karşıt elektronu ifade ediyor. Elektronun devir sayısı 100 ise onunla birlikte olan karşıt elektronun devir sayısı nedir? 50. Ama yarım ağırlıklar kanununa göre biz burada hayatı yaşıyoruz. Yani bir denge söz konusu. Kur'an'da sizden evvelkilerin, Kur'an'da kıyamete kadar gelecek olan insanların, Kur'an'da şu anda yaşayan bütün insanların haberi var. Kur'an-ı Kerim'in hedefi neydi? Hidayetti. Hidayetin hedefi mutluluk. Kur'an-ı Kerim tilavetle değil neyle öğrenilir? Hidayetle. Hidayet nedir? Bir dilek. Öyleyse siz ilmi öğrenmek istiyorsanız sadece ne yapacaksınız? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sizin vazifeniz bu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir Kur'an tefsiri konusunda inşallah birlikteyiz. Kur'an'ın ruhunun anlatılması. Öyleyse Neml suresine hamdolsun ki Allah Teala bizleri ulaştırıldı. Neml suresi 1. ayet-i kerimeden inşallah başlıyoruz. İzbillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta-sin. Mukatta'at harfleri. Mukatta'at harfleri. Ta-sin. Tilke ayatül Kur'ani. Ve kitabin mübin. Ta-sin, mukatta harfleri, mukatta harfleri. Tilke, bunlar, ayatü, ayetler. El-Kur'ani, Kur'an-ı Kerim. Ve kitabin, ve kitap mübinin apaçık. Ta-sin, bunlar apaçık bir kitap olan Kur'an'ın ayetleridir.

Allah Teala Kur'an'ın ayetlerinden bahsediyor. Ve ayetlere inşallah devam ediyoruz. Kur'an'ın ayetleri söz konusu. İkinci ayet-i kerimesi Neml suresinin Bismillahirrahmanirrahim. Huden ve büşra lil müminin. Huden hidayete erdirici ve büşra ve müjdeleyici li el müminin. Müminler için, müminleri hidayete erdirici ve müjdeleyici. Şöyle oluyor. Müminleri hidayete erdirici ve müjdeleyicidir. Kur'an-ı Kerim müminleri hidayete erdirici ve müjdeleyici. Yani önce mümin olmak gerekiyor ve mümin olmakla hidayet başlıyor. Hidayette olmak mümin olmakla birlikte başlıyor ama hidayete ermek daha ötede. Demek ki insanlar üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diliyorlar ve hidayet üzere oluyorlar. Ve Allah'a ulaşmayı diledikleri an mümin oluyorlar. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mümin olduğunu söylüyor. Onlar ki Allah'a ulaşmayı dilerler, onlar müminlerdir. Allah Teala mümin olmayanların hüsranda olduğunu söylüyor. Ve onların Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olduğunu söylüyor. Hüsranda olanlar mümin değillerdir diyor Allah Teala. Diğer taraftan da diyor ki Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a mülaki olmayı inkar edenler onlar hüsrandadırlar diyor ve onlar mümin de değillerdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mümindir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala diyor ki işte onlar müminlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenler müminlerdir. Mümin olmakla başlayan bir güzellik. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse birkaç dakika içinde Allah Teala ona 7 tane Furkan verir. Onun günahlarını örter ve bu kişi bu noktada Allah'a ulaşmayı dilediği noktada mümin olmuştur. Küfür vasfını kaybetmiştir ve mümin olmuştur. Hidayetin içine girmiştir. Hidayet üzere olmuştur. Hidayettedir. Ama hidayete ermiş değildir. Burası Hüden ve Büşra lil müminin ifadesi. Kur'an-ı Kerim bir hidayetçidir. Kimin için ve müjdeleyicidir? Hidayete erdirici ve müjdeleyicidir müminler için. Allah razı olsun. Üçüncü ayete giriyoruz. Diyor ki Allah Teala Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yukimunes salate ve yutunez zekate ve hum bil ahireti hum yukinun. Ellezine ki onlar yukimune ikame ederler. İkame değil. Her seferinde bu yanlış yazılıyor. İkame ederler. Kıyama kaldırırlar demek. Hayatta tutarlar demek. Es-salate namaz ve yutune ve verirler. Ez-zekate zekat.
ve hüm ve onlar bi el ahireti ahirete hüm onlar yukinun yakin olarak yakin sahibi olarak inanırlar. Onlar namazı ikame ederler. Zekatı verirler ve onlar ahirete yakin olarak inanırlar. Yakin hasıl ederek, yakin sahibi olarak inanırlar. Kim bu insanlar? Müminler. Bir evvelki ayet-i kerimede Allah-u Teala müminleri hidayet erdirici ve müjdeleyicidir diyor. Bu ayet-i kerimede de Nehm suresinin 3. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala onlar namaz kılarlar diyor, zekat verirler ve onlar ahirete yakin olarak inanırlar. Burada ahiret deyince her ahiret kelimesini gören kıyameti düşünüyor, cenneti ve cehennemi düşünüyor. Hayır. Burada da ahiret kelimesi insan ruhunun Allah'a ulaştığı anı ifade ediyor. Ahirete mülaki olmak. Allah'a mülaki olmakla aynı anlamda kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. İşte Araf suresi 147. ayet-i kerime kim diyor Allah-u Teala Allah'ın ayetlerimi tekzip ederse onlar diyor Allah-u Teala ahirete ulaşmayı da tekzip ederler. Kim Allah'ın ayet kim ayetlerimi diyor Allah Teala tekzip ederse, yalanlarsa ve ahirete ulaşmayı yalanlarsa onların amelleri boşa gitmiştir. Allah Teala bir başka yerde Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde de diyor ki kim onlar ki Allah'a mülaki olmayı ve Allah'ın ayetlerini inkar ederler, küfrederler, onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah-u Teala. Birinde Allah'a ulaşmayı, ikincisinde ahirete ulaşmayı diyor Allah-u Teala. Sonuç ikisinde de aynı, amelleri boşa gitmek ve de anlaşılıyor ki Allah'a mülaki olmakla ahirete mülaki olmak aynı şey. Aynı şey olmalı ki sonuçlar eşit çıksın. İki eşitlik var. İki eşitliğin de sonucu aynı. Bu sonuç söz konusu olan. Bu sonuç amellerin boşa gitmesi ve eşitliğin diğer tarafındaki iki faktörden birisi Allah'ın ayetlerini yalanlamak, tekzip etmek veya örtmek. Diğer kesim Allah'a mülaki olmak ve ahirete mülaki olmak. Anlaşılıyor ki ahirete mülaki olmak, Allah'a mülaki olmak demek. Yani yaşarken kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması demek. Öyleyse buradaki ahirete ifadesi
ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılmasına yakin hasıl ederek onların inandıklarını ifade ediyor. Öyleyse yakin sahibi olarak inanmak.

Buradaki muhteva açık ve kesin şekilde insan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasını ifade ediyor. Onlar ruhlarını Allah'a ulaştırmaya yakin sahibi olarak inanırlar. Zaten bir evvelki ayet-i kerimede onların isimleri var. Müminler. Mümin kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyendir. Bir, bunun Allah-u Teala tarafından farz kılındığına inanandır. İki, Allah'ın bu konuda vermiş olduğu bir sözün varlığına kesin olarak inanandır. Kim bana ulaşmayı dilerse mutlaka bana ulaşır sözüne. Ve nihayet bu kişi bunun ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanın, yani ahirete ulaştırmanın üzerine Allah-u Teala tarafından farz kılındığına inanandır. İşte böyle bir muhteva taşıyor ayet-i kerime. Ve Nem suresinin 4. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne la yu'minûne bil ahireti zeyyennâ lehum ama lehum fehum yamehun. İnne ellezine muhakkak ki onlar la yu'minune, mümin olmazlar, inanmazlar. Bir el ahireti, ahirete

Zeyyenna süsledik. Lehüm onlar için onlara. Amalehüm onların amelleri. Ve böylece hüm onlar yamehun. Şaşkın bir halde bocalarlar diyor Allah Teala. Cümleye bakıyoruz. Muhakkak ki ahirete inanmayanlara onların amellerini süsledik. Böylece onlar şaşkın bir halde bocalarlar. Ahirete, yani insan ruhunun Allah'a ulaşması. Ahirete inanmayanlara onların amellerini süsledik diyor. İki türlü insan var. Ahirete inananlar, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inananlar. Bunlar Allah'a ulaşmayı diledikleri an o bekledikleri şeyin ilk adımını atmış olurlar. Allah Teala mutlaka onların ruhlarını Allah'a ulaştırır. Öyleyse bu muhtevada Allah Teala'nın ahiretten muradı ne? Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Mümin olanlar sadece onlardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına inananlar. Onlar müminlerdir. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve diledikleri anda cehennemden kurtulanlar onlardır. O zaman buna inanmayanlar için kurtuluş söz konusu değil. Allah-u Teala diyor ki onların amellerini süsledik. Böylece onlar bocalarlar, şaşkınlıkla bocalarlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kurtulması mümkün değildir. Ve devam ediyor Allah-u Teala Nem Suresi 5. ayet-i kerime. Ülâikel lezîne lehum su'ul azabi ve hum fil ahireti humul ahserun. Ülâike işte onlar, ellezîne onlar, lehum onlar için vardır su'ul azabi, azabın kötüsü. Ve hum ve onlar fil ahireti, ahirette hum onlar, el ahserun en çok hüsrana uğrayanlar. Allah Teala diyor ki işte onlar için azabın kötüsü vardır ve onlar ahirette en çok hüsrana uğrayanlardır. Öyleyse bakıyoruz. Kimdir bu hüsrana uğrayanlar? Allah Teala Yunus Suresi'nin 45. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hüsrana uğradıklarını ve mümin olamadıklarını söylüyor. Onlar diyor Allah'a milaki olmaya inanmazlar.
Onlar hüsranda Allah'a mülaki olmayı inkar edenler.

Ve onların, diyor Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı, yani hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını, Allah'a mülaki olmayı inkar edenler, yalanlayanlar, onlar, diyor Allah-u Teala, hüsrandadırlar ve onlar mümin değildirler, diyor. Öyleyse işte hüsrana uğrayanlar, en çok hüsrana uğrayanlar onlardır, diyor Allah-u Teala. Kim bu insanlar? Ahirete inanmayanlar. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesiyle bu ayet-i kerime birbirlerini en güzel şekilde tutuyor. Bakalım Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesine beraberce. Diyor ki Allah Teala ve yevme yahşuruhum keennem yelbesu illa saaten minen nehari yetarifune beynehum. Ondan sonra söylediği şey önemli. Kat hasrellezine kezzebu bi likaillahi ve ma kanu muhtedin. Allah'a mülaki olmayı tekzip edenler, yalanlayanlar hüsranda olanlardır, diyor. Hüsrana düştüler, diyor Allah Teala. Ve onlar hidayete erenler değillerdir, diyor. Burada açıkça hüsranda olanların Allah'a mülaki olmayı inkar edenler olduğunu söylüyor. Bu Neml suresinin bir evvelki ayet-i kerimesi ise اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآهِرَةِ, diyor. Ahirete inanmayanlar.

Ahirete inanmayanlar Allah'a mülaki olmayı yalanlayanlar, tekzip edenler yani inanmayanlar. Netice itibariyle şuraya ulaşıyoruz. Allah'a mülaki olmakla Allah'a mülaki olmaya inanmamakla ahirete inanmamak aynı şey. Allah'a mülaki olmakla ahirete mülaki olmak gene aynı şey. Nerede ahiret kelimesi geçerse bu Allah'a mülaki olma anlamına geliyor. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Ve onlar için diyor Allah-u Teala ahirette onlar için azabın kötüsü vardır ve onlar ahirette en çok hüsrana uğrayanlardır. Neden? Çünkü bu insanlar sadece Allah'a ulaşmayı inkar etmekle kalmıyor. İnkar ettiklerini başkalarına da kabul ettirmek suretiyle onların da hidayete ermelerine mani oluyor. Nem suresinin bu başlangıç ayetleri hep hidayetle ilgili. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması işlemi. Ve her şey gördüğünüz gibi Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Ve Nem suresinin 6. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala Bismillahirrahmanirrahim ve inneke le tulekkal Kur'ane min ledun hakimin alim ve inneke ve muhakkak ki sen ve muhakkak ki sana le mutlaka tulekka ilka ediliyor, ulaştırılıyor. El Kur'an'e Kur'an milledün katından hakimin hakim olan, hüküm ve hikmet sahibi olan hakimin alimin, alim olan en iyi bilen. Muhakkak ki bu Kur'an sana mutlaka hakim, hüküm ve hikmet sahibi, yani hüküm ve hikmet sahibi ve alim olanın katından ilka ediliyor, ulaştırılıyor. Hem hüküm ve hikmet sahibi hem de alim, en iyi bilen olanın katından ilka ediliyor, ulaştırılıyor. Allah'ın katından ilka ediliyor, ulaştırılıyor. Kur'an'ın Allah'ın katından geldiği bir defa daha kesinlik kazanıyor. Ve Nem suresi 7. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İz kâle Musa li ehlihi inni anestu nara se atikum minha bi haberin ev atikum bi şihabin kebesin leallekum tastalun. İz olduğu zaman gale dedi Musa aleyhisselam li ehlihi ehline ailesine inni muhakkak ki ben gerçekten ben anestu fark ettim gördüm naren bir ateş se atikum size getireceğim minha ondan
bir haberin bir haberi ev veya atikum size getireceğim bir şihabin kor halinde kabesin ateş. Lealekum böylece siz tastaluun ısınırsınız. Ateşte ısınırsınız. Musa aleyhisselam ehline, ailesine gerçekten ben bir ateş fark ettim. Size ondan bir haber veya bir parça kor halinde ateş getireceğim. Böylece siz ısınasınız diye demişti. Musa aleyhisselam Allah ile ilk beraber olma noktasına burada geliyor. Beraberlikten evvelki son nokta bu. Musa aleyhisselam bir ateş görüyor, bir ışık görüyor ve bunları söylüyor eşine, ailesine. Ve Nem suresinin 8. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Felemma Bismillahirrahmanirrahim. Felemma ca'eha nu diye en burike burike men fin nari ve men havleha ve subhanallahi rabbil alemin. Rabbil alemin. Fe artık böylece lemma olduğu zaman caeha oraya geldi. Nü diye nida edildi, seslenildi. En burike mübarek kılındı. Men kimse fi ennari ateşin içinde yanında ve men kimse veya kimseler havleha onun etrafında. Ve Subhanallahi ve Allah Subhan'dır, her şeyden münezzehtir. Rabbi el alemin, Rabbil alemin, alemlerin Rabbi. Böylece oraya gittiği zaman ona nida edildi. Ateşin yanında ve etrafında bulunanlar mübarek kılındı. Ve alemlerin Rabbi Allah Subhan'dır, her şeyden münezzehtir. Ateşin yanında olanlar ve etrafında bulunanlar mübarek kılındı. Ateşin yanında ve etrafında birilerinin varlığı anlaşılıyor. Yanında olanlar, bulunanlar da etrafında bulunanlarda. Aslında buradaki ifade fi ennari, ateşin içinde olanlar. Ateşin içinde bulunanlarda, etrafında bulunanlarda mübarek kılındı diyor Allah Teala. Ve alemlerin Rabbi Allah Sübhan'dır. Her şeyden münezzehtir. Hazreti Musa'nın anlayacağı bir dille, onun diliyle kendisine hitap ediliyor. Şimdi Allah buyuruyor. Ya Musa, innehu ennallahul azizul hakim. Ya ey Musa, Musa aleyhisselam, innehu muhakkak ki o ennallahu, ene Allah'ı, ben Allah'ım. El azizu aziz, yüce, el hakimu hakim, hüküm ve hikmet sahibi olan.
Ey Musa, muhakkak ki ben aziz, yani yüce ve hakim, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım.

Teala bir nebi olarak vazifelendireceği Hazreti Musa'ya böyle bir nidada bulunuyor. Ben muhakkak ki alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Burada alemlerin Rabbini kullanmamış, aziz ve hakim olan Allah'ım diyor. Ve 10. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve elki asak asake fe lemma reaha tehtezzu ke enneha cannun valla müdbiren ve lem yuakkıb. Ya Musa, la tehaf inni la yehafu ledey yel muselun. Ve elki ve at. Asa kesenin asan. Fe böylece bunun üzerine lemma olduğu zaman olunca ve aha onu gördü. Tehtezzu hareket ediyor. Ke gibi enneha onun olduğunu cannün yılan. Valla geri döndü, kaçtı. Müdbiren arkasına dönen ve lem yuakkım ve arkasına bakmadı. Ya Musa, ey Musa, la tehaf, korkma, inni muhakkak ki ben, la yehafu, korkmaz, ledeyye, benim yanımda, benim katımda, el mürselun, Resuller, elçiler,

diyor ki Allah Teala ve asanı at, elindeki asanı at. Bunun üzerine yani asasını atınca, attığı zaman onun yılan gibi hareket ettiğini görünce arkasına bakmadan geri dönüp kaçtı. Ya Musa korkma, benim katımda Resuller korkmazlar.

Allah Teala o zaman dedi ki, ya Musa korkma, benim yanımda, benim katımda Resuller korkmazlar.

Hazreti Musa gerçekten çok şaşırmıştı. Asasını atıp da o asanın yılan gibi harekete geçmesi onu şaşırtmış, arkasına bakmadan kaçmasına sebebiyet vermişti. Allah Teala da arkasından seslendi: "Ya Musa, korkma. Benim katımda Resuller korkmazlar." Ve 11. ayet-i kerime: Bismillahirrahmanirrahim. İlla men zaleme. Sümme beddele husnen bade su'in. Fe inni gafurun rahim. İlla hariç

men kim zaleme zulmetti, summe sonra beddele çevirdi, değiştirdi, husnen iyilik. Bade sonra suyin kötülük fe o zaman inni muhakkak ki ben gafurun gafur mağfiret eden rahimin rahim olan rahim esmasıyla tecelli eder. Ancak zulmedenler hariç diyor Allah Teala. Kim kötülüğü işledikten sonra iyiliğe yani mürşidine tabi olup günahlarını sevaba çevirirse o zaman muhakkak ki ben gafurum. Mağfiret edinim. Günahları sevaba çevirelim. Mağfiret edelim. Günahları sevaba çevirelim. Rahimim Rahim esmasıyla tecelli edelim. Burada mağfiretin

Benim katımda Resuller korkmazlar diyor Allah Teala. Ama zalimler başka diyor. Ayrıca zalimler de eğer yaptıkları günahları işledikten sonra değişmişlerse onları iyiliğe çevirmişlerse bu günahların sevaba çevrilmesi olayıdır.

Burada Allah Teala günahları işledikten sonra sevaba çevirirse diyor. Aslında burada günahlarını sevaba çevirmesi söz konusu. Kim kötülüğü işledikten sonra günahlarını iyiliğe çevirirse, yani mürşidine tabi olup günahlarını sevaba çevirirse, o zaman muhakkak ki ben gafurum. O zaman Allah Teala o kişiye mağfiret etmiş olur. Onun günahlarını sevaba çevirmiş olur. İşte Nisa 64'te Allah Teala'nın söylediği bu işlevdir. Ne diyordu Habibim? Kimin o günah işlemiş olanlar sana gelselerdi ve tövbe etselerdi, günahlarının affedilmesini benden talep etselerdi, sen de onlar için onların günahlarını mağfiret etmemi benden talep etseydin, Allah'ın her iki talebi de yerine getirdiğini görecektin. Yani sahabenin talepleri üzerine sahabenin bütün günahlarını affediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine bir defa daha affediyor. Mağfiret oluşuyor. Mağfiret günahların sevaba çevrilmesidir. Aynı konu Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde de işlenmiştir. Allah diyor, Allah Teala onların günahlarını sevaba çevirir. Kim tövbe edip de mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa Allah onların günahlarını sevaba çevirir buyuruyor Allah Teala. Ve 12. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ve edhil yedeke fi ceybike tahruç. Beydae min gayri su'in. Fi tis'i ayatin ila firavne ve kavmih. İnnehum kânu kavmen fâsıkîn. Ve ethil ve dahil et, sok yedeke elini fi ceybike koynuna, tahriç çıkar, beydae, beyaz, nurlu. Min gayri olmaksızın suyun kötülük fi içinde, tıs'i 9 ayetin ayet mucize, ila firavne firavuna ve kavmi ve onun kavmi, innehum muhakkak ki onlar, kânı oldular, kavmen bir kavim, fasıkîn, fasıklar kavmi. Ve elini koynuna sok. Onu kusursuz beyaz olarak çıkar. 9 ayet yani mucize ile Firavun'a ve onun kavmine git. Muhakkak ki onlar fasık bir kavim oldular. Elini koynuna sok ve onu kusursuz beyaz olarak çıkar. Böyle başlıyor. Tam 9 tane mucize ile git diyor Firavun'a. 9 mucizenin birincisi Musa Aleyhisselam'ın asası. Ayet Araf 107. İkincisi beyaz el mucizesi Araf 108. Sina Dağı mucizesi Ayet 93. Tufan
Araf 133. Dördüncüsü. Beşincisi çekirge. Araf 133. Altıncısı haşerat. Kene. Araf 133. Yedincisi kurbağa. Ayet 100, Araf 133. Sekizinci suların kanlanması. Araf 133. Denizin yarılması. Dokuzuncusu. Araf 133.

Ve 13. ayet-i kerime Nemr suresinin 13. ayet-i kerimesi Bismillahirrahmanirrahim. Fe lemma ca'ethum ayatuna mubsiraten kalu haza sihrun mubin. Ve böylece lemma olduğu zaman ca'ethum onlara geldi. Ayatüne ayetlerimiz müksiraten görünür halde. Kalu dediler haza bu sihrin sihir büyü mübin apaçık. Ayetlerimiz onlara görünür hale geldiği zaman bu apaçık bir sihirdir dediler. Ayetlerimiz onlara görünür hale geldiği zaman bu apaçık bir sihirdir dediler diyor Allah Teala. Öyleyse her zaman aynı şey olmuştur. Ne zaman Allah Teala bir burada söz konusu olan bir nebidir. Bir nebisini, peygamberini mucizelerle destekleyerek gönderirse bu olay herkes tarafından görüldüğü zaman mutlaka işte bu apaçık bir sihirdir, bir büyüdür derler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde de ayın ikiye bölünme olayı tahakkuk etmiştir. Ve o bölünme olayı gerçekleşirse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olacaklarını söyleyenler tabi olmamışlar ve işte bu apaçık bir sihirdir deyip konunun içinden çıkmışlar. Allah Teala dilediği peygamberine mucize göstertir ama her seferinde aynı olay olur. Mucize göster derler, mucize Allah'ın işidir. Keramet göster derler, keramet de Allah'ın işidir. Keramet de, mucize de Allah'a aittir. Allah dilerse gerçekleşir. Hiçbir kul kendisi istiyor diye Allah müsaade etmedikçe bir mucize veya keramet göstermek yetkisinin sahibi değildir. Öyleyse nerede ne zaman bir mucize olursa, bir keramet söz konusu olursa inanmayanlar buna hemen bir kurt takarlar. İşte bu apaçık bir sihirdir, bir büyüdür derler ve böylece meseleyi bitirmiş olurlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha Allah'ın bir Kur'an tefsiri dersinde beraberce Kur'an'ın ruhunu gözden geçirdik. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Ve Yüce Rabbimizin hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Neyi zikrediyoruz? Allah'ı zikrediyoruz. Neyi zikrediyoruz? Kur'an'ı. Kur'an-ı Kerim zikri farz kılmış. Kur'an-ı Kerim çok zikri, yani günün yarısından daha fazla zikri farz kılmış. Kur'an-ı Kerim daimi zikri de farz kılmış. Buyuruyor ki Allah Teala Fesrunallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin buyuruyor Allah Teala. Acaba Allah Teala niçin yatarken muhtevasını kullanmıyor da yan üstü diye bir ilave yapmış yan üstü yatarken? Neden? Çünkü yan üstü yattığımız zaman kulağımız yastığın üzerine kilitleniyor. Ne olur o zaman? O zaman kalbimizin atış seslerini kulağımızda duymak mümkün olur. Mümkün olursa ne olur? Zikir için en uygun pozisyon elde edilir. Zikrin Allah için en kıymetli olanı kalp atışlarına paralel bir zikrin yapılmasıdır. Kalbiniz atıyor. Böyle çift atar. Ve siz o her çift atışta Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesinizle Allah kelimesini tekrar ederseniz veya diye sessiz tekrar ederseniz veya dilinizi de kımıldatmadan yine Allah kelimesini iç dünyanızda tekrar ederseniz, üçü de Allah-u Teala'nın katında makbuldür. Bunların zor olanı dili de kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar etmektir. İşte daimi zikrin sahipleri o noktaya ulaşabilmiş olanlardır. Onlar gece uyudukları zaman da zikirleri devam eder. Sabah uyandıkları zaman zaten zikre başlamışlardır. Öyleyse bilinçaltında zikrin meyvelerini verebilmesi bir alışkanlığa bağlıdır. Bunu kendiniz iç dünyanıza yerleştirmek durumundasınız. Ve de ne zaman bir sabah uyandığınızda hala Allah kelimesinin iç dünyanızda tekrar ettiğini görürseniz hedefe ulaştınız demektir. Sakın ucunu bırakmayın. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala açık olarak söylüyor. Eskurunallâhe kıyamen Kuuden ve ala cunubihim. Kıyamen ayaktayken, kuuden otururken ve ala üzerine cunubihim yan üstü yatma üzerine, yani yan üstü yatarken
Bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Ama buradaki ifade yan üstü yatarken ifadesi bizi bir hedefe çağırıyor. Yatarken hep yan üstü yatmaya çalışacağız. Bir kulağımız yastıkta olacak. Her kalbimizin atışlarını kulağımızda hissetmeye çalışacağız. Bu noktaya ulaşana kadar isterseniz kulağınıza Allah kelimesini tekrar eden küçücük bir alet koyabilirsiniz. O sabaha kadar, siz uyanana kadar teheccüde kalkabilirsiniz. O devreye kadar sizin iç dünyanızda o sesin yankılanmasını temin eder. Sevgili kardeşlerim, bir süre sonra aleti aldığınızda alışmış olan vücudunuz aynı kelimeyi, Allah kelimesini, zikrullahı gerçekleştirecektir. Baştan bir hareket verirseniz ona diye, sonra çok hafif bir açılıp kapanmayla dişlerinizin devamlı çok küçük bir hareketle Allah dediğini belki hissedebilirsiniz. İşte daimi zikrin sahiplerinde hakim olan bu küçük harekettir. Ve Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah demek var. Demek var. İkisi birbirinden çok farklı. İkinci de hareket çok azalıyor. Bu hareketin azalmasının sebebi ne? Allah Teala daimi zikre ulaşanlara böyle bir yardımcı müessese koyar. Onlar uykudayken de hep Allah'ı, o iki diş arasındaki mesafe korunarak çok az bir hareketle gerçekleşir. İşte o kişi uyandığı noktaya kadar hep zikredecektir. Uyandıktan sonra da içindeki ses Allah kelimesini hep devam ettirecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olun. Allah'ın sevgilisi olun. Bu, siz Allah'ı ne kadar seviyorsanız ona göre bir dizaynı ifade eder. Allah Teala sizin onu sevdiğinizin 100 katı, 1000 katı, belki birkaç bin katı sizi sever. Herkese göre sevgisi farklıdır. Bu bir insanın hak edişine bağlıdır. Ne kadar hak ediyorsunuz? Allah Teala böyle bir müessesede nihai neticeyi ortaya koyarken sizin kalbinize bakar. Kalbiniz hangi seviyede? Yüzde ne kadar aklanmış? Nurla dolmuş? Çünkü asıl güzellik daimi zikrin sahiplerinde oluşur. Çünkü onların kalpleri tamamen Allah'ın nuruyla dolmuştur. Sevgili kardeşlerim, onların uykusunda baksanız ağızları açıktır ve çok hafif bir oynamayla
Allah kelimesi tekrar edilmektedir. Çok az bir hareket yokmuş gibi. Sevgili kardeşlerim, bu ince bir iştir. Ama Allah Teala ile dostluğunuz arttıkça onun bütün emirlerini daha üst seviyede, daha üst seviyede gerçekleştireceksiniz. Öyle bir noktaya geleceksiniz ki mutlaka sabah namazından evvel namaz kılacaksınız. Teheccüd namazı kılacaksınız. Sabah namazından evvel kılacaksınız. Bu namazın çok büyük bir hazzı olduğunu yaşayacaksınız. Siz Allah'ı seveceksiniz. Allah da sizi sevecek. Bunun sonucu ne olur? Bunun sonucu etrafınızdaki herkesi seversiniz. Sevdikçe onlar tarafından daha çok sevilirsiniz. Öyle bir dünyada yaşamalısınız ki muhtevanızda sadece sevgi oluşsun. O zaman size düşman olanları da kin beslemenin mümkün olmadığını yaşayacaksınız. Onları da seveceksiniz. Ve Allah-u Teala'dan o size kötülük etmiş olanları, kötülüğünüz için çalışanları, size zarar vermeye uğraşanları da sevmeyi başaracaksınız. Allah-u Teala'nın onları affetmesi için dua edeceksiniz Rabbinize. Onları bağışlasın. Onların da kalplerine size verdiği güzellikleri versin Allah Teala diye. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevmekle insanları sevmek aynı şey değildir. Ama Allah'ı sevmeyen bir insan, insanları sevemez. Sevgi adını verdiğimiz şeyle arzuyu sakın birbirine karıştırmayın. Sevgi kalbin işidir. Arzu fizik vücudun işidir. Öyleyse biz sevgiden bahsediyoruz. Kalpten bahsediyoruz sevgili kardeşlerim. Kalp sevginin merkezi. Nasıl kalp damarlar vasıtasıyla kanı vücudunuzun en ucu köşesine, elinizin parmaklarının ucuna kadar, ayaklarınızın parmaklarının ucuna kadar, başınızın en üst noktasına kadar, beyninizin her noktasına ulaştırıyorsa, Allah-u Teala'yı zikretmek, nefsinizin kalbini en güzele ulaştırmak istikametinde bir muhteşem dizayn oluşturur ki, o başınızın en üst noktasından ayak parmaklarınıza kadar bütün vücudunuza hükmeder. Sevgili kardeşlerim,
Nefret, şeytanın sizlere kabul ettirmeye çalıştığı en kötü duygudur. Nefret eden bir insan, nefret ettiği kişiye zarar vermeye çalışır. Seven bir insan, sevdiğine huzur ve mutluluk vermeye çalışır. İkisi birbirinden son derece ayrı, birbirinin tamamen zıttı olan bir fonksiyonel yapıya sahiptir. Sevmek ve nefret etmek. Öyleyse sakın nefret edenlerden olmayın sevgili kardeşlerim. Sevin. Sevin, sadece sevin. Nefret edenleri de sevmeye çalışın. Bunu yapmaya çalıştığınız zaman hiç de kolay olmadığını yaşayacaksınız. Ama gayret ederseniz Allah-u Teala'dan yardım alırsınız. O zaman size kötülük yapanları da affetmesi için Allah Teala'ya yalvarmaya başlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, hiç kimseye karşı kin beslemeyin. Kin, nefsin en büyük afetlerinden birisidir. Çünkü kin, o nefret ettiğiniz kişiye kötülük yapmanızı telkin eder devamlı olarak. Oysa ki siz Allah'ın dostuysanız kimseye kötülük yapamazsınız. Sizin aleyhinizde bulunanlara Allah Teala sizin karşılık vermenizi uygun görmez. Onlar yalan da söylese, sizin için iftiralar atsa da bu netice değişmez. Sevgili kardeşlerim, Allah karşısında mı temiz olmak istersiniz, yoksa insanlar karşısında mı? Allah'ın sizi sevebilmesi kalbinizin temizlik oranına paraleldir. Kalbinizin ne kadarını afetlerden temizlediniz? Bunun ölçüsü ise zikirdir. 24 saatin yüzde ne kadarında zikrediyorsanız, nefsinizin kalbi de yüzde o kadar nurla dolar. Her 24 saatlik zaman parçasının zikirle geçen süresi nefsinizin kalbinin temizlik oranını gösterir. O oran hep korunur. Sevgili kardeşlerim, daimi zikir bu konunun en güzel çözümünü ifade eder. Orada nefsinizin kalbini tamamen doldurup taşan bir mutluluk dizaynı söz konusudur. Etrafınıza mutluluk vermeye kendinizi adamanızı sağlar. O zaman size düşman olanlara sevgili kardeşlerim sadece acırsınız. Onlar cehennemi bilmiyorlar. Görmediler. Görseler de bunu asla yapamazlardı. Kimseye düşman olamazlardı. Ve Allah'ın Resulüne asla düşman olamazlardı. Sevgili kardeşlerim, biz herkesin
kurtulmasını dileriz. Onlar için de Allah'ın affetmesi istikametinde dua ederiz. Hep yaparız bunu. Ama yetmez ki sevgili kardeşlerim. Kötülük eden kişi bundan pişmanlık duymadıkça bizatihi kendisi Allah'tan af ve mağfiret dilemedikçe gerçek bir pişmanlıkla Allah'a yönelmedikçe affı mümkün olmaz. Sevgili kardeşlerim, dünya yaşanmaya değer bir yer mi? Olmasaydı Allah Teala hiçbirimizi dünya adı verilen bu gezegende yaratmazdı. Allah Teala bir kanun koymuş. Kaybedilen dereceler ve kazanılan dereceler. Kazanılan dereceler kaybedilen dereceleri aşmadıkça o kişinin gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, bunun cennetin en güzel yolu cennete ulaşmanın kıyametten kıyamete kadar cennette kalmanın en güzel yönü sevgili kardeşlerim başkaları için yaşamaktır. Onları sevin. Bu onlar kelimesinin içine size kötülük edenleri de dahil etmeye çalışın. Biliyoruz ki bu zor bir olaydır. Sevgili kardeşlerim, muhtevanın zorluğu neyi ifade ederse etsin, eğer Allah'tan yardım isterseniz ve bunu başarma konusunda ciddi bir gayretin sahibi olursanız mutlaka başarırsınız. Sizi sevmeyenleri de sevebilirsiniz. Onlardan intikam almayı aklınıza bile getiremezsiniz o zaman. Onların da affı için Allah'a dua edersiniz. Sevgili kardeşlerim, dünyada verilen bir gezegende hayata getirildik. Bunun gibi kim bilir kaç bin gezegende bizim gibi hayat var. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyor musunuz? O zaman bunun yolunun sevmekten geçtiğini bilin. Şeytanın dostları sevemezler. Onlar şeytandan nefreti öğrenirler. Onu talim ederler. Başka insanları sevmek, onlara yardımcı olmak, onlara en güzel davranışlarda bulunmak yerine onları zarar vermek suretiyle huzursuz etmeye çalışırlar. Sevgili kardeşlerim, nefretin arkasında kişisel düşmanlık vardır. Allah Teala'nın bize emrettiği şey, bize yaptırdığı şey
Bizi sevmeyenleri de sevmektir. Bizi sevmeyenleri değil, bizden nefret edenleri de sevmektir. Onlar için de dua ediyoruz Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala onları affıyorsun diye. Sevgili kardeşlerim, kim nefret ediyorsa o Allah'ın kendisine nasip kıldığı mutluluk yolunun kapısını kapatmıştır. Negatif istikametten esen mutsuzluk rüzgarları insanlar başkalarına zarar vermek için harekete geçtiğinde daha üst seviyede hareket ederler. Onların kalplerini karartırlar. Zikirlerini adım adım yok ederler. Bir süre sonra bu insanlar zikretmez olurlar. Oysa ki insanın kalbine nurları taşıyan, onu mutlu eden Allah kelimesinin tekrarı olan biridir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sessiz zikir veya diye sessiz zikir veya ağzı da kımıldatmadan diye iç zikir. Ama bu kımıldatmama müessesesi tam bir kımıldatmama değildir. Kişi kımıldatmadığını zanneder ama bakar ki çok hafif bir şekilde dişler çok hafif bir şekilde çok kısa bir mesafe içinde yine hareket halindedir. Öyle ki bu belli belirsiz bir harekettir. Ancak dikkatli bakıldığı zaman hissedilir. İşte o böyle olan Allah'ın o kişiye kazandırdığı bir özel dizayndır. Adı tesbihtir. Kişi kendi iradesiyle oraya varmamıştır. Allah'ın yardımı mutlaka gerekir. Kişi gayret ederse Allah'ın yardımı mutlaka gelecektir. Neden? Çünkü gayret eden kişi kalbinin afetlerini bir ölçüde mutlaka temizler. O ölçüye ulaşınca Allah'ın yardımı gelir. Onu daha üst seviyede zikre ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, her şey öylesine güzel ki Allah Teala o güzelliklere sizi hayran bırakır. O güzellikleri yaşayabilmekse daimi zikrin dışında mümkün değildir. Bunlar çok özel, üst seviye güzelliklerdir. Ancak o zaman yaşanır. O zaman sır perdelerini Allah Teala birer birer kaldırır. Kişi kanatlı melekleri de Allah'ın kendisine gösterdiğini görecektir. Baş gözüyle değil, kalp gözüyle onları mutlaka Allah Teala gösterir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki nasıl Allah'a aşık olmazsınız? Nasıl Allah'a neticede sonunda hayran olmazsınız? Bütün o güzellikleri size veren
Allah'tır. Allah'ı seven başkalarını da sever. İnsanları da sever. Ve onları affeder. Unutmayın sevgili kardeşlerim, hesap bizimle bize kötülük yapanlar arasında değildir. Hesap Allah'la kötülüğü yapanlar arasındadır. Öyleyse insanların nefs afetleri sebebiyle Allah Teala kısası müsaade safhasına getirmiş. Ama eğer affederseniz sizin için daha hayırlıdır diyor Allah Teala. Affedersek niçin bizim için hayır daha hayırlıdır? Hayır nedir? Derecat kazandıran bütün olaylar hayırdır. Eğer birisi bize bir kötülük etmişse, o kişi o hareketi sebebiyle derecat kaybetmiştir. Bize kötülük edildiyse, onun kaybettiği derecatı biz kazanmışızdır. Biz de ona aynı şekilde davranırsak, kazandığımız derecat kadarını biz kaybederiz. Biz de ona kötülük edersek, kısas deniyor adına bunun. O zaman sıfıra sıfır, elde var sıfır. Hiç kazanacağımız hiçbir şey kalmıyor geriye. Ama kim bize bir kötülük etmişse, biz ona kötülük etmediğimiz takdirde onun cürmü kadar kaybettiği derecatı biz kazanırız. Sevgili kardeşlerim, insanların kalbini kazanmak yerine onlara huzur ve mutluluk vermek suretiyle onların kalbini kazanmak yerine niçin insanların öfkesini, nefretini kazanalım ki? Allah Teala bizden ne istiyor? Seviniz diyor Kur'an-ı Kerim. Sevmekse ruhun hasletidir, nefsin afeti değildir. Öyleyse nefret etmeyiniz diyor Allah Teala. Nefret nefsin afetidir. Nefret ettirmemek de başkalarının diğerlerinden nefret etmesine meydan verecek olan konuşmaları da yapmamamız uygundur. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dünyada yaşamalısınız ki iç dünyanızda, dış dünyanızda, başkalarıyla olan ilişkilerinizde nefreti sıfırlamalısınız, sevgiyi bütün boyutlara yaymalısınız. Size düşman olanları da sevebilmelisiniz. Onlar bu dünya hayatında nefretlerini devam ettirseler bile kıyamette bunun hesabını Allah'a mutlaka vermek mecburiyetindeler. Hiç kimse için ikinci bir alternatif yok. Kıyamet günü sevap tartılarınızla günah tartılarınız mutlak olarak karşılaştırılır. Meleklerin huzurunda ve sevgili kardeşlerim, kimin günah tartıları ağır gelirse onların gideceği yer cehennem.
Sonsuz bir işkenceler hayatını cehennemde olanlar kıyamete kadar yaşamak mecburiyetindeler. Kıyamet bir sonsuzluğun sonudur. Allah Teala nasıl kainatı yaratmışsa bir gün onu yok edecektir. Her şey başa yeniden dönecek. Öyleyse geçici bir hayatınız var. Ne kadar yaşarsanız yaşayın, 100 sene yaşadığınızı, 200 sene yaşadığınızı düşünsek de netice değişmez. Bir gün mutlaka öleceksiniz. Hepimiz bir gün mutlaka öleceğiz. İşte arkamızda bir hoş seda bırakabiliyor muyuz sevgili kardeşlerim? Arkamızdan insanların çok büyük bir kısmı bizi hayırla anabiliyor mu? Öyleyse o zaman Allah için yaşamışızdır. Sevgili kardeşlerim, insanlar her şeyi anlayamazlar. Bu sebeple kendi açılarından değerlendirdikleri olaylarda genellikle yanılırlar. Bu yanılgılar kine nefrete sebebiyet verebilir. Sevgili kardeşlerim, insanları affetmeye çalışalım. Gayretimiz bu istikamette olsun. Kimseye kin duymayalım. Bize kötülük yapanlara da kin duymamayı başarırsak Allah'a en yakınlardan oluruz. Allah Teala hesabı biz görürüz diyor. Buna karşılık nefsinde afetler bulunup intikam afetini tatbik etmek isteyene de Allah Teala açık kapı bırakmış. Ama ahsen olanı bu değil. Ahsen olanı kötülüğe kötülükle mukabele etmek değil, kötülüğe iyilikle mukabele etmektir. Öyleyse bunu usul haline getirelim. Bize kötülük edenlere de elimize bir fırsat geçtiğinde iyilik edelim. Onları mutlu etmeye çalışalım. Hesabı bize vermeyecekler sevgili kardeşlerim. Çünkü hesabı Allah'a verecekler. İşte böyle bir dizaynda üzerinize düşen vazife herkesi sevmektir. Sevdiğinizi belli etmektir. Sevgiyle dolu bir dünyada yaşamaktır. Huzur içinde olmaktır. Çünkü her davranışınız başkalarına mutluluk veriyorsa siz derecat kazanırsınız. Derecat kazanan herkes kazandığı her derece için mutluluk hususunu mutlaka yaşar. Kaybettiği her derecede de mutsuzluğu yaşamak mecburiyetindedir. Öyleyse etrafınızdaki herkese en güzel davranışlarda bulunun ki daima huzuru ve mutluluğu yaşayasınız. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, Asr-ı Hidayet'e damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihir dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihir dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: Biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz. Bütün kavimlerde. Hangi kavme Resul gönderdiysek hepsi Resullerini inkar ettiler.
1: Araf suresinin 133. ayet-i kerimesi. Bundan firavunların üzerine ayrı ayrı zaman zaman mucizeler, tufan, çekirge afeti, lit afeti, kurbağa afeti ve kan gönderdik. Buna rağmen kibirlendiler ve mücrim, günahkar ve suçlu bir kavim oldular. Görüyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her devirde aynı şeyler oluyor. Allah'ın Resulü aralarından çıkıyor ve Allah'ın emrini tebliğ ediyor. Bunun üzerine toplumun çok büyük bir kısmı mutlaka ona karşı çıkıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de sahte peygamber demişler. Bütün peygamberlere, bütün resullere hep aynı şeyler söylenmiş. Ve hep inkar edilmişler, hep reddedilmişler. Onun üzerine Allah-u Teala mutlaka cezalandırmış. Zamanımızda da aynı şeyler oluyormuş.
0: Ve Resul dedi ki, ya Rabbi, muhakkak ki benim kavmim bu Kur'an'ı terk etti.
1: Her devirde Allah'ın Resulleri onlara, Allah'a ulaşmayı dileyin. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Bana tabi olun ki mümin olasınız, velayetten kurtulasınız. Öyleyse Allah Hazreti Musa zamanında da onun bütün kavminin mutlu olmasını istiyordu. Hazreti Musa'ya verdiği görev de o insanları o mutluluğa ulaştırmaktı. Tabi olsalar da hepsi mutluluğa ulaşacaklardı. Ama tabi olmadılar.
2: Doğan Suresi'nin 12. ayet.

0: De Rabbimiz, bu azabı üzerimizden kaldır. Çünkü biz de müminiz. Nerede onlarda ibret almak? Onlara açıklayan bir Resulümüz geldi. Ondan yüz çevirdiler. Gerçekten öyle. Allah'ın Resulü geliyor. Resulden yüz çeviriyorlar. Ona öğretilmiş diyorlar. Şeytandan vahiy alıyor diyorlar. Delidir diyorlar. Onun sözlerinden ibret almıyorlar.
1: Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki Allah her şeye kadirdir. Dostlarını çok sever. Neden onun dostu olmak varken düşman olmayı seçersiniz? Ya benim canlarım, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar seviyorum ki, bir bilseniz.
2: Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemek kurtuluştur. Hepiniz için kurtuluş kapıda bekliyor. Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle size dünya saadetinin yarısını vermeye hazır. Üçüncü kat cenneti de. Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin.
3: Cennet elinizle uzanıp yakalayabileceğiniz kadar yakınınızda.
0: Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Gerisi mi? Gerisini Allah getirecek. Ona ait. Siz sadece dileyeceksiniz. İşte o Allah sizi çok seviyor ve sizden sadece mutlu olmanızı istiyor.
4: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha ma'as-salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, muhterem büyüklerim ve sevgili kardeşlerim. Şiddet ve kötü alışkanlıklardan kurtularak mutlu birey, mutlu aile ve mutlu toplumu oluşturmak babında düzenlenen bu panele bir kere daha hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Paneli düzenleyen Sevgi Huzur Yaşatma Derneği, Uluslararası Uyuşturucu ve Kadına Şiddetle Mücadele Merkezi Derneği, Tasavvufu Öğrenmek ve Yaşamak Federasyonu'nun gerçekleştirdiği 2025 yılı aile saadeti etkinliklerinden dolayı organize eden tüm kardeşlerimize, katkı sunan tüm kardeşlerimize Allah'ın huzurunda sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Benden önce çok değerli konuşmacılarımız, Ümke Genel Başkanı Sayın Ayten Semerci, aile hekimi Doktor Ersin Memiş Ay kardeşimize de verdiği güzel bilgilerden dolayı Allah'ın huzurunda sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ben insanlık tarihi kadar eski bir mutluluk reçetesini vermek istiyorum. Adem Aleyhisselam döneminde, Nuh Aleyhisselam döneminde, bütün peygamberler döneminde Allah'ın değişmez bir mutluluk reçetesi var. Kutsal kitaplarda Allah Teala bunu açıklıyor. Sevgi ve mutluluk. Sevgi mutluluğun anahtarı ve bizi huzursuz ve mutsuz kılan asıl sebebi anlamak istiyorsak, bizi yaratan sahibimiz Rabbimizin bizleri kutsal kitaplardan nasıl tarif ettiğini, nasıl yaratılışla yarattığını evvela size sunmak istiyorum. Her şeyden evvel Allah'ın bu sevgili mahlukunu yakından tanıyalım. Son şeriat kitabımız Kur'an-ı Kerim, Mucize-i Baki. Bir Allah dostunun ifadesiyle Kur'an gibi bir mucize-i baki varken başka kaynak aramak aklıma zahit gelir. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. İnsanlık tarihi boyunca insanoğlunun karşılaştığı bütün kötü alışkanlıklar, sıkıntılar, her türlü aşılmayan engellerin hepsinin çözümü kutsal kitaplarda yer alıyor. Şimdi iki şeyi size mukayese etmenizi istiyorum. Milyarlarca seneden beri yaratılan bir kainatın sahibi var. Sonsuz dengeyi koruyor. Bugüne kadar Allah'ın mülkünde yaşıyorsunuz. Hiç günün birinde bir dengesizlik görebildiniz mi? Ama ailesini idare edemeyen, her saniyesini şikayetle geçiren, eşinden şikayetçi, komşusundan şikayetçi, evladından şikayetçi ve böyle insanlar söz konusu. O zaman sualim var size. Kainatı sonsuz idare eden, sonsuz kudretin sahibi olan Allah'a mı teslim olmak istersiniz, yoksa kendini idare edemeyen insana mı? Ne diyorsunuz? Evet. Bu beldelerin zamanında krallık geçirmiş bir Nemrut var. Onun zamanında Hazreti İbrahim Aleyhisselam var. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'la mücadele ediyor Nemrut. Hazreti İbrahim diyor ki benim Rabbim öldürür ve diriltir. Beyefendi Nemrut ne diyor? Ben de öldürürüm, ben de diriltirim diyor. Ve hapishaneden çıkarttığı bir kişi anında öldürüyor. Diğeri de salıveriyor. İşte bak, gördüğün gibi ben de aynı fiili yapıyorum. Senin Rabbinle benim aramda ne fark var? Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde tasarrufta olan Hazreti İbrahim Aleyhisselam beciz bir cevap veriyor. Diyor ki benim Rabbim güneşi doğudan doğduruyor, batıdan batırıyor. Sen yapabilir misin? Tabii ki Nemrut aldığı cevaptan asla bunu yapamayacağını biliyor. Biz insanlar cüz'i irade sahibi varlıklarız. Ama bu cüz'i irade sahibi varlığı gelin beraber yakından tanıyalım Kur'an ayetleriyle. Allah-u Teala hepimizi bir fizik bedenle yaratmış.
şu zahiri alemi yapabilmemiz için, yaşayabilmemiz için. Hocalarımız genellikle fizik beden üzerindeki yaşanan olayların analizini yaptılar ve sizlere sundular. Ama muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, insanoğlu sadece fizik bedenine ibaret bir varlık değil. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala وَالنَّفْسِنْ وَمَا سَوَّهَا Biz insanı bir nefse dizayn ettik. İşte hayatımızdaki her türlü kötülüğün menbaı, şiddetin odağı olan bu nefsimizde Allah'ın ayetlerle bize beyan ettiği, bizi bize tanıttığı 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne fesat. İnsanlık tarihi boyunca Allah kime nefs vermişse, dağılımlar farklı olsa da herkeste 19 tane hastalık var. Şimdi dikkatle beni dinleyin. Kötülüğün öğreticisi şeytan bu 19 hastalığa %100 tesir ediyor. İşte Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bizi uyarıyor, diyor ki ya eyyühellezine amenu la tettebi'u hudud-i şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Öyleyse Rabbimiz buyuruyor ki hayatınıza kötülüğü öğreten, esiri olmanızı sağlayan siz değilsiniz. Dış düşman olan şeytan var. Ve diyor 7 ayet-i kerimede ona tabi olmayın. Tabi olursanız siz de onun gibi olursunuz. İşte bu varlık, işte şu anda ayet-i kerimelerde görüyorsunuz. Bu varlık Allah'tan aldığı müsaade gereğince tek bir hedefi var. Allah'ın cennetinden kovulmuş ve diğer insanları da cinleri de kendisi gibi Allah'ın huzurundan tart etmek suretiyle kendisiyle beraber sonsuz bir mutsuzun yaşadığı cehenneme mahkum etmek istiyor. Ama sevgili kardeşlerim, eğer yaratılışınızı bilirseniz, Allah'ın reçetesini hayatınıza tatbik ederseniz, her zaman misal veriyorum, hele hele dijital çağda çoğunuz beyaz eşyayı alıyorsunuz. Hadi buna bir örnek verelim, televizyon aldınız. O televizyonun en net performansının elde edilebilmesi için ne yapmanız lazım? İçindeki kılavuz kitabına göre onu ayarlamanız lazım. İşte bizi yaratan Rabbimiz de bizi boşuna yaratmadığını, hayat kitabımız olan gönderdiği kutsal kitaplarda bizi bize tarif ederek kendimizi nasıl kullanmamız gerektiğini, bu mutsuzluktan, huzursuzluktan nasıl kurtulacağımızı ve ebedi sonsuz mutluluğa nasıl ulaşacağımızın reçetesini bir bir ayetlerde bize veriyor ve gönderdiği bu kutsal kitapları, bu kılavuzu da hayatımıza tatbik etmek üzere de üstazını da birlikte gönderiyor ayetleri bizlere açıklamak suretiyle. Şimdi eğer kişi fizik, beden, nefs ve şeytanın %100 etki ettiği bir hayatı yaşıyorsa devamlı olarak etrafla kavga halinde. O zaman gelin şu sualin cevabını verelim. İnsanlar neden mutsuz ve huzursuz? Bir slaytımız var. Kişi iç dünyasında huzursuz ve mutsuz çünkü nefsiyle ruhu arasında kavga var. Ruh Allah'ın bizdeki emaneti, nefs de şeytanın vücuda giriş melceği. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in buyurduğu gibi sonsuz azabın yaşandığı yer cehennem, sonsuz mutluluğun yaşadığı yer cennet diye isimlendirilmiş kutsal kitaplarda ve Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Cennet nefsin sevmediği şeylerle çevrili. Cehennem de nefsin sevdiği şeylerle çevrili. Öyleyse Allah-u Teala dikkat etmemiz gereken vücudumuza, nefsimize işaret ediyor. Çünkü ruhumuz zaten Allah'ın emrinden muhtevasında 19 tane haslet var. Hangi ayet-i kerimede Allah-u Teala açıklıyor? Secde 9'da. Allah-u Teala buyuruyor ki sonra ona ruhumuzdan üfürdük.
Ruh Allah'ın bizdeki temsilcisi. 19 tane hasletle mücehhez. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. 19 tane haslet. Öyleyse dünyaya gelen tüm insanların peşinden koştuğu güzel ahlak, hayatında olmasını istediği bütün güzelliklerin hepsi ama hepsi ruhunuzda var ve o sizinle beraber. Hayatınızda hiç bulunmasını istemediğiniz, ne kadar çirkin, ne kadar kötü alışkanlık, ne kadar kavga, ne kadar stresi, ne kadar öfkeli hayatınızda varsa onların hepsinde kaynağı nefsiniz. Şimdi biz acaba bu nefsimizi nasıl adam edebiliriz diye bir sual akla gelirse Allah Teala bunu bütün peygamberler vasıtasıyla verdiği reçetede ikinci sırada zikrediyor. İşte son Nebi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin görevlerine baktığımız zaman Bakara 151'de Allah Teala şöyle buyuruyor. O size ayetlerimizi tilavet ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ayet deyip geçmeyin. Allah'ın sözü. Allah'ın sözünde hurf yok. Allah ayette ne diyorsa alternatifi yok. Allah size ne diyorsa mutlaka olacak demektir. Size ayetleri okuyor diyor. Ayetlerin okumasından murat ne? Allah'ın bizler için tayin ettiği hedef. Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak ve mutlu olmak. Evet sevgili kardeşlerim, bundan emin olun. Bütün cehennemlikler de, bütün cennetlikler de, Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetini Allah Teala mutluluk hedefiyle yaratmıştır. Hiç unutmayın. Mutluluk hedefiyle yaratmış ama hocalarımız da beyan ettiği gibi bize bir tercih bırakmış Allah Teala. Serbest irade, cüz'i irade. Cüz'i irade, serbest irade sahibi biziz. Tercihimizi ya şeytan istikametinde, kötülüğü öğrenmek istikametinde kullanırız veya tercihimizi Rabbimizin sahip olduğu mutluluk hedefi istikametinde kullanırız. Sevgili kardeşlerim, sualim var size. Mutlu olmak mı zor, mutsuz olmak mı? Ne diyorsunuz? Çoğunuz derseniz ki mutlu olmak zor. Halbuki değil. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin beyan ettiği şekliyle mutlu olmak en kolay şey. Çünkü mutluluğunuzun arkasında yardımcınız Allah var. İhtiyacınız olan herhangi bir nesneyi temin etmek babında ya paranızı harcarsınız, ya kilometrece yol alırsınız veya öf öf dersiniz, ona buna şikayette bulunursunuz veya ona buna sığınırsınız. Ama sevgili kardeşlerim, hocalarımız da beyan etti. İnsanla Allah arasındaki ilk köprü dua köprüsüdür. Sıkıntınız var ve Rabbinize diyoruz ki ya Rabbim, ben içim daralıyor. Ben senden bunu diliyorum. Bu karanlığı benim içimden al. Eğer liyakatın sahibiyseniz ona buna gitmenize gerek yok. Sizi işiten, sizi bilen, sizi gören, kalbinizi denetleyen daima o. O zaman Allah'ın sizi yarattığı makamda kendinizi idrak etmeye çalışın. Herkes bir şeyler söyleyebilir. Ama her zaman tasavvufi hayatımda şu prensibi edinmişimdir. Herkes söyler ama acaba Allah ne der? İşte her zaman bu suali kendimize sormamız lazım. Bir şeyler söyleyebiliriz. Bizim için zan olabilir. Ama acaba Allah'ın hakikatine uygun mudur? İşte şu anda toplumların, insanlığın yaşadığı problem, ne yazık ki Allah'tan uzaklaşmanın bedelini ödüyorlar. Olmaması için ne yapmamız lazım? Olmaması için Rabbimizin reçetesine kulak vermemiz lazım ve diyoruz ki bütün kutsal kitaplar insanlar için bir mutluluk davetisi. Bütün kutsal kitaplar insanlar için bir mutluluk reçetesi ve bütün kutsal kitaplar bir mutluluk garantisi. Neden bu kadar emin konuşuyorum? Garanti diyorum. Çünkü bu garantiyi veren insanın kendisi değil Allah. Ve her zaman sözünü yerine getirmiştir. Alın müşriklerle Resulullah'ın mücadelesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vazifeye başladığı an Suudi Arabistan yarımadasında aşiret hayatını yaşayan bedeviler
ne durumdaydılar? Her türlü kötü alışkanlığın sahip olduğu bir hayatı yaşıyorlardı. Kız çocuklar diri diri gömülüyorlardı. Aralarında kan davaları vardı. Faiz alabildiğine her üst seviyede yüksekti ve insanlar acaba yonttukları putlar bizi kurtarır mı diye serzenişte bulunuyorlardı. Ama bir hidayet güneşi olarak Allah Resulü onları ele aldı. Allah'ın kendine indirdiği o yüce kitap Kur'an-ı Kerim'le çok kısa sürede 23 sene boyunca bir kemalata ulaştılar ki bugün şu dünya üzerinde belki de binlerce üniversite var. Hepsinden mezun olun bir Hazreti Ebubekir'i yetiştiremezsiniz. Hepsinden mezun olun bir Hazreti Ömer'i yetiştiremezsiniz. Acaba bu insanlar nasıl yetişti? Reçete çok kolay, çok basit. Sadece bir dilek. Şimdi bir gün Allah lütfetseydi size, acaba kainat ne şekildeydi? Ona yakından bakalım. Çağımız bilimi şu anda bu seviyeye ulaşmış durumda. Artık insanlar paralel evrenden bahsediyorlar. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 6 tane alem yaratmış. Zahiri alem insanın fizik bedeninin alemi. Kaşı zahiri alem nefsimizin alemi. Gayb alemi cinlerin alemi. Kaşıt gayb alemi cinlerin berzah alemi. Emri alemi meleklerin alemi. Ve kaşıt elm alemi şeytanların alemi. O zaman insan alelade bir varlık değil sevgili kardeşlerim. Bir kainatın özeti. Nasıl bir kitabın fihristi varsa insan da makro alem kainatın bir fihristi. O zaman kainata göre bir reçeteyi hayatınıza tatbik etmeniz gerekir ki mutluluğa ulaşasınız, huzura ulaşasınız. İşte o reçeteyi her zaman Allah'ın peygamberleri vermiş. Onların izini takip eden Allah'ın velileri olmuş. Ve o sebeple bütün Allah dostları şu ifadeyi net olarak hayatlarında yaşamışlar. Her dönemde iki yolla insan Allah'a teslim olur. Kutbu nübüvvet ve kutbu velayet. Nübüvvetin son temsilcisi Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ondan sonra Nebi gelmeyecek. Ama sahabe sual soruyor. Ya Resulullah, biz dinimizi senden öğrendik. Acaba bizden sonra gelen insanlar Kur'an-ı Kerim'i kimden öğrenecekler deyince benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim iki kutup var. Birisi negatif kutup, diğeri pozitif kutup. Fizik bedeniniz bir mıknatıs gibi en kutbuyla ruhunuzu kendisine çekiyor, en kutbuyla nefsinizi kendisine çekiyor ve İkisinin arasında afet ve hasletler itibariyle içinizde devamlı diyalektik bir kavga var. İki ses. İki ses dediklerinden asla vazgeçmezler. İşte negatif sesin sahibi iblis, pozitif sesi sahibi de Allah'ın zatından bize üfürülen ruhumuz Allah'ın bir emaneti. Bu içimizdeki diyalektik kavga dışarıya yansınsa ne olur? O zaman eşimizle kavga olur. O zaman oğlumuzla kavga olur, o zaman komşumuzla kavga olur. Hatta ve hatta Resulullah'ın zamanında bir bedevi geliyor. Ya Resulullah, ben iyi bir kul olmak istiyorum, ne yapmam lazım deyince, Allah Resulü'nün cevabı çok manidar, komşuna söyle. Demek ki hayatımızın şekillenmesinde, sosyal hayatın yaşanmasında da komşumuz da bizim kadar bir değer sahibi. Onunla ilişkilerimizi ait olduğu reçete-i dizayn içerisinde gerçekleştirmesek, onunla olan kavgamız sebebiyle ailede huzursuz ve mutsuz oluruz. Eğer huzur ve mutlu yaşamak istiyorsak, iç dünyamızda nefse ruhun barışını gerçekleştirmemiz lazım. Dış dünyamızda başka insanlarla olan kavgayı sona erdirmemiz lazım. Ve Allah'la olan ilişkilerimize Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesi gerekir. Şimdi bidayette o slaytımıza tekrar dönecek olursak ne göreceğiz? Şunu göreceğiz. Başlangıçta şeytanın da nefsimizin afetlerine %100 tesir etmesi hasebiyle iç dünyamızda kavga var. Görüyorsunuz şekilde. Evet, dış dünyamızda kişiyle diğer sosyal ilişkiler sebebiyle başka insanlarla kavgası var. Ve Allah'la olan ilişkilerinde Allah'ın emirlerine isyan, yasak olan fiilleri işleyen bir yapıda. Ama sevgili kardeşlerim, reçeteyi incelediğiniz an
Bakın bütün kutsal kitapları incelemiş vaziyetteyiz. Sümer tabletlerinde görülen reçete ile bugün elimizde değişmez olan reçete aynı reçete. Çünkü reçetenin muhatabı insan aynı insan. Sadece dış dekorasyon değişebiliyor. Dijital zaman sebebiyle farklılıklar oluşuyor ama insan aynı insan. Üç tane vücudun, serbest iradenin ve aklın sahibi olan insan. Muhatap aynı olması hasebiyle biz bu reçeteyi tayyip ettiğimiz zaman mutlaka hedefimize ulaşacağız. Nedir bu? Hemen Kur'an'dan ayet vermek istiyorum. Allah katında insanoğlu için en kıymetli şey nedir zaman? Zamandan daha değerli bir nesne yok. O zaman sualim var size. Bizler için şu anda yaşayan insanlar için en kıymetli zaman hangi zaman? Kim söyleyecek? Ramazan ayında ne diyoruz? 11 ayın sultanı. Demek ki zaman çok kıymetli ama zamanın içerisinde en kıymetlisi hangisi? Ramazan ayı. Ramazan ayını kıymetli kılan şey ne? Bu ayda Kur'an indirilmiş. Başka ne var? 1000 aydan daha hayırlı bir gece bu ayda var. O zaman mutlu olmak istiyor musunuz? Nasıl Allah katında zaman müteberse, nasıl kıymetliyse, nasıl her şeyin çözümü Allah'taysa, bundan emin olun bütün sorunlarınızın çözüm yeri Allah'tır ve Kur'an'dır. İşte Kur'an reçetesiyle hemen size sunmak istiyorum. Bakara 185. Ramazan ayında Kur'an indirildi. Kur'an Furkan'dır, hidayettir. Ve Allah Teala ayetin sonunda şöyle buyuruyor. Vallahi yuridu bikum lyus ve la yuridu bikum lyus. Ne demektir bu? Allah sizin için kolaylık diler, Allah sizin için güçlük dilemez. Ve Allah Resulü de aynen şu ifadeyi kullanıyor. Yesiru ve la tuassiru beşiru ve la tunefiru. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Şimdi biz size, burada salondaki kardeşlerimiz, mutlu olmak istiyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şimdi slaytımızı size göstermek istiyoruz. 3 tane vücudumuz var. Nefsimizi kullanan şeytan, ruhu besleyen ise Allah Teala, serbest irade ve aklın sahibi olarak bir slaytımız var. Yanı başında, ruhun yanı başında da Allah'ın tayin ettiği bir dost, Allah'ın dostu. Baktığımız zaman şeytan nefsimizin afetlerine %100 tesir ediyor. Sevgili kardeşlerim, şeytanın bir gücü yok. Şeytan sadece aldatır. Zerre kadar bir kuvveti yok. İşte İbrahim suresinin 22. ayet-i kerimesinde iblis diyor, Allah size ne söylediyse Allah'ın söylediği doğruydu. Ben de size ne söylediysem hep yalan söyledim. Bizzat kendisi söylüyor İbrahim 22. Fakat benim sizin üzerinizde bir gücüm yok. Ben sadece sizi davet ettim. Siz de benim davetime icabet ettiniz. Beni kınamayın, ne yapın? Kendi nefsinizi kınayın. O zaman problemin çözümü çok kolay. Demek ki hayatımızda yaşadığımız sıkıntılar, kötü alışkanlıklar, madde bağımlılığı, alkol, sigara, envai çeşit kötülüğün kaynağı bizim nefsimiz. O zaman Allah'ın nefs için koyduğu reçeteye bakalım. Allah bizden diyor ki nefsinizi tezkiye ve tasfiye ediniz. Devlet memurları var. İlk girişte 6 aylık süre içerisinde onlara tezkiye raporu veriliyor, öyle değil mi? Rabbimiz bu dünya hayatını yaşarken akil ve bâdî olduğumuz noktadan itibaren devamlı üzerimize vazifeli kıldığı 4 tane melek var. Ben buna Allah'ın kolluk kuvvetleri diyorum. Ne yaparsanız yapın, hem düşünceniz olarak kayıt altındasınız, hem de aksiyonlarınız altında kayıt olarak altındasınız. Ve Rabbimiz şunu söylüyor En'am suresinin 132. ayet-i kerimesinde. وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın her saniyesinde Allah size not veriyor. Derece. Ne demek derece? Allah Teala Hadid suresinin 25. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah size Resul gönderdi, onunla birlikte kitabı indirdi ve mizanı indirdi. Mizan, şu dünya hayatında aksiyon olarak yaşadığınız her şeyin derecat karşılığı olan bir kitap.
Allah Teala vazifeli meleklerin eline veriyor ve ne yaparsanız yapın. Hayırsa pozitif derecat, şerse negatif derecat. Öyleyse hayatımızın her saniyesi kayıt altında. Doktor hocamızın özellikle son sözünü bağlarken bir şey söyledi. İyilik yapmak gerçekten şifa verici bir terapidir. A'dan Z'ye kadar katılıyorum. Çünkü Allah'ın emridir. Allah'ın emrinin şifa vermemesi imkansız, mümkün değil. Ama kesinlikle bir o kadar daha güzel şey var ki, evvela ifadeyi de çok güzel kullandı. Şeytanla olan bağımızı koparmak. Bir veliye sormuşlar, sen neyle meşgulsün? O mübarek insan demiş ki, biz çözer biz bağlarız. Anlayamadım ne demek şu? Biz demiş insanların şeytanla olan bağını çözeriz, Allah ile olan bağlarını bağlarız. Çünkü bize kötülüğü öğreten şeytan, bize iyiliği öğreten de Allah. Allah'ın bizdeki temsilcisi ruhumuz ama şeytanın bizdeki temsilcisi nefsimiz. Öyleyse içimizdeki o diyalektik kavgayı bir kere öğrenelim, bilelim. Sonra yine hocamızın ifadesiyle söylüyorum. Evvela Allah'la olan bağımızı kurmak gerekiyor. Biz bağımızı şeytandan kopartmadıkça, biz kesinlikle Allah'a sığınmadıkça hedefe ulaşmamız mümkün değil. Dikkat edin, Kur'an-ı Kerim 114 sureden oluşuyor. Ben gelinden kaçıp sana sığınıyorum demiyoruz. Ben komşumdan kaçıp sana sığınıyorum demiyoruz. Ben amirimden kaçıp sana sığınıyorum demiyorum. Ben hiç eşimle anlaşamadım, şimdiden kaçıp sana sığınırım demiyoruz. Ne diyoruz? Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Soruyorum sizlere. Kur'an-ı Kerim'i mutluluk kitabı olarak düşünüyor musunuz? İşte mutluluk formülü bu. 114 surenin başında Allah bunu tekrar ediyor. Şimdi mutsuz olan insana biz sormaz mıyız? Allah'ın gönderdiği mektupta Allah acaba Allah Teala sana neler söylemiş? Hangi mesajları göndermiş? Hiç mi merak etmiyorsun? İşte sevgili kardeşlerim, mutluluğu olan basit ki, o kadar kolay ki, tek bir dilek, tek bir dilek, tek bir dilek. Başında şeytanla olan bağınızı çözeceksiniz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Çünkü insanların düşmanı insanlar değil, insanların düşmanı cinler değil, insanların düşmanı başka varlıklar değil. İnsanın dış düşmanı şeytan. Ve Allah Teala dikkat ederseniz, evvela düşmanı bize tanıtıyor. Hazreti Ali ne diyor? Çok güzel ifadesi. Derdin var sende ey insanoğlu onu bilmiyorsun. Dermanın var sende ey insanoğlu onu görmüyorsun. Bütün kainat senin içine yerleştirilmiş. Sen kendini küçük bir şey mi zannediyorsun? İşte sevgili kardeşlerim, hepiniz kainatın bir fiilisisiniz. İnsan olarak yaratıldınız. Allah'ın yeryüzündeki halifesisiniz. Bütün mahlukatın fevkindesiniz. Çünkü Kur'an'a baktığınız zaman Allah Teala ey melekler ve cinler, Adem'i yarattım, ona ruhumdan üfürdüm, hepiniz ona secde edin. Secde sadece kime yapılır? Sadece Allah'a. Ama Allah'ın emriyle Allah'ın secde etmesine layık gördüğü varlık o Adem babamız, o bir insan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın bizi ne kadar sevdiğini bir bilseniz bundan emin olun, şu anda hepiniz burada cenneti yaşardınız ve bundan sonra hayatınız da cennet mutluluğu içinde geçerdi. Çünkü mutlu olmak için her şey bize verilmiş. Her şey bize verilmiş. Bakın ben size bir sır vereyim. İşte şu anda bu kadar insan var karşımızda. Bütün insanlar için. Tabii ki diyeceksin ki ya ben komşundan kesinlikle haz etmiyorum. Ben onun için dua da etmiyorum. Ben onun olmasını da istemiyorum. O benim düşmanım diye iç dünyanızda konuşabilirsiniz. Ama Allah'ın reçetesi ne biliyor musunuz? Düşmanlarınızı da sevin. Allah'ın reçetesi ne biliyor musunuz? Sizden nefret edenlere iyilik yapın. Size lanet edenlere iyilik dileyin. Size hakaret edenlere dua edin. Size tokat atana öbür yanınızı çevirin. Vesaire vesaire. Şimdi sevgili kardeşlerim, diyeceksin ki ben enayi miyim? Öyle diyeceksiniz değil mi?
İşte mutluluk bunun arkasında gizli. Bunu yapabilirseniz, Yunus'un ifadesiyle söylüyorum, dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek, derviş gönülsüz gerek. İşte önemli olan biz tarlaya ne ekiyoruz? Biz tarlaya iyilik ekersek ne biçeriz, kim söyleyecek? Biz tarlaya kötülük ekersek ne biçeriz? Öyleyse yaşaya geldiğimiz bütün sıkıntılar, bütün kötülüklerin arkasında kimin el ürünüdür? Bizlerin. O zaman gelin bugünden itibaren bundan sonra iyilik vermeye hazır mısınız? Tek bir dilek, kalpten ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? İşte kalptense o zaman bunun bir sağlaması var. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de vaaz ettiği hakikat şu. Kalpten ulaşmayı dileyenlere Allah-u Teala mutlaka ama mutlaka 99 esmanın sahibi Rabbimiz Rahim esması ile tecelli ediyor. Rahim esması ile tecelli etmesi ne önemi ifade eder? Kim söyleyecek? 500 yıl ibadet yapan, hocamız söyledi, özellikle doktor kardeşim söyledi. 500 yıl ibadet yapan birisi var. Allah Resulü misal verdiği için söylüyorum. Ve diyor ki kişiye, sen kendi amelinle mi yargılanmak istersin yoksa benim rahmetimle mi? Cevap ne geliyor? 500 yıl ibadet yapmış, bırak da bu amelle artık yerimizi cennete sabitleştirelim diyor ve böyle cevap veriyor. Rabbimizin cevabı ne? Bunu cehenneme atın. Dinlemişsiniz yüzlerce defa. Biliyorum. Öte yandan 100 kişinin katili olan bir kişi daha var. O da diyor ki ya ben tövbe edersem acaba Allah tövbemi kabul eder mi? Birisi Allah'ın rahmetine sığınıyor, öbürü ise kendi ameline sığınıyor. Ameline sığınan kişinin yeri cehennem, Allah'ın rahmetine sığınan kişinin yeri neresi oluyor? 100 kişinin katili olmasına rağmen cennet. Sevgili kardeşlerim, önemli olan Allah'ın kanunlarını hayatımıza tatbik etmemiz. Kendi zanlarımızla dini yaşarsak ilelebet mutlu olamayız. O sebeple diyorum ki hazır mısınız? Mutlu olmaya hazır mısınız? Kalpten ulaşmayı diliyor musunuz? Dilerseniz bunun sağlaması ne? Dilerseniz bunun sağlaması peşinden mutluluğu size verecek olan, mutluluğu size garanti eden Rabbinizin ismini tekrar etmeniz. İnsan en çok kimin ismini tekrar eder? Sevdiğinin, çok güzel cevap geldi, sevdiğinin. Öyleyse Rabbimizle aramızdaki bağ sevgi üzerine kurulmuştur. Allah'tan hoşlanırız, Allah'ı severiz, Allah'a aşık oluruz ve Allah'a hayran oluruz. İşte Yunuslar, işte Mevlana'lar, işte Hacı Bektaşveliler, işte Şeyh Debaliler, yüzlerce evliya ve sahabeler, hepsinin hayatında sevgi birinci sırada yer almıştır. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor, diyor ki birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, ey Allah'ın kulları kardeş olun. Siz de kardeş olmaya niyet ediyor musunuz? Bir rahip, çok meşhur bir rahip, Amerikalı bir rahip ne diyor? Biz diyor balıklar gibi yüzmeyi öğrendik, kuşlar gibi uçmayı da öğrendik ama kardeş olmayı öğrenemedik. Eğer siz de kardeş olmak istiyorsanız, hocam ne yapmam lazım diyeceksiniz, sadece kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz. Kalpten ulaşmayı dilemek size ne sağlar? Allah'ın rahmetini kalbinize taşır. O zaman kalpten ulaşmayı diliyor musunuz? Allah deyin bakalım. İşte sevgili kardeşlerim, bu Allah demek kainatın şifresi. Nasıl bilgisayara girdiğiniz zaman şifreyi kullanmadan giremiyorsanız, siz de mutluluk internetine bağlanmak istiyorsanız ne demeniz lazım? Allah demeniz lazım. Ben biraz fizikçiliğim de sizlere bahsetmek istiyorum. Her şey atomlardan oluşmuş. En küçük atom hidrojen atomu. Merkezinde bir proton, 10 üzeri eksi 13 santimetre uzakta bir elektron. Elektronlar incelenmiş. Maxwell adında bir fizikçi keşfediyor, diyor ki yıllardan beri sonsuz bir hareket içerisinde elektronlar hareket ediyor. Fizikçiler biliyorsunuz her şeyi fiziki olarak incelerler. Madem bu hareket varsa o zaman bunları hareket ettiren kuvvet nerede? Tüm araştırmalara rağmen
Maxwell bulamıyor, diğerleri de bulamıyor. Cevabını Allah kimde veriyor? Kur'an-ı Kerim'de. Hangi ayette? İsra 44'te. Yedi kat gökler ve yerler Allah'ı tesbih ediyor. Tesbih nedir? Zikir nedir? Zikir kişinin serbest iradesiyle Allah'ın isminin tekrarına verilen attır, kavramdır. Tesbih nedir? Gayri iradi varlıkların Allah isminin tekrarına verilen attır tesbih. Bütün varlıklar ne yapıyorlar? Allah'ı tesbih ediyorlar bütün varlıklar. Canlı ve cansız. Kainatı Allah-u Teala enerjiyle yaratmış. Tek noktadan başlayan bir yaratının zinciri. Ve enerjiyi Allah-u Teala maddeye dönüştürmüş. Ve ifade ettiğim gibi 6 tane alem. Ve sizler bu 3 alemi hayatınızda yaşıyorsunuz. Emr alemi, ruhunuzun alemi. Karşı zahiri alem, nefsinizin alemi. Zahiri alem, fizik bedeninizin alemi. Alem, bütün kainat 6 alemde oluşuyor ve üçünü kendinizde barındırıyorsunuz sevgili kardeşlerim. O zaman gerçekten Allah'ın size verdiği değeri, huzuru, mutlu yaşamak istiyor musunuz? İşte Rabbinizin davetini kabul etmeniz lazım. Bakara 186'da Allah Teala diyor ki, kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. O zaman onlar da benim davetime icabet etsinler. Sevgili kardeşlerim, siz de Allah'ın davetine icabet etmek istiyor musunuz? Bakın Kur'an-ı Kerim'deki araştırmalarımızda tam 73 ayet-i kerimede 19 fiille insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Özellikle bunları ekrana getiriyoruz. Ola ki merak duyan kardeşlerimiz fotoğrafını çekerler evdeki Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırarak incelemeyi yaparlar. 19 ayrı fiil, 73 ayet-i kerime ve bu 73 ayet-i kerimenin içerisinde de 12 tane farz ayet-i kerimesi var. Ne diyor Rabbimiz 12 tane farz ayet-i kerimesinde? En basitinden anlayabileceğini söylemek istiyorum. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki fefirru ilallahi. Allah'a firar edin, Allah'a kaçın. Firarın ne olduğunu biliyorsunuz. Nereden firar edilir? Kim söyleyecek? Hapishaneden kaçan kişiye ne ad verilir? Firar eti denir. Öyleyse bu dünya mutluluğu yaşayacağımız değil. Buradan kurtulmamız gereken bir hapishane. Neyimiz kurtulacak? Rabbimizin emaneti olan ruh bizden ayrılacak. Sırat-ı müstakim üzerinden sahibi olan Allah'a ulaşacak. A'dan Z'ye kadar. Halk arasında hepiniz tekrar ediyorsunuz, biliyorsunuz. Haydan geldik, nereye gidiyoruz? Öyleyse ondan gelmişiz. Ondan gelen ruhumuz bir emanet bize ve Rabbimiz bu emaneti geri istiyor. Ve 12 ayette bize farz kılıyor. Ve sizin bu emaneti sahibine teslim etmeniz için Allah'ın sizden istediği tek bir dilek sevgili kardeşlerim. Tek bir dilek ama bu dileğin kaptan olması lazım. Gerisini kim yapacak? Gerisini sizi çok seven Rabbiniz yapacak. Ulaşmayı kalpten dilediniz. Rahim esmasıyla Allah tecelli etti. Ve sizi mutlu edecek olan vasıtayı rahmeti size göndermeye başladı. Ulaşmayı dilemezseniz, sabahtan akşama kadar zikretseniz, doktor hocamın söylediği 500 ibadet yaptınız. Allah'tan hiçbir şey alamazsınız. Siz Rabbinizin yardımını almak istiyorsanız, onun gönderdiği reçeteye uymakla mükellefsiniz. İşte Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Rabbimiz buyuruyor ki, وَاَنِيبُ اُلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُ لَهُ Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Neyimiz var ki? Dikili ağacımız yok ya Rabbim. Neyimiz var ki sana teslim edelim? Var diyor Rabbimiz. Ben sana ruh üfürdüm. Ruhunu bana teslim edeceksin. Ben sana fizik beden verdim. Onu bana teslim edeceksin. Ben sana nefs verdim. Onu bana teslim edeceksin. Ben sana irade verdim. Onu bana teslim edeceksin. O zaman teslim olduğumuz zaman sevgili kardeşlerim, başkaları ne elimizden ne dilimizden artık asla kötülük görmeyecek. İşte Resulullah'ın Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlar için verdiği tarif, El-Müslümü selime minel müslümine min lisani ve yedi. Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kimse. O zaman sevgili kardeşlerim, mutlu birey dediğin kişi, eliyle ve diliyle başkasına zarar vermeyecek. Hem elinden hem dilinden başkasına asla zarar ulaştırmayacak. İşte mutlu insan bu. Ben belki içinizden şu anda olmak istiyorum.
Olmak istiyor musunuz? Dinler mi kaptan mı? Tamam, şimdi çok kısa bir panorama size vermek istiyorum. Çok basit. İnsanla Allah arasında 28 basamak İslam merdiveni var. Bir ve ikinci basamaktakilerin gideceği yer cehennem. Çünkü onlar asla Allah'ı Rab olarak kabul etmeyenler veya kabul edip de hocamızın ifade ettiği gibi kuru kuruya ibadetle kurtuluşa olacağını zannederler. Asla bunlar kurtuluşa ulaşamazlar. Ama size söylediğim ilk etapta Rabbiniz kalbinize bakıyor. Kalbinizde Allah'a ulaşma dileği varsa Rahim esması ile tecelli ediyor ve peş peşe Allah'a açılan kapalı sistemleri bir bir Allah açıyor. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ı okursanız göreceksiniz ki hepiniz şunu öğreneceksiniz. Allah sizi hani fıtratıyla yaratmış. Hani fıtratının özelliği ne? Bidayetinde şeytanın kapıları tamamen açık, Allah'ın kapıları tamamen kapalı. Ama nihayetinde ulaşmak izleniz kemalatta da Allah'ın bütün kapıları açık, şeytanın bütün kapıları kapalı. Öyleyse hedefiniz ne? Hedefiniz hayatınızda şeytanın kapılarını sırayla tek tek kapatmak. Kapattınız, ulaşmayı dilediniz mi? Kapattınız. Şimdi o kapatmanın hediyesi olarak Allah Teala size 7 Furkan veriyor. Bakara 185'te Kur'an'ın ne olduğu zikrediliyor. Kur'an bir Furkan'dır. Furkan nedir? Furkan hakkı batıldan ayıran ölçü. O zaman Rabbiniz kapalı olan gözünüzü açıyor. Kapalı olan kulağınızı açıyor. Kapalı olan kalbinizi açıyor. Ve 7 Furkan'la sizi birinci kat cennetine alıyor. Düşünün, 100 kişinin katili olan bir insan. Hiçbir cennetlik ameli yok. Size göre bu kişi nereye gider? Ama değil, katten ulaşmayı dilediği için gideceği yer birinci kat cennet. Onun için Allah Resulü şöyle buyuruyor. Ümmetimin velileri kendi amelleriyle değil, Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Siz de hiçbir cennetlik amel olmadan Allah'ın rahmetine sığınıyor musunuz? Allah'ın rahmetiyle cennete gitmek istiyor musunuz? Kalpten ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Herkes şu anda kendi kalbini kontrol etsin. İçinizden Allah isminin tekrarı geçiyorsa, ben Rabbimi çok seviyorum diyorsanız, gerçekten kalpten dilediniz. Yok, ben diledim hocam, ama bir deneyeyim bakayım, dostlar alışverişte görsün. Bakalım ne olacak, bir deneyeyim diyorsanız, kalbiniz açılmamıştır. Zikri yapmak istemezsiniz. Namaz size zor gelir. Orucu dayanılmaz bir açlık içerisinde hissedersiniz. Ama bundan emin olun sevgili kardeşlerim. Kalpten ulaşmayı dileyin ve Zümer 54'e göre Allah yardımını size göndersin ve göreceksiniz ki bütün vasıta emirleri Allah size sevdirir. O halde de bırakma sözü var. Rad 27'ye göre, Şura 13'e göre sözü var. Bana ulaşmayı dileyenin ruhunu ben kendime ulaştıracağım. O zaman sizi bir kalp doktoruna gönderecek. Sevgili kardeşlerim, hepimiz doğuştan hastayız. Hangi ayet gereğince? Yunus 57. Ne diyor Yunus 57'de? Ya eyyühen nasu. Dikkat ederseniz birçok insan hem cinslerine hitap edebilir, şu olur bu olur, ama Rabbimizin hitap ettiği insandır. Hepimiz insanız. Bayan da insandır, bay da insandır ve hepimiz aynı özellikler yaratılmışızdır. Bundan emin olun, bir gün öğreneceksiniz. Bayanlarla baylar arasında zerre kadar bir fark yok. Sadece ve sadece özel hallerin dışında hayır. Din açısından A'dan Z'ye kadar erkek neye sahipse hanım da aynı hakların sahibi. O zaman yeri gelmişken bir ayeti size paylaşmak istiyorum. Tövbe suresinin 71. ayet-i kerimesine dikkatle bakın. Özellikle hanımların dikkatine sunmak istiyorum. Mümin erkeklerle mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. Marufla emreder ve münkerden nehyederler. Namazı ikame ederler, zekatı verirler. Allah ve Resulüne itaat ederler. İşte onlar kurtuluşa ulaşanlardır. Bu ayet gereğince bayla bayan arasında hiçbir farkı görebildiniz mi? Var mı bir fark? Hadi bir ayet daha sunmak istiyorum. Kalbiniz iyice mutmain olsun. Asap suresinin 35. ayet kerimesi. Bakın Rabbimiz baylar için, bayanlar için ne diyor? Hiçbir fark yok. Ben bayanım, ben bayım,
Hayır, üstünlük takvanızdadır. Yeter ki siz Allah'ın emrini yerine getirin. Gerçekten İslam olan erkeklerle İslam olan kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, kanitin erkeklerle kanitin kadınlar, sadık erkeklerle sadık kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, huşu duyan erkeklerle huşu duyan kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar, ızlarını koruyan erkekler, ızlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkekler ve Allah'ı çok zikreden kadınlar. Fark var mı sevgili kardeşlerim? Fark yok. Öyleyse yıllardan beri cinsiyet kavgasını yürütenlerin hepsi şu anda ne diyoruz? Bunlar Kur'an'dan haberleri yok. Bizim birbirimize didişmeye vaktimiz yok. Biz kendi nefsimizle cihad etmeliyiz. Cihadımız nefsimizle ve içimizde. Gerçekten bunu yapabilirsek ki bir dilektir, anında Allah'ın yardımıyla Allah sizi hedefinize ulaştıracak ve sizi bir kalp doktoruna ulaştıracak. Mevlana peygamberler için ne diyor? Bütün peygamberler nefs hastalıklarının doktorlarıdır. Sayın hocamız, kardeşimiz Doktor Ersin Memiş, burada fizik beden üzerinde bir ihtisas sahibi. A'dan Z'ye kadar eğitimini yapmış, diplomasını almış ve konuşmayı hak sahibi bu fizik beden üzerinde. Ama bu fizik bedenin içerisinde bir başka vücudumuz var, hasta nefsimiz var. 19 tane hastalıkta malum ve Rabbimizin özellikle incelemeyi aldığı, saate kavuşturmasını istediği, şifaya kavuşturması istediği bu nefsimiz. 14 asır evvel sahabe cahiliye dönemi yaşarken 23 senede bu noktaya geldiler mi? Evet. Hepsi nefslerini ıslah ettiler ve hepsi öyle bir yere ulaştılar ki can dostu oldular. Savaş meydanında dikkatle bakın, şehit olmak üzere olan sahabiler var. Aralarında Hazreti Ömer matarayla su dağıtıyor. Birisi su diyor, Hazreti Ömer tam suyu ona uzatmak üzereyken bir başkası su diyor. Ve o kişi diyor ki ya Ömer bana değil git ona ver. Savaş meydanında şehit olmak üzere olan bir insan için şu dünyadaki bir yudum her şeyden nedir? Her şeyden müteberdin, daha kıymetli bir şey yoktur. Ama buna rağmen o noktada bile ne yapıyor? Ölmek üzere olan kişi kardeşini kendisinden öne geçiriyor ve ona diyor suyu ver. Yanlış mı yaptı dersiniz? Hayır. Allah Teala'nın en üst seviyedeki şifresini kullandı ve bundan emin olun hayatında yapamayacağı sırrı, mutluluğu o yaşadı. Şehit mi oldular? Evet. Mutlu mu oldular? Evet. Süresi ne? Süresi çok uzun süre değil. 23 sene. Ve şu an 23 sene üzerinde de olaya baktığınız an sevgili kardeşlerim, onların derecesine erişen kimse yok. Tevrat'ı inceledim biliyor musunuz? Hazreti Musa Aleyhisselam'ı ona tabi olan Rabbani'ne kimi örnek gösteriyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona tabi olan sahabeyi. Havarilere kimi örnek gösteriyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olan sahabeyi. Bizler için şu anda kim örnek? Kim söyleyecek? Yine Peygamber Efendimiz ona tabi olan sahabeyi. O kadar kısa sürede şu anda bakın yaptığımız incelemeler bunlar Kur'an incelemeleri, Tevrat incelemeleri ama özellikle Kur'an'daki ayet-i kerimeyi size sunmak istiyorum. Fetih suresinin 29. ayet-i kerimesi, Arap suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala Peygamber Efendimiz ve ona tabi olan sahabenin Tevrat'taki, İncil'deki vasıflarını söylüyorum. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ümmeti Muhammed bizler İnsan olarak yaratılmanın bilinci içerisinde mutluluğu en üst seviyede hak eden, çünkü önümüzde çok güzel bir örneğimiz var. Mucize-i Baki'yi bize miras bırakan Rabbimiz, ona uyarsak, onu örnek alırsak, onun izini takip edersek, o zaman hedefe çok kısa süre içerisinde ulaşırız Allah'ın izniyle. O sebeple diyoruz ki, ümmeti Muhammed mutlaka bir kere daha asil saadeti yaşayacak. Neyle? İşte bu öğretiyle, Kur'an öğretisiyle ama kutsal kitaplardaki insanların uydurduğu zanlarla değil. Bu bidatleri hayatımızdan çıkartacağız. Tam tersi Kur'an-ı Kerim'i hayatımızda yerleştireceğiz, kalbimize yerleştireceğiz, zihnimize yerleştireceğiz. Ve ondan sonra Kur'an-ı Kerim'le herkese hitap edeceğiz. Herkesi seveceğiz. Bizim bir düsturumuz var kardeşlerimiz arasında. Karşılaştığımız zaman hepimiz birbirimize ne diyoruz? Seni çok seviyoruz hem de kalbimden. Nasıl sahabe birbiriyle karşılaştıklarında ne diyorlardı? Bakara suresini okuyorlardı.
Vel-Asr suresini okuyan günümüzdeki bizler ise o Vel-Asr suresi Kur'an-ı Kerim'in ruhu olduğunu idrak ediyoruz ve Kur'an'ın ruhunu yaşamak istiyorsak mutlaka ama mutlaka ama mutlaka sevgi öğrenmemiz lazım. Çünkü Rabbimiz her şeyi sevgiyle yaratmış. Sevgi öğrenmemizi. Çünkü Rabbimiz her şeyi sevgiyle yaşattırıyor. Bizim de yaşamamız lazım. Çünkü Rabbimiz her şeye sevgiyle öğretime bakıyor. Bizim de başkalarına sevgiyi öğretmemiz lazım. O zaman sevgili kardeşlerim seviyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Sevgi bütün kapıları açan anahtar mı? Her türlü sıkıntınızın sevgiyle aşılabileceğini, çözüme kavuşabileceğini biliyor musunuz? Sadece ve sadece sevginin kaynağı Allah olduğunu bileceksiniz. İncil'deki bir ayet-i kerime hiç unutmayın. Onun için diyorum dilden mi kalpten mi? Yuhanna 4:20'de. Ben Allah'ı seviyorum deyip de gördüğü kardeşini sevmeyen yalancıdır diyor. Gördüğünü kardeşini sevmeyen görmediği Allah'ı nasıl sevdiğini iddia edebilir? Ne diyorsunuz? Öyleyse sevginin kaynağı Rabbimiz ve kesinlikle ve kesinlikle bizlerin birbirimizi sevmemizi istiyor. Sevgiye giden yol mutlaka ulaşmayı dilemekten geçer. Ulaşmayı dileyen kişi Allah'tan hoşlanandır. Mutlaka Allah'ı seveceksiniz. Ali İmran suresinin 31. ayet-i kerimesinde özellikle bu ayet-i kerimeyi açıklamak istiyorum. Çünkü Almanya'dayken bir Hristiyan diyor ki siz sevgiden bahsediyorsun ama kitabınızda sevgi yok. Tabii Kur'an için söylüyorum. Ve sevgiyle ilgili ayetleri kendisine gösterdiğim zaman mahcup oldu ve baktı ki gerçekten Kur'an-ı Kerim baştan sonra sevgiyi açıklıyor, sevgiyi yaşamamızı istiyor ve sevgiyi öğretmemizi istiyor. Sevgili kardeşlerim, korkan kişi korktuğundan kaçar. Kimden korkuyorsanız ne olur? Kaçarsınız. Ama kimi seviyorsanız ne olursunuz? Mutlaka ulaşmak istersiniz, onunla birlikte olmak istersiniz. O zaman Allah'ı seviyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Sevginin kaynağı Rabbimiz zikrini ne kadar yapıyorsunuz? Az mı çok mu? Çünkü bütün güzellikleri size ulaştıracak olan nedir? O Allah'ın zikri, Allah'ın sevgisidir. İşte Ali İmran 31'de eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Bana tabi olun ki Allah sizi sevsin. Allah'ın sizi sevmesini istiyor musunuz? O zaman mutlaka kalp doktorunuza tabi olacaksınız. Ben onu nereden bulacağım mı diyorsunuz? Çok basit, çok kolay. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Cebrail kardeşim

müjde, müjdeli rüyayı Rabbinizden bir hediye olarak alırsanız, gördüğünüze gidip tabi olursanız, tabiyetinizle birlikte ruhunuz sizden ayrılır ve yedi kademede, şimdi o slaytımıza beraberce bakalım, yedi kademede seyir sülükü yaşarsınız. Allah'a giden yolculuğu neyle aşarsınız? Zikirle. Evet, Allah'a giden yolun kalp ayağı zikirdir. Allah'a deyin bakalım. Diyelim ki ruhunuzun birinci gök katına ulaşmasını istiyorsunuz. Allah sizden ne istiyor? Günde 15 bin zikir. Zikri yapan fizik vücuttur ama Allah'ın katından kalbinize ulaşan, karanlıkları kalbinizden çıkartan faziletlerdir. 17 bin zikir. Zikri yapıyorsunuz, Allah'ın katından gelen faziletler 107 artıyor. 114 ulaşıyor. Ve ruhunuz da ikinci gök katına. 19 bin zikir. Ruhunuz üçüncü gök katına ulaşıyor. Ve nefsinizin manevi kalbindeki fazıl miktarı 121'e ulaşıyor. 21 bin zikir. Dördüncü gök katına ulaşıyoruz. Ve nefsinizin manevi kalbindeki nur miktarı 28. Yani mutmain oluyorsunuz. Mutmain olmak demek ne demek? Mutlu olmak demek. Bir daha şeytanın veya başka unsurların sizin mutluluğunuza asla zarar vermeyeceği bir hali yaşamak demektir. Devam ediyoruz. Siz Rabbinizden razısınız. 23 bin zikir. Nefsi raziye. Allah da sizden razı. 25 bin zikir. Nefsi marziye. Her gün namazdan niyet ediyorsunuz. Allah'tan ne istiyorsunuz? Söyleyin bakalım, ne diyorsunuz? Niyet ettik Allah rızası için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah rızası böyle bedava bir olay değil. Gördüğünüz gibi bir dilek, üstadınıza oluşup tabi olmak ve zikri ait olduğu seviyede yapmak. Ümmetimin velileri bir kere daha söylüyorum. Birinci kat cennete Allah'ın rahmetiyle, ikinci kat cennete nefs tezkesiyle, üçüncü kat cennete kat temizliğiyle cennete girerler. Bir kalbiniz var ve sizin hayatınızı zehir eden, size hayatı tarumar eden, tüm sıkıntıları size yaşattıran başka insanlar değil, eşiniz değil, komşunuz değil, dünyadaki hiçbir insan değil. Kim? Sizin nefsiniz. İçinizdeki nefsiniz. O zaman siz onunla görevlisiniz. Nefsinizin kalbini temizlemekle vazifelisiniz. Zor mu, kolay mı? Çok kolay. Ulaşmayı dileyeceksiniz. Tövbenizi gerçekleştireceksiniz. Ve zikre başlayacaksınız. İşte 15 bin zikir, 17 bin zikir, 19 bin zikir, 23 bin zikir, 25 bin zikir ve 33 bin zikre kadar olan zikir sayısıyla ruhunuz sizden ayrılıyor, yedi tane gök katı yükseliyor. Yedi alem geçtikten sonra yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve siz ne oluyorsunuz biliyor musunuz? Ermiş evliya oluyorsunuz. Günümüzde bu ermiş evliya olmak ne yazık ki unutulmuş vaziyette. Bütün insanlar, dünyevileşen insanlar, anne babalar çocuklarını hep dünyaya göre yetiştiriyorlar. Evladım doktor olsun, mühendis olsun, hakim olsun, avukat olsun, savcı olsun, her meslekten var. Ama hiç kimse benim oğlum veli olsun diyor mu? Ne diyorsunuz? Ama Rabbimiz de diyor ki, ben Adem Aleyhisselam'ın zürriyetini bana dost olsun diye yarattım. Allah dostunun Kur'an'daki adı ne? Veli. Ermiş evliya olmak zor mu? Bir dilek. Kalpten diliyor musunuz? Adım gibi eminim. 8 milyar şu anda dünyada yaşıyor. 8 milyarın 8'i şu anda kalpten ulaşmayı dinlemeleri halinde çok kısa sürede Allah-u Teala onların ruhunu kendisine ulaştırır ve onları kendisine ermiş evliya kılar, dost kılar. Bu Allah'a dost olmanı size ne sağlar? Kavgayı hayatınızdan çıkartır. Evet, iş dünyasında kavga biter. Başka ne olur? Başka insanlar aranızdaki kavga biter. Başka ne olur? Allah'la aranızdaki kavga biter. Bu kadar tesirli mi hocam? Evet, bu kadar tesirli. Çünkü nefsinizin manevi kalbi %100 karanlıkken herkes birbiriyle kavga ediyordu. Şimdi iki insanı size göstermek istiyorum. İkisinin de fizik bedeni, nefsi ve şeytan var. Ve ikisi karşı karşıya geliyorlar. Kabul edelim ki bu ikisi evli olsun, karı koca olsun. Kavga edenler ruhlar değil. Birbiriyle kavga edenler nedir? Nefslerdir. Şeytanın gücünü sıfırlayın. O zaman insanlar aynada kimle kavga ediyorlar? Kim söyleyecek? Kendileriyle sevgili kardeşlerim. Hakikati bilmeyen insanlar aynada

0: bölgeleriyle kavga ediyorlar. Tartışmaya gerek yok. Nevine Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Af barışın zekatıdır. Daima herkesle barışık halde olmak istiyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? O zaman bu dileğin sahibi olacaksınız. Ermiş evliya olduktan sonra Allah'ın yardımıyla kalbiniz 150 bin nurlandıktan sonra başkalarının size yaptığı fiili, zulmü siz affediyorsunuz. Af barışın zekatıdır. O zaman aile içerisinde 5 kişi var. Karı koca 3 tane çocuk olsun. Kabul edelim ki herkes babaya karşı isyan ediyor. Öyle kabul ederim. Ama baba ulaşmayı dilemiş, tövbesini gerçekleştirmiş ve Allah'ın dostu olmuş. O babayla kavga edenlerle baba arasında kavga olur mu? Eğer baba Allah'ın kendisine sağladığı affı gerçekleştiriyorsa, affedebiliyorsa kavga olur mu? Ne diyorsunuz? Evet. Kendisini onların mutluluğu için devreden çıkartıyor. O zaman kavga anında biter. Gelelim baba değil bu sefer hanımına. Hanım Allah'ın evliyası, diğerleri hep ona karşı isyan halinde. Nefsin manevi kalbinde 150 bir nur, herkes onunla kavga ediyor. O hanımın davranış biçimine, hayır Allah beni, eşimi mutlu etmek, çocuklarımı mutlu etmek için bu aileye getirdi. Ben bunlar için varım, yaralış gayem bunlar dediği an, o hanımın aile içerisindeki diğer fertlerle kavgası yok. Kısacası formülü hangi birey kendi hayatına tatbik ederse mutlaka mutlu yaşar mı? %100 evet. Bu garantiyi bize veren kim? O zaman ne güne diliyorsunuz sevgili kardeşlerim? Arzı gökler ve yerler kadar olan Allah'ın ceddine koşun. Hangi ayet? Al-İmran suresinin 133. ayet-i kerimesi. Hangi ayet? Hadid 21. İki ayet-i kerimeyi de sunmak istiyorum sizlere ve dikkatinizi bu noktaya teksip buyurmanızı istiyorum. Rabbinizden olan mağfirete, genişliği yerler ve gökler kadar olan muttakiler için hazırlanmış cennete koşun. Rabbinizden olan mağfirete, genişliği yeryüzü ve gökyüzünün genişliği kadar olan Allah'a ve Resulüne inananlar için hazırlanmış cennete koşun. Öyleyse Allah'ın cennetinin kapıları herkese açık mı? Bir dilek, ben kainat kadar günahım var mı diyorsunuz? Tamam olabilir. Allah'ın affı kainatı kuşatmıştır. Siz ulaşmayı dileyin. O güne kadar işlediğiniz ne kadar günahınız varsa hayatınızdan hepsini sıfırlıyor Allah Teala. Hangi ayet? Bakın delil gösteriyorum size. Enfal 29. Günahları sadece örtmekle kalmıyor Rabbimiz. Günahlarınızı sevaba çeviriyor. Hangi ayet? Furkan 70. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepimizin bagajımızda ne var? Günahlar var. Nefs sahibiyiz, hatalar işlemişiz. Ama bunları hayatımızdan tamamen çıkartmak, temizlemek, yükü üzerinden atmak istiyorsak, müracaatımız, edeceğimiz kapı kimdir? O sahibimiz Allah'tır. Ve diyoruz ki Rabbimiz, biz aciz kullarız, günahkar kullarız. Sana sığındık, sana geldik. Dönüşümüz sanadır. Bizden af ve mağfiret buyur. Bu dileği kalbimizde gördüğü an Allah'ın kanunu işliyor ve Allah Teala o günahlarımızı örtmekle kalmıyor, sevaba çeviriyor ve kesinlikle bizi hedefimize ulaştırıyor. Şimdi bugüne kadar kardeşlerimiz olan beraberliğimizde gelen sualler ve şikayetler var. Bir slayt hazırladık ve dikkat ederseniz 56 problemi tek tek belki burada göreceksiniz, sunmak istiyorum size. Bir tek cevap vermişimdir. Allah'a yönelsin, Allah'a yönelsin, Allah'a yönelsin, Allah'a yönelsin. Ulaşmayı dilesin, ulaşmayı dilesin. Şimdi bakın, başlıyoruz. Sürekli iş sıkıntısı, daralma yaşıyorum. Hiçbir sebep yokken kendi kendime mutsuzluk ediyorum. Cevap ne demişim? Bu kardeşimiz nefsiyle beraber sıkıntıyı yaşıyor, şeytan devrede. Ulaşmayı dilesin, hayatından şeytanı çıkarsın ve çok kısa sürede mutlu yaşar. Devam ediyoruz. Yetişkin çocuklarımla iletişim kopukluğu yaşıyorum. Sorumluluk almıyor. Beni görmezden geliyorlar. Eşim vefat etti. Yalnız mücadelede tükenmiş durumdayım. Çare ne? Çare Allah'a ulaşmayı dilemek, tövbesini gerçekleştirip zikre başlamak. Çünkü eli kirli olan bir insan başkasını temizleyebilir mi? Ne diyorsunuz? Öyleyse nereden başlaması lazım temizlemeye? Kendinden başlaması lazım. Başlarsa o zaman çocuğuna fayda verir, başlarsa komşuna fayda verir ve Osmanlı tabiriyle eğer bunu başlamazsa ne olur? Ne kendi eyledi rahat, ne aleme verdi huzur, çekti öldü gitti dayansın eli kubur. Devam ediyoruz. Oğlum hapisten yeni çıktı. Çok sinirli ve panik halinde. Nasıl davranmalıyım? Ulaşmayı dilesin, tövbesini alsın ve zikre başlasın. 14 yaşındaki oğlum hırsızlık yapıyor, ailesinden gizlice para alıyor. Düzelebilmesi için ne lazım? Ulaşmayı dilesin, tövbesini alsın ve zikre başlasın. Bu kadar bunları emin konuşmamın arkasında ne var biliyor musunuz? Allah'a olan güvenim var. Negatif olan bir insanı kim olursa olsun onu pozitife çevirebilecek tek bir güç, o güç kimin elinde? Allah'ın elinde. Öyleyse ondan ümidinizi kesmeyin, mutlaka ama mutlaka ona bağlanın. Ne yazık ki çoğu insan hakikatleri bilmediği için Mevlana şöyle diyor. Birçoğunuz hayatınızda yaşıyorsunuz. Günahlarım var. Ben sigara içmeyeceğim, tövbe ediyorum diyor. Bir ay bırakıyor. Üçüncü ayın sonunda tekrar sigaraya başlıyor. Ben içki içmeyeceğim diye söz veriyor. Tekrar başlıyor. Mevlana bunlar için ne diyor? Akıl günde 100 kere tövbe eder. Nefs de 500 kere tövbeyi bozar. Öyleyse çare ne sevgili kardeşlerim? Çare hayatınızdan tamamen iblisi ve nefsi çıkartmadıkça mutlu olmanız mümkün değil. Çıkartmak zor mu kolay mı? Çok kolay. Sadece Rabbinize müracaat edeceksiniz. Diyeceksiniz ki ya Rabbim Mevlana gibi, Yunus gibi, Hacı Bektaş Veli gibi isterseniz bu duayı beraber yapalım. Ne diyorsunuz? Ayağa kalkalım mı? Hocalarımız zaten sunuşu ayaktayken yaptılar. Ben de bu vesileyle kalkmış olayım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey yüce Allah'ım. Bütün Allah dostları sana nasıl ulaşmayı diledilerse, sen onların ruhunu nasıl kendine ulaştırdıysan, ben de kalpten sana ulaşmayı diliyorum. Bu dilek kalbimden yoksa ya Rabbim sen kalbime indir. Benim ruhumu da kendine ulaştır. Beni de hidayet erdir. Beni de mutlu kulların arasına kat. Ben de bugün mutluluğu yaşayan bir sahabe gibi, Mevlana gibi, Hacı Bektaş Veli gibi, Yunus Emre gibi olayım. Amin, amin. Ve selamun aleyhi mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Evet sevgili kardeşlerim, İbreti alem olsun diye 56 tane problemi buraya slayt halinde önünüze serdim ki aslında çözümler çok basit, çok kolay. Bir dilek, kalp doktorunuza ulaşmak, tabi olmak ve zikre başlamak. Yaparsanız çok kısa süre içerisinde siz de bugün bu dönemde asıl saadeti yaşayan sahabelerden, sabikunel halinden olursunuz. Ben konuşmamı bu şekilde sonlandırayım. Affınıza sığınıyorum. Sürçü lisan ettiysek de af diliyorum ve sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Hayatınızdan sevgi etmeyin. Allah hepinizden razı olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha maasselavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepiniz için daima Allah'a dua ediyoruz inşallah. Hepinizin en güzeli ulaşmanız için, hepinizin ruhunuzu, beşinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmeyi, Allah-u Teala'nın bahşetmesi için. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki cehennemle cenneti birbirinden ayıran sadece bir tek direktir. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diyen, bunu kalbinden söyleyen bir insan, birinci kat cennetin zaten sahibi olur. Ama yaşarsa mutlaka mürşit sevgisi duyacaktır. Hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracaktır. Ve mürşidine ulaşacak, tabi olacaktır. Ve Allah'ın emrettiği şey, yani ona emanet olarak verdiği ruhun hayattayken Allah-u Teala'ya ulaşması için ilk adım atılmış olacak. Ruh vücudu terk edecek, Allah'a doğru yola çıkan diğer ruhlarla birlikte yolculuğunu başlatacak ve sürdürecektir. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, eğer Allah ile dostsanız, eğer Allah için yaşıyorsanız, bilin ki siz aynı zamanda başkaları için yaşayanlarsınız. Başkaları için yaşayanlarsa Allah'ın en çok sevdikleridir. Hayatlarını başkalarının mutluluğuna adamış olanlar. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? İşte öyle diyenlerin sonradan söyleyecekleri söz budur. Çünkü kim başka insanları mutlu etmek için hayatını o istikamette kullanmayı başarırsa, ki Allah'tan yardım alacağı %100'dür. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olarak yaşar. Sevgili kardeşlerim, ne istiyor Allah Teala? Mutlu olmanızı istiyor. Mutlu olmaksa hiç de zor bir şey değil. Bir dilek, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Kalpten olması kaydıyla bu dilek o kişiye mutlaka mürşit ihtiyacını hissettirecektir. Kişi hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracaktır. Ey Yüce Allah'ım diyecektir. Ben de mürşidime ulaşmak istiyorum. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de senin ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Olur mu? Mutlaka olur sevgili kardeşlerim. 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka olur. Eğer Allah'a ulaşmayı dileyen birisi bunu söylüyorsa, mürşidine tabiyetten sonra ruhu mutlaka vücudunu terk edecektir. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa, sonra hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sormak ve Allah'ın sorduğu bir mürşide ulaşmak, tabi olmak, ikinci safa, sonra ruhun vücuttan ayrılması, Allah'a doğru yola çıkması ve ruhun Allah'a ulaşması. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Kişi Allah'a ulaşmayı diledi.
Hacet namazını kıldı. Allah ona mürşidini gösterdi. Kişi gitti mürşidine tabi oldu. Tabiyetin arkasından ruhu vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkan diğer ruhların arasında o da Allah'a doğru yola çıktı ve Allah'a 7-8 aylık bir devre içerisinde, bir zaman parçası içerisinde ulaştı. Ne oldu ruh? Ruh Allah'a ulaştı, Allah'a erdi. İşte Osmanlı'nın ermiş dediği insanlar, bunlar ermişler. Nereye ermişler? Allah'a ermişler. Nelere ermiş? Allah'ın onlarda misafir olarak bulunan ruhunu Allah'a teslim etmişler. Eğer etmeselerdi ne olurdu? Etmeselerdi öldükleri zaman ruh gene vücudu terk edecek ve Allah'a geri dönecekti. Peki önemli mi? Bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemek, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemek ve ruhunu Allah'a ulaştırmak elbette önemli. Allah Teala farz kılmış. Üstelik Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmekle hepimiz vazifeliyiz. Bu sebeple dinimizin adı İslam dinidir. Yani teslim olma dini. Kime teslim olma dini? Allah'a teslim olma dini. Allah'a nelerin teslim edilmesi söz konusu? Evvela ruhumuzun, sonra fizik vücudumuzun, sonra nefsimizin ve sonra irademizin Allah'a teslimi üzerimize farz kılınmış. Tevrat'ta da farz, İncil'de de farz, Kur'an-ı Kerim'de de farz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah sadece insana ruhundan üfürüyor. Bu sebeple insan, dünya adı verilen bu gezegen üzerindeki Allah'ın yarattığı mahlukatın en üstünüdür. Çünkü Allah lütfetmiş, bütün insanlara doğarken, doğdukları anda ruhundan üfürmüştür. Ruh derhal o fizik vücudun şeklini alır. Ruh Allah'a geri döner mi? Mutlak olarak döner. Ya o kişi ruhunu dünya hayatındayken Allah'a ulaştırmayı diler ve gereğini yapar, ruh Allah'a ulaşır veya böyle bir şeyi kişi gerçekleştirmez. Böyle bir dileğin sahibi olmazsa, Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi için cehennemden kurtuluş yoktur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi sadece dileyenler birinci kat cennet sahibi olurlar. Birinci kat cennet Allah'a ulaşmayı dileyip de daha öteye geçemeden ölenlerin cennetidir. Kişi yaşarsa ne olur? Yaşarsa mutlaka Allah ona mürşidini gene onun talebi, o kişinin talebi üzerine gösterecektir. Kişi nerede olursa olsun mürşidine ulaşacaktır. Tabi olacaktır. Ve ruhu vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. Ve neticede bu ruh o kişinin gayretleriyle 7-8 aylık bir devre içerisinde Allah'a doğru olan 7 katlık yolculuğunu, 7 tane gök katını aşmak suretiyle Allah'a ulaşarak tamamlayacaktır. Ne olmuştur?
Ruh, gerçek sahibi olan Allah'ın ruhu olarak gerçek sahibi olan Allah'a teslim edilmiştir. Her halükarda ruh Allah'a geri dönecektir. Bu kişi ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırmasaydı, yaşadığı kadar yaşayacaktı Allah-u Teala ne kadar ömür vermişse, ama sonunda mutlaka ölecekti. Öldüğü zaman ruh Allah'a tekrar geri dönecekti. Ölen fizik vücudumuzdur. Ruh Allah'tan gelir, Allah'a geri döner. Çünkü o Allah'ın ruhudur. Allah Teala buyuruyor ki ben insana ruhumdan üfürdüm. Öyleyse bütün insanlar için sevgili kardeşlerim bir güzel sonuç Allah Teala tarafından hazırlanmış. Diyor ki senin görevin bana ulaşmayı dilemektir. Ruhunu dünya hayatını yaşarken dilemektir. Sen böyle bir dileğin sahibi olursan ben senin ruhunu kendime ulaştırırım. İfade son derece açık. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, daha doğduğumuz an Allah-u Teala'nın bize üfürdüğü ve derhal vücudumuzun şeklini alan ruhumuz, vücudumuz hangi şekle ulaşırsa onun aynını hemen o da üstlenir, aynı surettedir. Eğer şu anda bizim ruhumuzu görmüş olsaydınız, onun da bizim gibi olduğunu görecektiniz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala ruhundan üfürüyor. Dikkat edin. Risalet müessesesi cinlerde de mevcut. Cin resuller de var. Ama cin resullerde ruh yok. Ruh olmadığı için onlar Allah'a ulaşmak imkanına sahip değiller. Ama onların da kademe kademe Allah'a yaklaşmaları söz konusu. Bu yakınlık fiziksel bir yakınlık değil, ruhlarının Allah'a doğru yola çıkması ve Allah'a ulaşması şeklinde tecelli etmiyor. Kalpleri onların da dizayn içerisindeki standartlarda onlar için de 7 safa söz konusu ve onlar için aynı şeyler söz konusu değil. Ruhlarını Allah'a teslim etmeleri söz konusu değil. Çünkü cinlerin
ruhları mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldığımız için Yüce Rabbimize ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. O hamdolsun ki bizleri insan olarak yaratmış ve yaratır yaratmaz da ruhundan üfürmüş. Bütün bebekler doğduklarında Allah onlara ruhundan üfürür. Böylece hepsi fizik vücutların ötesinde ve nefslerinin ötesinde bir de ruhla teçhiz edilmiş olurlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bizleri insan olarak yaratması bizler için Allah'a bir hamd ve şükür müessesesi olmalıdır. Hem hamd etmeliyiz hem de şükretmeliyiz. Allah Teala'nın verdiği bütün fizik nimetler için Allah Teala'ya şükredilir. Fizik ötesi olanlar için de hamd edilir. Ruhumuza baktığımız zaman o fizik ötesi bir varlıktır. Fizik vücudumuza baktığımız zaman dünyada verilen bu gezegende yaşayan bizler için bir fizik vücudumuz bir şükür vasıtasıdır. Ama ruhumuz için hamd ederiz Allah-u Teala'ya. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği bir tek şey var sevgili kardeşlerim. Bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamalarını, sonra da cennete gitmelerini, gidecekleri yerin cennet olmasını istiyor Allah Teala. Allah'ın talebi bu. Ama insanlar Allah'ın serbest iradeyle yarattığı mahluklardır. Kendi serbest iradeleriyle karar vereceklerdir. Ne yapacaklarına? Hayatları boyunca hep o serbest irade onlara derecat kazanacakları veya kaybedecekleri şeyleri yaptıracaktır. Ama kendi iradeleriyle yapacaklardır. Sonuç, kendi iradeleriyle yaptıkları her şey için bütün insanlar her saniye derecat kazanırlar veya kaybederler. Hayatınız geçiyor sevgili kardeşlerim ve hayatınızın her saniyesi sizin derecat kazanmanızı veya kazanmamanızı ifade eder. Derecat kazanmazsa bir insan derecat kazanmıyor diye derecat kaybetmez. Mesela bir insan zikir yapıyor, zikir yapınca derecat kazanıyor. 10 dakikalık bir zaman süresi düşünelim. Zikir yapıyor, derecat kazanıyor. Başka biri de yapmıyor. O kişi için derecat kazancı söz konusu değil. Şimdi neden derecat kaybının söz konusu olduğuna bakıyoruz? Neden derecat kaybı söz konusu? Çünkü Allah Teala insanlara emretmiş, zikredin, çok zikredin, daimi zikre ulaşın. Üçü de farz kılınmış. Zikir de farz, çok zikir de farz, daimi zikir de farz. Ama bunlar cennetin kademeleriyle alakalı konular. Daha bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an cehennemden kendisini kurtarmış, birinci kat cennetin sahibi olmuştur.
Bu kişi mürşit talep edecektir Allah-u Teala'dan. Mürşidine ulaşacaktır, tabi olacaktır. İkinci kat cennetin sahibidir. Ruhu Allah'a ulaşacaktır. Üçüncü kat cennetin sahibidir. Fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Dördüncü kat cennetin sahibidir. Nefsini Allah'a teslim edecektir. Beşinci kat cennetin sahibidir. Muhlis olacaktır. Altıncı kat cennetin sahibidir. İradesini de Allah'a teslim edecektir. Yedinci kat cennetin sahibi olacaktır. Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık. Allah Teala ne istiyor? Herkesin mutlu olmasını istiyor. Bunun için şartları en güzel bir dizaynda koymuş ortaya. Demiş ki her şey sizin elinizde. Talep edin, vereyim. Talebena ve cebena. Bizden talep edin. Biz ona icabet edelim. İcabet etmek, yerine getirmek manasına gelen bir Arapça kelime. Sevgili kardeşlerim, insan zaten Allah-u Teala'nın yoluna girdiği zaman hayatındaki her şeyin değiştiğini fark edecektir. Beklemediği, o güne kadar yaşamadığı bir mutluluk onu sarıp sarmalayacaktır. Ta ki ruhu Allah'a ulaşana kadar. Ondan sonra mı? Ondan sonra da mutluluk devam edecektir. Ama sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaşsa da o kişi, o başlangıçtaki ruhunun Allah'a ulaşmasına kadar geçen devredeki mutluluk serüveni var ya, o onun hayatı boyunca en güzel yaşantısı olarak hüviyetini koruyacaktır. Oysa ki mantık olarak farklı bir dizaynın olması lazım. Bir insan daimi zikre ulaşmışsa nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. O sadece hasletlerden oluşan bir dizayn içindedir. Çok mutlu olması lazım. Çok mutlu olur. Ama öteki karanlıktan aydınlığa geçiştir. Kapkaranlık bir kalbin nurla dolması, nur içinde olması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bir insanın mutlu olabilmesi Allah ile bir beraberliği sağlamadıkça hiçbir zaman gerçekleşemez. Mutluluk deyince Allah'ın mutlaka devrede olduğunu bilmelisiniz. Mutsuzluk deyince şeytanın mutlaka devrede olduğunu bilmelisiniz. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o zaman yedi safhanın hiçbirini yaşayamayacaktır. Mürşide tabi olmayacaktır. Ruhunu Allah'a teslim etmeyecektir. Fizik vücudunu teslim etmeyecektir. Nefsini teslim etmeyecektir. Mucize olmayacaktır. İradesini Allah'a teslim etmeyecektir. Bunların hiçbirini gerçekleştirmesi söz konusu olmaz. Öbür taraftan insanların hepsi mutlu olmak isterler ve de bunu sağlamak konusunda büyük gayretler gösterirler. Zannederler ki ne kadar çok paralar olursa o kadar çok mutlu olacaklar. Biz de ne kadar çok isterdik sevgili kardeşlerim. Böyle söyleyen herkesin o çok paralara sahip olmasını, sahip olduktan sonra da köz köz demek ki bu mutluluk denilen şey parayla satın alınamıyormuş sonucuna
ulaşmaları. Sevgili kardeşlerim, biz gelin Allah'ın yolunda yolumuza devam edelim. Allah'a ulaşmayı dileyelim. Mürşidimize tabi olalım. Ruhumuz Allah'a ulaşsın. Ne yapıyor Allah Teala? Buraya kadarını garanti ediyor. İfade son derece açık. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan üçüncü kat cennet için namzettir. 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah Teala onun ruhunu kendisine ulaştırır. Mürşidine tabiyetten sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa bu kişinin, normal standartlar 7 ay falan, bu kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Öyle mi? O kişi Allah'a ulaşmayı diler ve bunun gayretinin içinde olur ve Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Hepimiz kesintisiz ve sonsuz bir kontrolün altındayız sevgili kardeşlerim. Ne yaparsak bunu yaptığımız an Kiramen Katibin melekleri onu 3 boyutlu olarak filme almışlardır. Aynı anda o olay bize derecat kazandıracak bir olaysa amel defterimize o derecat kaydedilmiştir. Eğer bize derecat kaybettirici bir olaysa gene kaydedilmiştir. Onun için adına amel defteri dediğimiz şeyin yazılması aslında bir yazılı ifadeden çok bir hayat filmi. Her saniye ya derecat kazanırız ya da derecat kaybederiz. Hayatımızın her saniyesi bununla geçer. İşte sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah'ın emirlerini yerine getirerek, insanlara yardım ederek, onları mutlu ederek, kişisel açıdan da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirip, yasaklarına riayet ederek, Allah'ın bir sevgilisi olmak varken, neden Allah'ın emirlerini yerine getirmeyelim de şeytanın saflarında olan birisi olalım sevgili kardeşlerim? Neden cennete girmek varken Allah'a ulaşmayı, bir Allah'a ulaşmayı denemek tek başına cennetin kapısıdır. O kişi böyle söyleyip gerçek anlamda bir talebin sahibi olup da ölse birinci kat cennetin sahibidir. Yaşarsa ne olacak? Yaşarsa Allah Teala onu mutlaka mürşidine ulaştıracak. Tabiyet ikinci kat cennetin sahibi olmasını ifade eder o kişinin. Tabiyetle beraber vücuttan ayrılan ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Eğer o kişinin 7-8 aylık bir de ömrü varsa. Ne dedim? O kişi ruhunu Allah'a ulaştırır demedim sevgili kardeşlerim. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Neden? İfade son derece açık. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Bu kadar açık ve kesin bir olay. İşte hani eskiden çok söylenen, çok büyük bir olay gibi zannedilen, "Aa o mu? O ermiştir." demeleri. Ermiş olmak, ruhunu Allah'a ulaştırmış olmak demek. Daha doğru bir ifadeyle Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması demek. Herkese kapılar açık. Allah Teala diyor ki talebena ve cebena. Benden talep edin, ben de icabet edeyim. Ve icabet edeyim diyor. Talebena, bana benden talep edin. Ve cebena, ben ulaştırayım. Aslında biz kullanıyor Allah Teala orada. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala yarattıklarının içinde en çok insanı seviyor. İnsan
Allah için çok özel bir varlık. Onca yaratığının arasında ki cinler için cennet veya cehennem hayatta söz konusu sadece insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuş Allah Teala. Onun için sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldık diye ne kadar Allah Teala'ya hamd etsek, şükretsek azdır. İnsan olarak yaratılmışız ve Allah Teala bizlere ruhundan üfürmüş. Allah'ın ruhu vücudumuzun şeklini almış. Biz büyüdükçe, biz şekillendikçe aynı şekilleri ruhumuz almaya devam etmiş. Peki sonra ne yapmışız? Sonra gitmişiz mürşidimize, tabi olmuşuz. Tabi olunca ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan, yedi katı birer birer aşacak olan kafileye katılmış. Ne yapmışız? Gereğini yapmışız. Namazlarımızı kılmışız. Oruçlarımızı tutmuşuz. Zekatımızı vermişiz. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde zikrimizi yapmışız. Zikrimiz arttıkça ruhumuz bir üst kata, bir üst kata, bir üst kata birer birer ulaşmış diğer ruhlarla beraber. Neticede yedinci gök katında yedi tane alemden geçerek soldan sağa doğru yedinci alemden sonra da Sitret-i Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmışız. Allah'ın zatında ruhumuz yok olmuş. Biz doğmadan evvel de ruhumuz Allah'taydı. Allah ruhundan bize doğduğumuz zaman üfürdü. Herkes için geçerli olan bu. Çocuk doğar, Allah Teala ruhundan ona üfürür. Bu dünya hayatını yaşarken gerekli olan bir müessese bu. Anne karnındayken değil. Neden? Dünya hayatını yaşarken geçerli. Çünkü ermiş olmak başka türlü gerçekleşemez. Ermiş bir insandan bahsettiğiniz zaman onun ruhunun Allah'a ermiş olduğunu ifade etmiş oluyorsunuz. Allah Teala onun için hepimizin içine ruhundan üfürüyor. Sonra da farz kılıyor üzerimize ruhunuzu bana ulaştırın diyor. Hem de ölmeden önce diyor. Ruhumuzun Allah'a ulaşmasını bizim gayretimizle oluşan bir müessese olarak oluşturabilirsek ermiş evliya oluyoruz. Allah Teala'nın indinde ise insanları ermiş kılmak son derece basit bir olay. Allah Teala onun ruhunu kendisine zaten ulaştırıyor. Bu kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi yeterli bir sebep. Bu noktadan itibaren Allah Teala o kişiye zikir zevkini veriyor. Namaz zevkini veriyor. İbadetler bir zevk haline geliyor. O 7-8 aylık devredeki mutluluğu insanların hiçbirisi unutamaz. Ruhun vücuttan ayrılıp diğer ruhlarla beraber yaptığı Seyri Suluk isimli yolculuk, 7 tane gök katının birer birer aşılması, 7. gök katında soldan sağa doğru bir yolculuk ve
Neticede dikey bir ensadan dikey bir yolculukla Sitre-i Münteha'ya ulaşmak Allah'ın zatında yok olmak. İşte sevgili kardeşlerim, ermiş dediğimiz zaman aklınıza gelen hep bu olmalı. Ermiş, nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. İşte o ermiştir. İşte o Allah'a, Allah'ın emrettiği şekilde ruhunu ulaştırmış olan kişidir. Böyle bir gerçeğin tahakkuku için Allah Teala ne istiyor? Bunu daha evvel yaşamış olan bir mürşide mutlaka ulaşmak söz konusu. Mutlaka cereyanı almak söz konusu. Ve mutlaka bilinmeli ki sadece bu olay o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırabilir. Bir kişi Allah Teala'ya bir ömür boyu yalvarsa, Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diye, ama mürşidine ulaşıp tabi olmasa, ruhunun vücuttan ayrılması hiçbir şekilde mümkün değildir. Tabiyet, insanın ruhunu Allah'a doğru yola çıkartan tek ve hayatımızın en önemli olayıdır. Öyleyse herkes ermiş evliya olabilir mi? Herkes olabilir. Yeter ki istesin ve de Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşsın, tabiyetini gerçekleştirsin. Bundan sonrası ruhunu Allah'a ulaştırana kadar Allah'a ait. Allah o kişiye namaz zevki verir. Allah o kişiye zikir zevki verir. Allah o kişiye ibadetin her çeşidini zevk olarak yaşatır ve hayatının en zevkli geçen 7-8 aylık bir devresini kişi huşu içinde, mutluluk içinde, aşk ve şevk ile yaşar sevgili kardeşlerim. Yaşadınız, biliyorsunuz. O zaman biz size söylemez miyiz? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor diye siz arkadaşlarınıza söylemez misiniz? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diye onlar birbirlerine söylemezler mi? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diye. Sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber olmak öyle doyulmaz bir zevk ki insan böyle bir zevkten kolay kolay ayrılmak istemiyor. Allah'tan bahsetmek başlı başına Allah-u Teala'nın bir muhteşem mutluluk aracı. Hamdolsun ki sık sık Allah Teala sizlerle bir araya getiriyor bizi. Bu güzelliği birlikte yaşıyoruz. Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bu güzellikleri Allah Teala hepimize yaşattığı için. Sevgili kardeşlerim, sizler de mutlu musunuz? İşte bir konuşma daha burada tamamlanıyor. Bir konuşma daha burada hedefine ulaşmış oluyor. Sizlerle mutlu bir 40 dakika geçirmek Allah-u Teala tarafından bize lütfedildiği için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha söylemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, çok ama çok hepinizi Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Kitap Evi'nden yepyeni bir kampanya. Sahabe gibi mutluluğu yaşamak isteyen herkes için Doktor Abdülcabbar Boran, Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı bir büyük ilmin kapılarını bizler için aralıyor. Birinci kitap, Hadislerle 28 Basamak İslam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir gün benim hadislerim tartışma konusu olacaktır. Tartışma konusu olduğu günlerde Kur'an-ı Kerim'e bakınız. Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir hadisim olamaz buyurmuştur. Nebiler Sultanı'nın hadisi şeriflerini Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bu kitapta bulacaksınız. İkinci kitap, Kur'an'ın şifresi Ahzab 40. Kur'an'da açık ve net olmasına rağmen asırlardır çözümsüz hale getirilen Nebi-Resul denklemi Kur'an'ın şifresi Ahzab 40'la çözülüyor. Üçüncü kitap, Bid'atler. Dine sonradan sokulmuş 19 temel hurafe, Kur'an ayetleriyle gözler önüne serilirken, iblisin asırlardır süregelen korkunç tuzağının farkına varacaksınız. Dördüncü kitap, Hidayet Çağı. Allahu Teala'nın nurunu tamamlamak, 7 safha ve 4 teslimden oluşan Kur'an ahlakını tüm kainata hakim kılmak için vazifelendirdiği Mehdi Resul önderliğinde hidayet çağının nasıl yaşanacağına sizler de tanıklık edeceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Bir gönül sohbeti. Gönüllerden gönüllere ulaşan Allah ile ilişkili bir beraberlik destanı. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala seviniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Ne olur insanlar birbirlerini sevseler, sevgi üzerine kurulmuş bir dünyada yaşasalar, ne olur? Mutluluk olur, huzur olur, Allah ile beraberlik olur. Zaten mutluluk dediğimiz zaman sevgili kardeşlerim, onun arkasında mutlaka Allah vardır. Mutsuzluk söz konusuysa onun da arkasında mutlaka iblis vardır, şeytan. Öyleyse Allah için yaşamak sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bizlere enam buyurduğu bir nimet. Allah için yaşamakla başkaları için yaşamayı bir arada düşündüğümüz zaman ikisinin de aynı hedeflere dayalı olduğunu görüyoruz. Başkaları için yaşamak, başkalarını mutlu etmek için yaşamaktır. Arkasında ne var? Arkasında başkalarını mutlu eden bizlerin mutlu olması söz konusudur. Biz bir kişiyiz. Ama mutlu etmek istediğimiz 10 kişi olduğunu düşünelim. 10 kişinin her birine A kadar mutluluk verebilsek bugün akşama kadar biz 10 A kadar mutluluğun nişantasını tamamlamış oluruz. O mutluluğu yaşamış oluruz. O mutluluk başka insanlara verdiğimiz mutluluk sebebiyle bize Allah'ın mükafatıdır. Kanun mutlu et, mutlu ol. Ya da Allah Teala daha açık bir ifade kullansaydı ne diyecekti? Başkalarını mutlu et ki ben de seni mutlu edeyim. Sevgili kardeşlerim, öyleyse meseleye bu noktadan baktığımızda her şeyin çok güzel olduğunu görüyoruz. Allah Teala ne istiyor bizlerden? Mutlu olmamızı istiyor sevgili kardeşlerim. Tevrat da, İncil de, Kur'an-ı Kerim de bu esasa dayalı olarak Allah Teala tarafından indirilmiştir. 3 mukaddes kitabı incelediğimiz zaman ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması ve teslimi,

bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Ne oldu? Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Biz insanlar doğarız. Doğunca Allah-u Teala tarafından hepimize ruh üfürülür. Ve fizik bedenimize bir ilave yapılmış olur, ruh. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ister ki herkes mutlu olsun. Şeytan da ister ki herkes mutsuz olsun. Kendisi gibi huzursuz, sıkıntılı, düşman, sadece incitmeye yönelik bir dizayn. İşte o şeytan. İstediği şey ne? Bütün insanların mutsuz olması. Herkesin huzursuz olması, herkesin birbirine karşı kötü davranıp karşısındakini üzmeye çalışması. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey öylesine güzel ki, bu güzellik içinde şeytanın gayretleri hep yepyeni bir elbiseye yama vurmak gibi bir hüviyet taşır. Sevgili kardeşlerim, dostumuz Allah, şeytan ise düşmanımız. Onun, yani şeytanın istediği bir tek şey var. Hepimizin, ama hepimizin mutsuz olması, huzursuz olması, hepimizin birbirine düşman olması, herkesin birbirine hakaret etmesi, kötü davranması, zarar vermesi ve böylece birbirine düşman olan insanların oluşturduğu bir toplum. Ama Allah Teala cephesinden olaya baktığımız zaman Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an-ı Kerim'in de temelinde Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin Allah'a teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek var. Safalar 7 tane. Ama teslimler 4 tane. Ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Hamdolsun ki dinimize İslam dini demişler atalarımız. İslam dini demek, teslim dini demek. Kime teslim? Allah'a teslim. Neyin teslimi? Ruhun teslimi. Neyin teslimi? Fizik bedenin teslimi. Neyin teslimi? Nefsin teslimi. Neyin teslimi? Son olarak iradenin teslimi. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimden oluşan, 4 tane teslimi kapsayan bir bütün İslam. Tam olarak tabir yerli yerine oturuyor. İslam, yani teslim olan. İşte din adını verdiğimiz bu inanç biçimi mutluluğa açılan bir penceredir. Sevgili kardeşlerim, hepiniz Allah için yaşadığınız zaman, hepiniz için hep en güzel dizayn söz konusu olur.
bütün insanlar için Allah Teala onlardan sadece mutlu olmalarını istediğini beyan ediyor. İşte sorun burada başlıyor. Çünkü bir insanın mutlu olabilmesi Allah'a ulaşmayı dilemesini mutlak gerektirir. Mürşide ulaşmasını mutlak gerektirir. Ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmeyi gerektirir. Mutlak gerektirir. Ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Teslim diyoruz adına. Allah Teala şöyle söylüyor: kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyurmuş. Öyleyse bir insanın Allah'a ulaşması, o insanın fizik vücudunun yükselip de Allah'a varması değildir. Bir insanın Allah'a teslim olması, ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'ın zatına ulaşması, bunun için 7 tane gök katını aşması, 7. katta 7 tane alem geçmesi, sonra Sitret-i Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmasıyla oluşur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için hedef daima mutluluk değil mi? Niçin yaşıyor insanlar? Mutlu olmak için yaşıyorlar. Şimdi burada duralım. Bütün insanlar serbest iradeyle yaratılmıştır. Cinler de serbest iradeyle yaratılmıştır. Bütün yaratılan mahlukat serbest iradeyle yaratılmıştır. Hepsi dilediklerini yapmak imkanının sahibidirler. İşte bu dilediğini yapmak 2 ayrı bölüme ayrılıyor. Bir, o dedikleri Allah'ın emirlerine ve yasaklarına uygun standartlarda gerçekleşir. 2, diledikleri gene gerçekleşir ama şeytanın taleplerine uygun bir şekilde. Öyleyse insanların dilekleri hep birbirinden farklı bir hüviyet gösterecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostları için Allah'ın istediği şey açık ve kesindir. Allah'ın emirlerine riayet etmek, emirlerini yerine getirmek, yasak ettiklerini işlememek. Öyleyse hepimiz için Allah Teala'nın indinde bir hedef tayini söz konusudur. Bir atalar sözü var: ne ekersen onu biçersin. Gerçekten biz insanlar da ne ekersek, yani başkalarına nasıl davranırsak, onlardan da bize aynı davranışın bir cevabı gelir. Eğer biz birisine kötü davranmışsak, ondan da bize normal standartlara dönecek olan şey kötü bir davranıştır. Allah dostuysa o kişi, kendisine kötülük edilen kişi Allah dostuysa, gerçek bir Allah dostuysa, o zaman bu hak kendisinde olmasına rağmen, yani kendisine yapılan kötülüğün aynını o kötülüğü yapana tatbik etmesi helal kılınmışken, o kişi bunu gerçekleştirmez. Başkası ona
kötü davranabilir, onu üzebilir ama o kendisini üzen kişiye aynı standartlarda bu benim hakkımdır diye aynı şekilde bir davranışla karşılık vermez. O bilir ki kendisine yapılan her kötülük onun manevi şahsiyetine pozitif bir şeyler katar. Kim bir başkası tarafından kötü bir davranışa muhatap olmuşsa, buna karşılık ona kötü bir davranışta bulunmamışsa, ki aynı seviyede bir kötülüğü yapması ona hak olarak tanınmıştır. Yapmamışsa bunu, işte o kişi kazanan birisidir. Kendisine kötülük edilmiştir ama o bu kötülüğün aynını kısas adı verilen bir müessesenin standardı içinde karşı tarafa döndürmemiştir. Karşı tarafa aynı kötülüğü yapmamıştır. Onun kendisine yaptığı kötülüğü Allah'a yönelerek Allah'ın kendisine yapılan bu kötülüğe karşı ona kötülük etmemek konusunda kendisine sabır vermesini dileyerek o kişi bunu başarabilmişse, kötülüğe karşı kötülükle davranmamışsa, müktesef hakkı olmasına rağmen o kişi Allah'ın sevdiklerinden biridir. Allah sevdiklerine sabrı emreder. O zaman ne olur? O kişiye kötülük edilebilir ama o kişi kendisine yapılan kötülüğe kötülükle cevap vermez. İşte o Allah'ın dostudur. Kalbi hakkı olmasına rağmen böyle bir tatbikatı devreye sokmaz. Aslında bize kötülük yapan birisine verebileceğimiz en güzel cevap ona bir iyilik yapmaktır. Ne demek istiyoruz? O kişi bir başkasına kötülük etmesine karşılık, kötü davranmasına karşılık, o kişiden kendisine onu üzen değil, hatta sevindiren bir davranış biçimi geri dönmesi, o kişiyi şaşırtacaktır. Ben bunca zamandır bu kadar insana kötü davrandım. Hepsinden de cevabımı aldım. Hepsi de bana kötü davrandılar. Ama şimdi birisi çıkmış. Ben ona kötü davranıyorum. Ama o bana kötü davranmıyor. Acaba bu bir tesadüf mü diye bir defa daha ona kötü davrandığım halde bana gene kötü davranmıyor. Bir defa daha bir kötülük etmeme rağmen onun bana kötülük etmemesi bende bir soru işareti oluşturuyor. Neden? Bunca insan benim kötülüğüme hep kötülükle karşılık verdiler. Ama birisi çıktı, ben ona aynı kötülüğü yapsın diye üst üste birkaç defa kötü davranmama rağmen oradan bana negatif bir cevap, yani bir kötü davranış geri dönmedi. İşte böyle bir noktada o kişi ne yapacaktır sevgili kardeşlerim? O kişi bu noktada gayri ihtiyari düşünecektir. Nasıl oluyor da ben ona böyle bir kötü davranışta bulunuyorum
da o buna karşılık bana aynı hüviyette cevap vermiyor. Hatta bana iyilikte de bulunuyor. Yetmez. Küslüğe müteallik bir davranış biçimi de yok. Bana küs olmuş da değil. Küsmüş de değil. İşte onca insan arasında birisinin bu tarzdaki davranış biçimi bizi gerçek anlamda etkileyen bir faktördür sevgili kardeşlerimiz. Bütün insanlar için aynı şey söz konusu. Böyle bir olayla karşılaştığımız zaman acaba bunun başkalarından farkı ne? Neden benim kötü davranışıma karşılık aynı şekilde cevap vermedi de onunla da kalmadı. Bir de bana şöyle şöyle bir güzel davranışta bulundu. Hiç kızgın olmadığını ispat etti. İntikam almak gibi bir niyeti olmadığını ispat etti. Bu ne biçim insan? İşte sevgili kardeşlerim, bizim hepinizden istediğimiz şey herkesin sizin hakkınızda böyle düşünmesi. Ben ona kötülük ettim ama o bana kötülük etmedi. Ve eline fırsat geçtiği zaman kötülüğü bir tarafa bıraktık, bana iyilik de etti. Öyleyse bu insanda bende olmayan başka bir şey var. Acaba bu ne? Nasıl oluyor da bu kişi başkalarına benzemiyor? Genel olarak kötülük yaptığım insanlardan hep kötülük görmeme rağmen, yani çoğundan kötülük görmeme rağmen bu kişi farklı. Bana kötülük yapmadığı gibi bir de iyilikte bulunuyor. Sanki ben ona hiçbir kötü davranışta bulunmamışım. Onu üzecek hiçbir şey yapmamışım. Hatta daha belki üst seviye bir ifadeyle sanki ben ona iyiliklerde bulunmuşum gibi, iyilikler yapmışım gibi o bana hep aynı güzel davranışını sürdürüyor. Beni mutlu edecek davranışlar. İşte bu bir sualdir. O kişinin kafasında düğümlenen bir bilmece. Bu kişinin acaba benden farkı ne? Şeklinde bir düşünce nasıl oluyor da benim yaptığım bu kötü davranışlara aynı şekilde cevap vermek imkanı varken hiç öyle yapmadı bugüne kadar. Benim davranışlarıma bana örnek olacak cevaplar verdi. Davranış biçimleri hiçbir zaman beni kıracak bir hüviyet taşımadı. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala sükunet emreder. Sakin olun der size. Kötülük yapıldığı zaman sizin de ona kötülük yapmanız mutlak bir gereklilik değildir. Ama size böyle bir hak Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de verilmiştir. Çünkü bu bir haktır. Ama kötülük gören bir insan bu hakkı kullanmazsa, karşısına fırsat çıkmasına rağmen kullanmazsa, o zaman bu kişi kendisine yapılan kötülük sebebiyle o kişinin kaybedeceği derecelerin tam aksine kendisi o kişiden kendisine rahatsızlık verici bir davranış biçimleri dizisi ulaştığı cihetle devamlı derecat kazanmıştır. Her
kötülük yaptığınız kişiye derecat kazandırırsınız. İşte Allah Teala'nın kanunu budur. Sevgili kardeşlerim, bu konunun görünmeyen tarafı. Bunun yanı başında Allah Teala kendisine kötülük yapılan kişiye bu kötülüğün aynını uygulamak yetkisini de veriyor. Acaba Allah Teala'nın bundan muradı ne? Kötülük yapanlar bilsinler ki karşılarındaki kişi de ona aynı kötülüğü yapmak hakkının sahibidir ve bu onun için bir haktır. Kendisi için hak olmayan bir şeyi yapmıştır. Bir başkasına hakkı olmadığı halde kötülük etmiştir. Ama bu ikinci tarafta, kendisine kötülük edilen tarafta aynı hüviyeti taşımıyor. O kişiye bir hak vermiş oluyor. Aynı hüviyette bir davranışı kendisine tatbik etmesi imkanı veriyor kötülük yaptığı kişiye. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey o değil mi? Mutlu olmamız. Mutlu olmanın en kolay yolu başkalarını mutlu etmektir. Çünkü Allah'ın kanunu, kime ne kadar mutluluk verirseniz aynı mutluluğu biz size yaşatırız şeklinde. Şimdi sevgili kardeşlerim, mutluluğu yaşamak istikametinde düşündüğümüz zaman olayı, o kişinin bize yaptığı davranış biçimi bizi rahatsız etti ama düşünmemiz lazım. Tamam, ben böyle bir davranıştan huzursuzluk duydum, sıkıntı duydum. Ama böyle bir davranışın aynını benim de ona yapmam bana bir müsaade olarak verilmişken acaba hangisi doğru olur? Bu müsaadeyi kullanarak benim de ona aynı hüviyette bir kötülüğü yapmam mı? Ondan intikam almam mı? Yoksa o kötülüğü yapmayıp derece kazanma, kazandığım dereceleri muhafaza etmem mi? Şimdi burada açık bir olay var sevgili kardeşlerim. Biz insanlar dünyada verilen bu gezegene gelmişiz. Burada dünyaya gelmişiz. Ve işte ne kadarsa ömrümüz onu yaşayacağız. 70 sene, 80 sene ne kadarsa ömrümüz. Ama sevgili kardeşlerim, ahiret hayatı öyle değil. O sonsuz. Cennet de, cehennem de bir sonsuzluğu ifade ediyor. Sonsuz bir hayatın yaşanması, ya cehennemde işkencelerle dolu bir hayat ya da cennette bir mutluluğu yaşamak. 100 sene yaşadığınızı kabul edelim. Orada 100.000 sene yaşanacak. 100.000 sene de yeterli bir rakam değil. Sonsuza kadar yaşanacak. İşte bu sonsuza kadar yaşanan hayat ya insanı devamlı mutlu eden bir cennet hayatı ya da huzursuz eden bir cehennem hayatı olacak. Hangisini tercih etmemiz lazım sevgili kardeşlerim? Bu dünyadaki yaşantımız 100 sene olsa ne yazar? Sonsuz bir cennet hayatı eğer bize verilecekse
Bunun sebebi de sadece bu dünyadaki davranış biçimlerimizin matematik sonucuysa, yani kazandığımız derecelerin kaybettiğimiz derecelerden fazla olması bizim ebediyen cennette kalmamızı temin ederken diğerinin cehenneme girmemize sebebiyet verdiğini görüyoruz. Öyleyse bu bizim elimizdeki bir şey miydi? Elbette. Biz eğer yaptığımız yanlışlardan ders alsaydık ve kötü davranıp başka insanları rencide etmeseydik, tam aksine onları mutlu edecek davranışlarda bulunsaydık, derecat kazanacaktık ve mutlaka kazandığımız dereceler kaybettiğimiz derecelerden fazla olacaktı. Bununsa tabii neticesi Allah'ın cennetlerinden, yedi kat cennetten birine girmek olacaktı. Kim böyle yapmamışsa, nefsinin afetlerine kapılıp başka insanlara düşmanca muameleler yapmışsa, onları üzmüşse, huzursuz etmişse, onları kırmışsa, her seferinde Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemesi ona derecat kaybettirmiştir. Ve böylece kaybettiği dereceler kazandığı dereceleri aşmıştır. Sevgili kardeşlerim, neden? İnsanın nefsine tabi olması sebebiyle. İşte onun için Allah-u Teala zikri de, çok zikri de, daimi zikri de farz kılmış. Ne olur? Bir insan daimi zikre ulaşırsa nefsinin kalbinde hiç afet kalmaz. O zaman her an derecat kazanan birisidir bu. Adın cennetlerine girecek olanlar bunlardır. Nefslerin afetlerinin bütününü yok edenler. Her davranışları başka insanlara huzursuzluk değil, huzur verir. Onlar başka insanları üzemezler. Böyle bir davranış biçiminin sahibi olamazlar. Onlar sadece iç dünyalarından kendisine ulaşan tatbikatı yaparlar ve bakarlar ki bu hep başkalarını mutlu etmek istikametinde sonuçlanmış. Her bu tarzdaki davranış o kişiye derecat kazandırır. Yeter mi? Bu cennet için bir hazırlık. Ama aynı zamanda dünyada da o kişiyi mutlu eder. Kime ne kadar mutluluk verirseniz Allah Teala size aynı mutluluğu yaşatır. Öyleyse biz bir kişiyiz. Konuştuğumuz, etrafımızda olan, her an beraber olduğumuz birçok insan var. Misal olarak bunun 20 kişi olduğunu düşünelim bunların. Her birine A kadar mutluluk versek, biz 20 A kadar mutlu oluruz sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu dünyada mutlu yaşamak herkesin evinde, başka insanların elinde değil, bizlerin elinde. Ve eğer Allah'ın kanunlarını tatbik edersek, o zaman başkalarına verdiğimiz her mutluluğun karşılığını Allah-u Teala özellikle bize yaşatacağına göre, 20 kişiye A kadar mutluluk veren biz, her birine verdiğimiz mutluluğun 20 katını yaşarız. 20 A kadar mutluluğu yaşamak imkanının sahibi olmuşuzdur. Bunları gerçekleştirdiğimiz sürece. O zaman Allah-u Teala'ya çok hamd etmek, şükretmek söz konusu değil mi sevgili kardeşlerim? Allah için yaşamak, mutlu olmak, huzur içinde olmak. Bunun arkasında ne var? Bunun kazandırdığı mutluluk var.
Başkasına verdiğiniz, başkalarına verdiğiniz mutlulukların toplamı kadar mutluluğu Allah Teala size otomatik olarak yaşatır. Ve bunun başkalarına sizin verdiğiniz mutluluklar da size devamlı derecat kazandırır. Başka ne size derecat kazandırır? Başkalarının size yaptığı kötülükler. Kim size kötü davranmışsa o kişi belki o anda size üzülük olan bir davranış vücuda getirmiştir ama aslında bu üzüldüğünüz davranış size derecat kazandırmıştır. Unutmayın, bu dünya fanidir. Ne kadar yaşar insan? 100 sene yaşasın, daha fazla yaşasın. Orada 100 milyon sene bir sonsuzluk var. Nerede? Ölümden sonraki yaşantıda. Sevgili kardeşlerim, bir cennet hayatı cehennem hayatıyla bir olabilir mi? Her an çeşitli işkencelere maruz kalınan bir cehennem hayatının devamlı mutlulukların yaşandığı cennet hayatıyla mukayesesi bir yakınlık gösterebilir mi? Asla. Açık ve kesin bir şekilde cehennem bir insanın sonsuza kadar üst seviye bir mutsuzluğu yaşamasını, cennet ise gene sonsuza kadar üst seviye bir mutluluğu yaşamasını sağlar. Allah-u Teala'nın adalet mekanizması her açıdan tam olarak işler, kesintisiz işler. Her anınız üç boyutlu olarak filme alınıyor sevgili kardeşlerim. Yeter mi? Hayır, yetmez. Her anınızda yaptığınız her şeyin sizin düşüncenizdeki yeri de belli. Yani o olayı niçin yaptınız? Başkasını üzmek için mi yaptınız? Yoksa mutlu etmek için mi? Sevgili kardeşlerim, bunların her birisi bir ölçektir. Kazandığınız dereceler, kaybettiğiniz derecelerden çıkarılarak kıyamet günü hesaba tutulursunuz. Öldüğünüz an bu hesap zaten tahakkuk etmiştir. Öldüğünüz an kazandığınız derecelerle kaybettiğiniz dereceler karşılaştırılır. Kazandığınız dereceler üstünse burada kesin bir cennet söz konusudur. Böyle olması mümkünken sevgili kardeşlerim, insanların bir kısmının başka insanlara yanlış davranarak hem onlara hem kendilerine zulmetmesi söz konusu değil midir? O zaman niçin sevgili kardeşlerim, neden öyle olsun? Neden o kişi başkalarına kötü davransın, onları huzursuz etsin de kendisi de cehenneme gitsin? Tam aksini yapsa ne olur? Onları mutlu eder. Ve bu dünyada yaşadığı sürece de hep kendisi mutlu olur. Çünkü başkalarına verdiğimiz mutluluğun aynını Allah Teala bize de mutlaka yaşatır. Yeter mi? Hayır, yetmez. Onun sonsuza kadar bir de cennet hayatı devam edecektir. Başkalarına kötü davranan insanlar hem bu dünyada huzursuz olanlardır hem de öldükten sonra kıyamete kadar cehennemde yaşayacak olanlardır. Allah Teala'nın istediği şey ne? Açık ve kesin. İyilik yapın diyor. Başkalarını sevindirin diyor. Güzel davranın diyor. Biz sizi mutlu ederiz diyor. Başkasına verdiğiniz her mutluluk kadar siz mutlu olacağınıza göre etrafınızdaki 20 kişiye vereceğiniz A kadar mutluluğun neticesinde
Her biriniz 20 A kadar mutluluğu yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Herkes huzur içinde yaşasın. Bununsa en mükemmel, en kolay yolu başkalarını mutlu etmektir. Allah Teala'nın hepinizi başkalarını mutlu eden hüviyette bir dünya hayatı yaşamayı nasip kılacak hüviyete ulaştırması dileğiyle ve dualarımızla sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sizlere gene Allah'tan bahsetmek için Allah Teala istiyor ki hepimiz birbirimizi sevelim. Bu sevgiyi belirtmekten çekinmeyelim. Çekinmeyelim ki karşımızdakinin de bize sevgisini açıklamak imkanı doğsun. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmek, Allah'ı sevmenin bir tamamlayıcısıdır. Allah sevilir, Allah'a aşık olunur ve Allah'a hayran olunur. İşte biz Allah'a hayran olanlardanız sevgili kardeşlerim. Bu öyle bir şey ki dilinden tarifi gayrimümkün söz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gül dostlarım. Buradaki espriyi muhakkak ki anladınız. Gayrimümkün zaten mümkün değil demek. Eskiden Osmanlı devrinde böyle konuşulurdu. Size olan sevgimi anlatmak gayrimümkün. Yani mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şartlar ne olursa olsun Allah Teala bize sevmeyi emrediyor. Bize iyilik edenleri, bizi sevenleri zaten severiz. Bu eşyanın tabiatına uygun, herkesin normal standartlarda gerçekleştirdiği bir şey. Ama bizi sevmeyenleri de sevmek. İşte Allah Teala'nın hepimizden istediği şey aslında bu. Eğer Allah'ın dostları bunu ispat edebilirlerse, kendilerini sevmeyenleri de sevebildiklerini ispat edebilirlerse, bu başkaları için bir örnek olayıdır. Nefret etmek, kin duymamak ve sevmek ayrı ayrı üç kategoriyi ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, bir nefret etmek var, bir de etmemek var. İnsanlar nefsleriyle hareket edeceklerdir. Tasavvufun dışında olan herkes için hep bu kapı kullanılır. Çünkü onlar nefs terbiyesine girmemişlerdir. Nefslerini tezkiye etmemişlerdir. Nerede kaldı tasfiye etmek? Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanları sevmemiz lazım. İnsanları mutlu kılmamız lazım. Onlar için yaşamamız lazım. Onları mutlu etmek için yaşamamız lazım. Huzur ve mutluluk her şeyden evvel başkalarına mutluluk ve huzur vermenin tabii meyvesidir. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmek, dostları sevmek, dost olmayanları sevmek, düşman olanları sevmek, ayrı ayrı kategorilerdeki insanları ifade eder.
En zoru düşman olanları da sevmektir. Ama sevgili kardeşlerim, şunu düşünürseniz eğer, düşman olanlar o düşmanlıkları sebebiyle devamlı derecat kaybetmektedirler. Yani Allah-u Teala onları zaten lazım gelen seviyede cezalandırmış oluyor. Neden biz de küserek veya ona hakaret ederek onu bir köşeye sıkıştırmaya çalışalım ki? Neden? Biz Allah'ın dostuysak, Allah da bize dosttur. Allah dostlarını korur. Sevgili kardeşlerim, uzun devrede kötüler iyilere aslında bir şey yapmış olmazlar. Bir kötülük edemezler. Dünya üzerinde bir kötülük etmiş görünürler. Ama o kötülük ettikleri kişiye sadece bu kötülük sebebiyle ne kadar derecat kazandırdıklarından haberleri yoktur. Haberleri olsa zaten bunu yapmazlar, o kadar derecat da kazandırmazlar. Sevgili kardeşlerim, bu kin denilen, nefret denilen müessese insanları birbirine düşürmek için şeytanın devamlı tezgahladığı ve kışkırttığı ve gazladığı bir müessese. Bu gazlama kelimesi artık çok kullanılıyor. Hani arabayı gazla falan derler. Yani hızı arttırma manasına gelir. Çünkü arabaya gazı daha fazla verdikçe devir sayısı yükselecektir. Tekerleklerin. Sevgili kardeşlerim, insanları seversek ne kaybederiz ki? Ama onları mutlu edebiliriz. Allah'ın karnına gelin beraber bakalım. Kime ne kadar mutluluk verebilirseniz, aynı miktarda mutluluğu siz yaşarsınız. Öyleyse etrafınızda 10 kişi varsa, 10 kişinin her birine A kadar mutluluk verdiğinizi düşünelim. Siz 10A kadar mutlu olursunuz. Hepsi bu kadar. Acaba anlaşıldı mı sevgili kardeşlerim? Ne demek istediğim? Sizleri nereye çağırdım? Düşmanınız olabilirler. Size kötülük edebilirler. Ama siz onlara aynı kötülük yapmak hakkının sahibi olmanıza rağmen, ki bunun adına Kur'an-ı Kerim'de kısas diyor Allah-u Teala, biri size A kadar kötülük etmişse, sizin de ona A kadar kötülük etme hakkınız doğuyor. Neye yarar sevgili kardeşlerim? Kötülük ettiniz ve intikamınızı aldınız. Neye yarar? İntikam almak Allah'ın dostlarına yakışmaz. Onlar intikam almazlar. Onlar Allah'a teslim olanlardır. Bilirler ki kendilerine yapılan her kötülüğün Allah muhakkak ki bilincindedir. Allah biliyor ona başkalarının hangi kötülükleri yaptığını. Ve kişi yükseldikçe o kötülüklere karşılık vermek yetkisinin yok olduğunu görür. Azaldığını, sonunda yok olduğunu görür. Artık iç dünyası kendisine yapılan herhangi bir kötülükten, kötülük sebebiyle o kötülüğü yapandan intikam almayı hiçbir zaman aklına getirmez. Sevgili kardeşlerim,
İnsanları mutlu etmek varken, bu mutlu etmenin karşılığında onlara verdiği mutluluk kadarını, her birine verdiği mutluluk kadarını, kişinin kendisinin yaşaması varken, neden bize kötülük yaptı diye biz de aynı kötülüğü başkalarına yapalım? İkisinin arasında çok büyük bir fark var sevgili kardeşlerim. İntikam almak, kısası gerçekleştirmektir. Ama size kötülük eden bir kişiye ona bir iyilik yapmakla cevap verirseniz, davranış biçiminiz bunu oluşturursa, İşte o zaman sevgili kardeşlerim siz farklı bir insansınız. O zaman siz Allah'ın dostusunuz. Neden? Çünkü size bir kötülük yapılmıştır. Ama o kötülüğe mukabele etmemişsinizdir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Sizler, bize tabi olanlar, sizleri Allah Teala kötülüğe iyilikle mukabele etmeye davet ediyor. Sevgili kardeşlerim, her geçen gün yüzlerce kişi aramıza katılıyor. Her geçen gün çok hızlı büyüyen bir topluluk olarak Allah Teala bizleri ileriye taşıyor. Bu taşımak neyi anlatır, neyi ifade eder? İntikam almayı düşünmeyen bir toplumun adım adım gerçekleşeceğini ifade eder. Hayatlarını başkalarını mutlu etmeye adamış olanların topluluğu. Eğer hedefiniz buysa ne olur? Eğer siz başkalarını mutlu etmek için yaşıyorsanız, her an mutlusunuz. Çünkü her an birilerine bir iyilik etmek imkanınız, bir güzel söz söylemek imkanınız en azından her zaman mevcut. Hani atalarımız demişler, yarım elma gönül alma. İşte yarım elma vermek bile birisine bir yarım elmalık derecat kazanmaktır. O yarım elma aç olan kişiyi tamamen olması bile belli bir ölçüde doyurma istikametinde harekete geçen bir müessesedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu yapılan bir iyiliktir. İşte kötü davranış, başkalarını rahatsız eden bütün davranışlardır. İyi davranış ise başkalarına mutluluk veren bütün davranışlardır. Öyleyse eğer biz başkalarına kötülük yaptığımız zaman onların yaşadığı sıkıntıyı Allah Teala bizlere azap olarak yaşatıyorsa, o zaman neden başkalarına kötülük edelim de bu azabı yaşayalım ki sevgili kardeşlerim? O zaman biz, bırakınız bize iyi davrananlara, bize kötülük edenlere bile en güzel davranışlarda bulunmakla mükellefiz. Allah Teala bizleri bununla vazifeli kılıyor. Bu dergahın mensupları başkalarına kucaklarını açmış olanlardır. Ve onlara Allah'ın indinden selamlar ulaştırırlar. Sevgili kardeşlerim, Allah ile konuşmak Allah'ın dünya üzerindeki en büyük hediyelerinden biridir. Herkese nasip olmaz.
Ama konuşabilenler, onlar başkalarını mutlu etmek için yaşayanlardır. Allah Teala onlara evvela öğretir, sonra yaşatır, imkan sağlar. O kişi kendi iradesiyle yaptığı olaylar sebebiyle hep mutluluk duyar. Ama daha ötesi var. Allah Teala onu kontrolü altına alır. Onun iradesini devre dışı bırakır. Bu Allah'a köle olmaktır. Allah'ın kölesi olmaktır. Allah Teala ona akla gelebilecek olan, başka insanları mutlu edecek olan her şeyi yaptırır. Onlar kendilerini Allah'a adamışlardır. Bu demektir ki onlar kendilerini başka insanların mutluluğuna adamışlardır. Sevgili kardeşlerim, eğer başkalarına mutluluk verirseniz, karşılığında siz mutlu oluyorsanız, eğer başkalarını üzerseniz, sıkıntıya sokarsanız, onları huzursuz ederseniz, aynı sıkıntıyı Allah-u Teala'nın size de yaşatacağını bilmelisiniz. Öyleyse top bizde değil mi sevgili kardeşlerim? Biz başka insanları mutlu etmek üzere harekete geçsek, böyle bir yaşantıyı tatbik sahasına koysak, o zaman hayatımız başka insanları mutlu etmekle geçer. Bu Allah-u Teala'nın bize büyük bir ihsanıdır, nimetidir. O zaman ipler bizim elimizde değil mi sevgili kardeşlerim? Ne olur nefsimizin o insanları küçük görmeye çalışan, insanlara hakaret etmeye yönelik, insanlara ızdırap çektirmeye yönelik bize ulaştırmak istediği davranışları biz bıçakla keser gibi kessek ve Allah'ın bize ulaştırdığı o en güzel davranışları sergilemeye başlasak, bir başka ifadeyle etrafımızdaki herkesi, insan adı verilen bütün varlıkları mutlu etmeye çalışsak, ne kaybederiz ki sevgili kardeşlerim? Ama ne kadar çok şey kazanacağımızı bunu tatbik ettiğimiz zaman yaşarız. Bir daha da vazgeçemeyiz. Çünkü bu mutluluğun

günü mizanımıza bakılacak. Ne kadar derecat kaybetmişiz? Ömrümüz boyunca ne kadar derecat kazanmışız? Kimin kazandığı dereceler yüksekse onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kimin kaybettiği dereceler yüksekse onun gideceği yer cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hem bu dünyada başkalarını mutlu ederek mutlu olmak varken deneyenler çok iyi bir şekilde bilirler ki kime ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz Allah da sizi o kadar mutlu eder. O kişinin yaşayacağı mutluluğu Allah Teala size bu fedakarlığınızdan, bu güzel davranışınızdan dolayı yaşatacaktır. Aynını yaşarsınız. Yaşarsanız ne olur? Şu olur. A'yı mutlu ederek A kadar mutluluk yaşamışsınız. B'yi de mutlu edin. B kadar da mutluluk yaşarsınız. C'yi de mutluluk noktasına ulaştırın. O da mutlu olsun. C kadar da mutlu olursunuz. Ne oldu? A mutlu oldu, B mutlu oldu, C mutlu oldu. Ama siz A artı B artı C kadar mutlu oldunuz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki kahvemizden bir yudum alarak Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki insanları mutlu etmenin o güzel hazzını herkese yaşatmak istiyor. Bir de insanlar bilseler ki her yaptıkları güzel davranışın karşılığı Allah Teala tarafından o kişiye mutlak olarak ödenir. Hiçbir şey karşılıksız kalmaz Allah'ın katında. Kim güzel bir davranışta bulunmuşsa, bu davranışı bir başkasını mutlu etmişse, A kadar mutlu etmişse o kişi o A mutluluğunun karşılığı olan derecatı kazanır. Kim? O mutluluğu başkasının yaşamasına sebebiyet veren kişi. Ne oldu? Onun gayretiyle bir başkası mutlu oldu, mutluluğu yaşadı. Ama o mutluluğu sağlayan kişi Allah Teala tarafından verilen özel bir haz muhtevasıyla aynı mutluluğu yaşar. Sevgili kardeşlerim, düşünün birisine onu üzecek bir şey söylediğiniz zaman arkasından üzülmüyor musunuz? İnsanlarından birinin canını acıttığınız zaman üzülmüyor musunuz? Ama ya onları sevindirdiğiniz zaman onların her birinin yaşadığı sevincin karşılığını siz de Allah Teala size yaşatacağı için mutlaka yaşarsınız. O zaman A artı B artı C artı D, A'ya, B'ye, C'ye ve D'ye verdiğiniz mutlulukların toplamı kadar mutluluk sizin otomatik olarak yaşadığınız bir güzellik oluyor. Muhteşem bir şey oluyor sevgili kardeşlerim. Başkalarına aynı derecelerde zarar verseydiniz, onları bu dört boyutta üzseydiniz, aynı üzüntüyü dördüne verdiğiniz üzüntünün toplamını gene siz yaşayacaktınız. Öyleyse eğer başkalarına huzursuzluk verdiğimiz zaman biz de iç dünyamızda huzursuzluğu yaşıyorsak, eğer başkalarına mutluluk verdiğimiz zaman biz de iç dünyamızda

çalışıyorsak, o zaman sevgili kardeşlerim, neden başka insanlara mutsuzluk verelim de biz de mutsuz olalım, huzursuz bir devre geçirelim, sıkılalım, mutsuz olalım? Öyleyse bu başka birinin elinde değil, bizim elimizde. Başka insanların bize güzel davranışlarını temin etmek istiyorsak yapacağımız bir tek şey var. Onları mutlu etmek, onlara huzur veren davranışlarda bulunmak. Bizden onlar bize kötü davransalar da onlara ulaşan şey hep onları mutlu edecek davranışlarsa, onların kötü davranışlarının bir süre sonra bıçakla kesilmiş gibi durduğunu göreceksiniz. Bahse girmek isteyen varsa bahse girelim. Göreceksiniz ki Allah'ın kanunu bütün boyutlarda geçerlidir. Sevgili kardeşlerim, Allah ne diyor? Önemli olan o. İnsanlar her şeyi söylerler. Biz de birçok şey söylüyoruz. Ama bir küçücük farkımız var, şu kadarcık bir fark. Allah'ın bize söylediklerini, söylettiklerini söylüyoruz. Şu kadarcık bir farklılık. O kadarcık mı, ne diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, kimin hedefi başka insanları mutlu etmekse, o başkalarına verdiği mutluluk kadar mutluluğu, huzuru Allah Teala o kişiye mutlaka yaşatır. Öyleyse diğergâmlık açısından değil de nefsimiz açısından düşünelim meseleyi. Biz eğer başkalarına mutluluk verdikçe kendimiz mutlu oluyorsak, İstediğimiz ne? İstediğimiz mutlu olmak değil mi sevgili kardeşlerim? O zaman anahtar başkasında değil. Anahtar bizlerde. Biz bir insana, onun bize kötü davranmasına rağmen güzel davranışta bulunduk. Bir. Bir defa daha bize bir kötülük yaptı. İkinci defa biz de ona karşı güzel bir davranışta davrandık. İki. Üç, dört, beş, altı, yedi. Bu iş devam ediyor. Sevgili kardeşlerim, böyle bir hayatı, böyle bir tecrübeyi yaşamanızı o kadar çok isterdim ki. Neden isterdim biliyor musunuz? Çünkü neticede siz de bizim gibi olacaktınız. Onlar adım adım davranış biçimlerini değiştirmek mecburiyetinde kalacaklardır. Onların ellerinde olan bir şey yok sevgili kardeşlerim. Davranış biçimleri Allah-u Teala'nın tayin ettiği kanunlarla yürür. Kim kötülüklere iyiliklerle cevap veriyorsa bir süre sonra kötülükler biter. Sevgili kardeşlerim, insanlar ne kadar zalim olurlarsa olsunlar, hakikatleri görmemezlik edemezler. Ve bu konuda sizin gayret göstermeniz de gerekmiyor. Sadece son derece basit bir kanunu uygulayacaksınız. İyiliğe karşı iyilik, hiçbir şey yapılmamasına karşılık gene iyilik etmek, size yapılan kötülüğe karşılık gene iyilik etmek. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna adadığınız noktadan itibaren siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn bize çok güzel görünüyor. Tatbikatını kaç seneden beri yapmaktayız. Belki bu sebeple dünyadaki en mutlu insanlardan biriyiz diyebiliriz. Bu bizim için doyulmaz bir mutluluk.
Sizin için böyle yaparsanız mutlu olmamanız mümkün olabilir mi? Olamaz sevgili kardeşlerim. İsterseniz deneyelim. Olamayacağını hepiniz birkaç tecrübede mutlaka yakalarsınız. Ve tespit edersiniz ki başka insanları mutlu etmek kişisel mutluluğun asli unsurudur. Çekici gücüdür. Ve de sevgili kardeşlerim, düşünelim şimdi, başka insanlara kötü davranmak yerine ve böylece onları mutsuz ederek kendi mutsuzluğumuzun oluşmasına sebebiyet vermek yerine onlara en güzel davranışlarla davranıp onları mutlu etmek çok güzel olmaz mı sevgili kardeşlerim? Bu bize ne sağlar? Bize kendi mutluluğumuzu sağlar. Hani bir söz söylerdik hep, hatırlar mısınız? Ne kağı küfte, o kağı ekmek. İşte ne kadar iyilik, o kadar iyilik. Başka insanlara ne kadar iyilik ederseniz, bir başka ifade kullanalım, başka insanları ne kadar mutlu ederseniz, her birine verdiğiniz mutluluk kadar mutluluğu Allah Teala size mutlak olarak yaşatacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, başka insanları mutlu etmek suretiyle mutlu olmak varken, kendimizi mutlu etmek varken, neden başkalarına mutsuzluk verelim de arkasından biz de huzursuzluğu yaşayalım? İnsanlara, bütün insanlara bu kanunu öğretebilsek, o zaman ne görürüz? Herkesin o mutluluğu yaşamak için birbirine yardım ettiğini, başka insanlar için yaşadığını, onlara mutluluk vermekte yarış ettiklerini göreceksiniz. Neden? Kendileri bir kişi. Etrafında 10 kişi varsa, 10 kişinin her birine A kadar mutluluk verirse, kendisi 10 A kadar mutluluk yaşayacak. Matematik hesap çok basit ve açık. Sevgili kardeşlerim, o zaman niçin? Neden şeytanın bizi negatif istikamette kullanmasına müsaade edelim ki? Neden başkalarına kötülük edelim de her birine verdiğimiz kötülük kadar kötülüğü biz yaşayalım, huzursuzluğu biz yaşayalım? Ya olmaz mı diyorsunuz? Deneyin. Deneyin de görürsünüz bakın oluyor mu olmuyor mu? Başka birine kötülük ettiğiniz zaman, başka birini üzdüğünüz zaman o geceyi düşünün. Siz ne kadar üzüldünüz? Başka bir veya birkaç kişiyi mutlu ettiğiniz bir günün akşamında gene siz düşünün. Ne kadar mutlusunuz? Son derece basit bir şey. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. Başka insanlara ne kadar mutluluk verirseniz, aynı mutluluğu siz de yaşarsınız. İşte bu kadar sevgili kardeşlerim. Yaşamak için mutlu olmalısınız, mutlu olmak için yaşamalısınız. Bunun manası mutlu etmek için yaşamaktır. Öyleyse kim başkalarını hangi ölçüde mutlu edebiliyorsa o kadar mutludur. İşte insanlar arası dizayn içerisinde bu böyle. Ama insanın ıssız bir adada tek başına yaşadığını düşünün. O zaman da etrafındaki bitkilere, etrafındaki hayvanlara, uçan kuşlara iyi davranması, güzel hedeflerle yaklaşması hedef olmalıdır.
ve böylece güzelliği yaşayabilsin. Sevgili kardeşlerim, her şey Yüce Rabbimiz tarafından, Allah Teala tarafından öyle güzel bir şekilde dizayn edilmiş ki muhteşem bir tablo var karşımızda. Ne kadar ekmek, o kadar küfte tablosu. Biz kendimizi başka insanların mutluluğuna adadığımız takdirde o zaman onlara ne kadar mutluluk verebiliyorsak onlara verdiğimiz, etrafımızdaki insanların hepsine verdiğimiz toplam mutluluk ne kadarsa biz o toplam mutluluğu yaşayan oluruz. 10 kişiye mutluluk verdiysek her birine verdiğimiz mutluluğun A olduğunu kabul edelim. 10 A kadarını biz yaşarız sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'ın kanunu buysa o zaman insanların cemaat halinde yaşamasının arkasındaki Allah'ın gerçek maksadı ortaya çıkmıyor mu? O ne istiyor insanlardan? Birbirlerini sevsinler. Sevince ne yapacaklardır? Birbirlerine iyilik edeceklerdir. İyilik edince ne olacaktır? Karşısındakini mutlu edeceklerdir. Karşılarındakileri mutlu edeceklerdir. Ama madalyonun öbür tarafı geliyor. Karşılarındakileri ne kadar mutlu ederlerse aynı mutluluğu kendileri de yaşayacaklardır. Yani etrafında 10 kişi olan bir kişi 10 kişiye kadar 10 kişiye A kadar mutluluk verse kendisi 10 A kadar mutlu olmak imkanının sahibi olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne duruyorsunuz? İnsanları dört elle sarılın. Onlar sizin mutluluk ağaçlarınız. Siz onları mutlu etmeye çalıştıkça asıl siz mutlu olursunuz. Ama madalyonun daha güzel tarafı sosyal açıdan onların da mutlu olması. Şimdi bir toplum düşünün. 100 kişilik bir toplum. Bunların hepsi bu kaideleri yerine getirenler olsun. Bu toplum dünyadaki en mutlu insanları oluşturur. Her biri her an bir başkasına mutluluk vermeye çalışacaktır ki bu sebeple kendisi mutlu olsun. Ve İnsanları mutlu etmek zor bir şey değil ki sevgili kardeşlerim. Neden kin, neden nefret, neden intikam? Bunların hepsini defterden silin. Bir kalemde silin defterden ve yerine gönül almayı koyun. İnsanların gönlünü almak. Ne olur, nasıl alırsınız? Onun hoşlandığı şey neyse onu söyleyeceksiniz. Ona en güzel sözlerle hitap edeceksiniz. Onu hoşnut edecek sözler söyleyeceksiniz. Ve kısa zamanda göreceksiniz ki bu zor bir şey değil sevgili kardeşlerim. Başarmamanız için hiçbir sebep yok. Herkes bu konudaki kapısı açık olarak yaşar. Yani sizin başka birilerine güzel davranışınız onlar tarafından kabul edilmeyen bir faktör değildir. Aksine bekledikleri budur. Başka insanların kendilerini mutlu etmek yolundaki imkanları kullanmaları. İşte hedefiniz sevgili kardeşlerim. Mihir Vakfı'nın değerli mensupları. Mehir Vakfı'nın kurucusu konuşuyor. Hepiniz elinizden gelen en üstün metotlarla etrafınızdaki insanları mutlu etmeye çalışın ki onlara verdiğiniz mutluluğun toplamını siz yaşayasınız. Bir tablo görüyorum sevgili kardeşlerim. Hepiniz bu konuda gayrete gelmişsiniz. Etrafınızdaki insanları mutlu etmek istikametinde
elinizden geleni yapıyorsunuz. Bir de bakıyorsunuz ki kısa bir süre sonra onlar da sizi mutlu etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Çünkü sizin onları mutlu ettiğiniz zaman duyduğunuz mutluluğu onlar fark ediyorlar. Her biri bundan bir ders alarak etrafındaki insanları mutlu etmek istikametinde elinden gelen bütün gayreti gösteriyor. İşte hedefiniz bu olmalı sevgili kardeşlerim. Etrafınızdaki insanları mutlu etmek, bu sizin mutluluğunuzun temelini teşkil edecektir. Unutmayın, mutluluğunuz sizin başka insanlara ulaştırdığınız mutluluğa paralel bir seyir takip eder. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Ve sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun diyerek konuşmamızı inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde birlikteyiz. Maksat gönüller bir olsun. Sevgili kardeşlerim, her şey gönlünüzce olsun. Unutmayınız ki Allah-u Teala sizlerden sadece tek bir şey ister. Sizin insan olmanız hasebiyle mutlu olmanızı ister. İstediği tek şey dur. Ve Allah-u Teala'nın bunu istemesine karşılık İblis ve onun avanesi de hepinizin mutsuz olmasını ister. İşte asırlardan beri şeytanın gayretleri bir neticeye ulaşmış durumda ki insanlar Allah'ı unutmuşlar. İnsanların çoğu Allah ile ilişkili bir hüviyet içerisinde değil. Sevgili kardeşlerim, nasıl hatırlamazsınız Osmanlı'yı? Her grup bir tarikatın mutlaka mensubuydu.

Askerler Hacı Bektaş Veli'nin tarikatına mensuptu. Saray mensupları ayrı bir hüviyetteydi. Ülkenin Osmanlı memleketinin her tarafında çeşitli tarikat grupları bütün güzellikleri, bütün boyutlarıyla yaşıyorlardı. Tarikat kelimesiyle mutluluk müessesesi bir beraberlik içindedirler. Zaman içerisinde öyle şeyler oluşmuş ki zamanımızda bir de bakıyorsunuz çok kalabalık gruplar tabi olma işlemini gerçekleştirmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, tabiiyet yoksa ruhun vücuttan ayrılması da hiçbir zaman söz konusu olamaz. Ruh vücuttan ayrılmışsa, ayrılmamışsa, ayrılmadığı takdirde demek belki daha doğru. Allah'a o kişi dünya hayatını yaşarken ruhun ulaşması hiçbir şekilde mümkün olmaz. Bu ise hidayete erememek demektir. Biliyorsunuz ki İslam dini 7 safhadan oluşur. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. Mürşide tabiiyet. 3. Ruhun Allah'a ulaşması. 4. Fizik vücudun Allah'a teslimi. 5. Nefsin Allah'a teslimi. 6. Muhlis olmak. 7. İradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, her biri mutluluğun ayrı bir bölümü. Ama daha insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri anda mutluluğu yaşamaya başlarlar. Allah Teala onları kendisine ulaştırana kadar geçen süreç içerisinde dünyadaki en büyük mutluluğu yaşarlar o insanlar. 7-8 aylık bir süreç içerisinde de Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Onlara zikri sevdirir. Onlara Kur'an'ı sevdirir. Onlara mürşitlerini sevdirir. İnsanlar bir sevgi yuvağı içerisinde mutluluğu yaşarlar. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dileme mevcut değilse, mutluluk da mevcut değildir. Hatırlayacaksınız ki Osmanlı herkesin bir ayrı tarikata mensup olduğu çok özel bir ülkeydi. Herkes bir mürşide tabi olmak için yaşar, can atar ve onu gerçekleştirirdi. Gerçekleştirince de mutluluk başlardı. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek her şeyin başıydı, başlangıç noktasıydı. Bir dilek. Ama Allah Teala o dileği duyduğu anda ki aynı anda işitir, bilir ve görür. İşitir, kişi sessiz de söylese, sessiz de söylese onun söylediğini işitir. Yani kalpten de söylese, fısıltıyla da söylese, sessiz de söylese Allah Teala hepsini bilir. Ve Allah Teala ister ki herkes en azından ruhunu Allah'a ulaştırsın. Allah Teala bu konuda diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse
Ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse insanlar için mutlu olmanın duvarlarını aşabilmek, mutlu olmayı başarabilmek bir insan için fevkalade kolaydır. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse Allah sözünü mutlaka tutar. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım ifadesi açık ve kesin bir sonuçtan bahsediyor bize. Allah Teala insanları en güzele ulaştırır. Onların sadece bir dilekte bulunması yeterlidir. Onlar sadece dileyecekler. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu kabul buyur. Benim de ruhumu sana ulaştır. Allah Teala söz verdiği cihetle %100 sözünü mutlak olarak tutar. Böyle bir dizayn içinde sevgili kardeşlerim, insan ruhunun Allah'a ulaşıncaya kadar geçen bu 7-8 aylık devrede o kişi dünyadaki en mutlu devreyi yaşar. Neden? Çünkü Allah Teala'nın o noktada istediği şey o kişiyi mutlu etmektir ve onu bütün boyutlarıyla sağlar. Öyle ki bu mutluluk daimi zikre ulaşan kişilerde bile aynı seviyede oluşamaz. O karanlıktan aydınlığa geçişin farklı neticesidir. Kapkaranlık bir dünyadan, nefsin bütün boyutlarıyla devrede olduğu bir dünyadan, nefsin yarı yarıya negatif hüviyetini kaybettiği yeni bir dünyaya ulaşmak. Öbür yarısında yok edebilmekse daimi zikre bağlı. Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırması aslında onun ulaştırması değildir. Allah Teala madem ki diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse bize düşen sadece Allah'a ruhumuzu şu dünya hayatını yaşarken ulaştırmayı dinlemek. Allah Teala işitir, bilir ve görür. Kim böyle bir dilekte bulunursa Allah Teala aynı anda onu işitir, derhal harekete geçer. O kişiye Allah Teala mürşit sevgisi verecektir. O kişi ne yapacaktır? Hacet namazı kılacaktır. Allah Teala'dan mürşidini soracaktır. Allah Teala da onun meşrebine uygun bir mürşidi ona sağlık verecektir. O mürşide ulaşmasını sağlayacaktır. En iyisini her zaman Allah bilir. Kalbimizin hangi yapıda olduğunu, bu yapının nasıl bir mürşide bağlanmayı ifade ettiğini Allah Teala en iyi bilendir. Bu sebeple kişi Allah'a ulaşmayı dileyip hacet namazını kıldığı zaman o gece rüyasında Allah Teala ona tam onun standartlarına uygun bir mürşidi mutlaka gösterecektir. İşte kişinin o mürşide ulaşması gerekir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'ya hamd ederiz, şükrederiz ki
Allah Teala insanları çok seviyor. Bizler de insanız. Dikkat edin ki bütün mahlukatın içinde Allah'ın ruhundan üfürmek lütfunda bulunduğu bir tek mahluk var. O insandır. Allah Adem Aleyhisselam'ın içine ruhundan üfürüyor. Ruh derhal onun vücudunun, Adem Aleyhisselam vücudunun şeklini alıyor. Onun kaburga kemiğinden yaratılan Havva anamızla Adem Aleyhisselam'ın tüm dünyadaki muhtevayı oluşturması söz konusu, insan muhtevasını. Sevgili kardeşlerim, hiç insan yokken bir insan oluşturuyor. Allah-u Teala ve ona ruhundan üfürüyor. Ruh muhtevasında olan bir tek varlık var. O insandır. Cinler de bizler gibi hayatın sahibi. Nasıl bizde resuller varsa cinlerde de resuller var. Ama bizlerde ruh var, cinlerde ruh yok. Öyleyse bizler sevgili kardeşlerim Allah'ın sevgili mahluklarıyız. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? İnsan olarak yaratıldığınız için çok mutlu olmalısınız sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala tarafından üfürülen bir ruha sahipsiniz ya da sahip idiniz. Mürşidinize tabi olunca ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı ve Allah'a geri dönmek üzere yola çıktı. Sizin zikrinize paralel bir seyirle 7 tane gök katını aşacak. O açtığı grupla birlikte 7. katta 7 tane alemden geçecek. Zikir yücelerinde zikrini tamamladıktan sonra Kevri yolculukta Sitret-i Müntaha'dan İndi İlahi'ye yükselecek. Ve orada Allah'ın zatında ifna olacak, yok olacak. İşte bu bir bütündür. Ruhun Allah'tan gelmesi, bizde yaşaması ve sonra da bizim onu gerçek sahibi olan Allah'a tevdi etmemiz, teslim etmemiz. Bu bizim Allah'a teslim olduğumuzu gösterir. 7-8 aylık bir süreç içerisinde Allah-u Teala bir insanın ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, ayda bir gök katı yükselme söz konusu olsa bu yolculuk 7 ay sürer. Bütün insanlar için mutluluk adı verilen müessese bütün kapılarıyla açıktır. Ama tasavvufun yaşandığı o muhteşem devrelerden sonra Osmanlı'nın kazandığı o muhteşem zaferler hep Allah'a olan yakınlık sebebiyle kazanılmıştır. Herkes Allah için yaşıyordu. Hatırlayacaksınız hani size hep bir fıkrayı anlatırız.
Birisi bir karar vermiş, gitmiş defter satan, defter de bulunan muhtevasında bakkala demiş ki bana bir defter var. Niyeti bütün evliya olanları, Allah'ın velisi olanları o deftere kaydetmek.

sadece defterlerden birini beğeniyor. İşte diyor şu defteri istiyorum. Bakkallar satıyor o zaman defterleri de. Bu zat dükkandan ayrılırken bakkal sesleniyor. Beni de yaz diyor. O deftere beni de yaz diyor. Allah Allah diyor adam. Nereden bildi benim böyle bir şeye, bu deftere bir takım insanların ismini yazacağımı? Hiçbir şey söylememiş. Ama olay bu kadarla kalmıyor. Kasabın önünden geçerken kasap sesleniyor. Beni de yaz diyor. Manavın önünden geçerken manav sesleniyor. Beni de yaz diyor. Hiçbiri birbirinden haberdar değil. Dükkanlar da yan yana değil zaten. Ayrı ayrı yerlerde. Ama Allah'ın evliyaları Allah'tan alıyor bilgiyi ve ona göre sesleniyorlar. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın dünya hakimiyeti bedava bir olay değildi. Herkes tasavvuftandı. Herkes Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesi nasıl bir hayat yaşamışsa o hayatta yaşıyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmayan onunla beraber olamaz. Tabi olduğu anda ise tasavvuf gerçek hüviyetiyle başlamıştır. Çünkü tabiiyet ruhun vücuttan mutlaka ayrılmasını gerektirir. Ve de vücuttan ayrılan o ruh, Allah'a doğru yola çıkan, 7 tane gök katını aşacak olan, 7. katta 7 tane alemden geçecek olan ruhları muhtevasına alır. Böylece insanlar bütün güzellikleri yaşayacaklardır. Bu 7-8 aylık devre hayatlarının en mutlu, en huzurlu devresi olacaktır. İşte bu güzel günler tasavvufa yeni giren herkes için o parlak hayatı, o muhteşem hayatı yaşamaları için bir ortam hazırlar. O zaman o kişi de bizim söylediğimizi söyler. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, nasılsınız? Her şey çok mu güzel? Yoksa size de mi öyle geliyor? Allah Teala'nın dizaynı içerisinde sevgi üzerine kurulu bir dünyada yaşamak mümkün mü? Evet, mümkün. Bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dileyerek hayatınızın en mutlu 7-8 aylık devresini yaşayabilirsiniz. Siz mürşidinizi seçmek yetkisine sahip değilsiniz. Sizin meşrebinize göre mürşidi siz bilmezsiniz ama Allah bilir. Öyleyse ne yapacak böyle bir durumda? Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'ın evliyası olmayı dileyen bir insan ne yapacak? Gece saat 12'den sonra, gece yarısından sonra kalkacak. Boy abdesti alacak ve hacet namazını kılacak. Allah'tan mürşidini isteyecek. Şartları görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Başka kimseyi devreye sokmuyor Allah Teala. Kişi hacet namazını kılarak doğrudan Allah'tan istiyor. Ve de eğer o kişi gerçek anlamda
ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemişse mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır.

Allah için olmak Allah'ın bir muhteşem dizaynıdır. Onun için olmak ruhunu Allah'a ulaştırmayı dinlemekle başlayan bir vetiredir. Bu vetire Allah Teala'nın o kişiye mürşit sevgisi vermesini sağlar. Hacet namazı kıldığında Allah Teala o kişiye, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye onun meşrebine uygun bir mürşidi mutlaka gösterir. Kişi bilemez. Acaba ben ne tür bir insanım? Hangi mürşit benim için uygundur? Onu bilemez. Ama Allah Teala ona en uygun mürşidi hacet namazını kılıp boy abdesti alacak. Hacet namazını kılacak. Hacet namazını kıldığı zaman Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterecek. Kişiye düşen ne? Bu noktadan sonra Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp tabiyetini gerçekleştirmek. Yunus'u düşünün sevgili kardeşlerim. Ne diyor? Taptuğun kapısında kul olduk kapısında diyor. Taptuk Emre onun mürşidi. Ve Yunus'un en ağır vazifeleri üstlendiğini görüyoruz. Bütün tuvaletlerin temizliği onun tarafından derecede ediliyor. Nerede insanların istemediği işler varsa Yunus hepsine koşuyor, hepsinin de üstesinden geliyor. En üstün şekilde bir çalışma dizaynı. Allah için çalışan insan aslında tatbikatta başkaları için çalışan insandır. Başkaları için yaşayan insandır. Hayatını başkalarının mutluluğuna adamıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne kaybederiz ki bütün insanlara, bize düşman olanlara da en güzel davranışlarda bulunsak? Onlar bize ne kadar kötü davranırlarsa davransınlar, biz onlara kötü davranmasak, onları da sevsek, bize düşman olmalarına rağmen sevsek, Allah'tan onlar için yardım dilesek, onları da kurtarmasını istesek, ne kaybederiz ki sevgili kardeşlerim? Hiçbir şey kaybetmeyiz ama çok şey kazanırız. Biliyorsunuz ki Allah Teala kalbinize bakar. Kalbinizde ne var? Kalbiniz ne diyor? Diliniz her şeyi söyleyebilir. Zihniniz de kelimeleri dizayn eder. Ama kalp sadece Allah'tan yana bir dizaynı ifade eder. Kalp Allah'ı sevenleri sever. Kalp hiç şaşırmaz. Tespiti mutlaka 12'den vurmaktır. Sevgili kardeşlerim, insanlar vardır, çok güzel sözler söylerler. Ama onlarla konuşurken gerçek kalbin sahipleri bir rahatsızlık hissederler. İşte onlar
farklı görünmeyi başaran, aslında Allah'ın dostu gibi görünmeye çalışanlardır. Sevgili kardeşlerim, ama Allah'ın dostları onları da severler. Kendilerine kötülük yapsalar da gene sevmekte devam ederler. Sevgili kardeşlerim, şu fani dünyada bütün insanlar için bütün kapılar açık, mutluluğu yaşamak herkesin hakkı, ama insanlar mutsuz. Öfkeli, sinirli, huzursuz. Arkasında sadece nefsinin afetleri var. Kim öfkeliyse, sıkıntılıysa, insanlara kin kusuyorsa, öfke kusuyorsa, o sadece bir zavallıdır. Allah'ı tanımayan, mürşidi tanımayan, Allah'ın Resullerini tanımayan bir zavallı. Oysa ki hacet namazını kılsa, Allah'tan sorsa, Allah ona cevabı mutlaka verecektir. Şeytan onu gerçekleştirmemesi için, Allah'tan sormaması için her şeyi yapar. Şeytan Allah'ın bütün yakınlarına karşıdır. Onları hiç sevmez. Çünkü onlar insanların kendisiyle beraber cehenneme gitmesine mani olanlardır. Onlar insanlara derler ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilerseniz mutlaka Allah'ın cenneti sizin olur. Dilediniz, öldünüz, birinci kat cennetin sahibisiniz. Mutlaka cennettesiniz. Yaşıyorsunuz, mürşit ihtiyacı duyarsınız. Mürşide ulaşmak için dayanılmaz bir talep oluşur içinizde. Yolu hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidinizi sormaktır. Sorarsınız. Allah-u Teala mutlaka mürşidinizi gösterir. Ve ona ulaştığınızda büyük bir huzurla, mutlulukla tabi olursunuz. İçinizde sadece huzur vardır, mutluluk vardır. Tabiyetiniz size yeni bir dünya açar. Çünkü nefs tezkiyesine başlamışsınızdır. Allah, Allah, Allah diye zikrettikçe Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat isimleri alan nurlardan, bu konuda da görevli olan fazıllar nefsinizin kalbine ulaşırlar ve zikir yaptığınız sürece kalbinizi doldurmaya başlarlar. İlk %7 nur birikimini başardığınız zaman emmare kademesini açtınız demektir. İkinci %7 nur, levame kademesini tamamlamanızdır. Üçüncü %7 nur, mülhime kademesini tamamlamanızdır. Emmare, nefsin emrinde olan nefs kademesini gösterir. Levame, kendisini kınamaya başlayan, yaptığı hataların farkında olan, o sebeple kendisini kınamaya başlayan bir ruhu ifade eder. Bir nefsi ifade eder, affedersiniz. Biliyorsunuz ki ruhun hiçbir şekilde negatif bir hüviyette olması mümkün değildir. Çünkü o Allah'ın ruhudur.
Sonra mı ne olur? Sonra Allah'tan ilham almaya başlarsınız. Burası mülhime kademesidir. Bu arada virçinize tabiyetten sonra vücudunuzdan ayrılan ruhunuz emare kademesinde birinci gök katına ulaşır. Levame kademesinde ikinci gök katına ulaşır. Mülhime kademesinde üçüncü gök katına ulaşır. Mutmainne kademesinde kişi mutmain olmuştur, doyuma ulaşmıştır. Dördüncü gök katına yükselir ruhu. Sonra Allah'tan razı olur. Nefsi radiyededir. Radiye razı olan nefs demek. Sonra mardiye kademesine ulaşır kişi. Allah'ın da ondan razı olduğu bir kademedir burası. Sonra tezkiye kademesi gelecektir. Nefsin kalbinde başlangıçta %2 rahmet nuru birikmişti. Mürşide tabiyetten evvel %2 ruhu Allah-u Teala o kişiye mutlaka verir. Ondan sonra %7'lik nurlarla 7 defa %7, %49 eder. Bunlar fazıl nurudur. Baştan kalbimize giren başlangıç noktasındaki %2 rahmet nuruyla beraber bu nurlar %51'i bulur. Burası nurların karanlıkları yendiği ilk noktadır. %51 nur, %49 karanlık, afet. Sonra zikrinizi arttıracaksınız. Ve de nefsinizin kalbi çok daha fazla nurda dolacak. Fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. Daha sonra bu fizik vücudunuzu teslim etmeniz %80'e varan bir tabi bir nur birikimini ifade eder. Daha sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolacak. Bu noktada nefsinizin kalbinin Allah'ın nuruyla dolduğu bir güzelliği yaşayacaksınız. Sonra Allah-u Teala'nın istikametinde yeni başarılar elde edeceksiniz. Muhlis olacaksınız. Ve daha sonra salihlerden birisi olacaksınız. İşte ulaşacağınız son nokta burasıdır. Salih makamı 7. kat cenneti ifade eder ve mutluluğunuzun en noktasıdır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bütün kapılar açık. Allah-u Teala sizi bekliyor. Hadi diyor, bana ulaşmayı dileyin. Başlayın manevi hayatınıza.

Böylece insan salihlerden birisi olur. Salih makamının sahibi olur. Bu onun irşat makamının sahibi olması demektir. Bütün insanlar için Allah Teala kapıları hazırlamıştır. O bütün insanları mutlu etmek ister. Biz de mutlu olmanızı Allah Teala'dan hep dileriz. Bir ömür boyu da dileyeceğiz. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biz size hasretiz. Hep içimizde dinmeyen, tükenmeyen bir hasret var. Biliyorsunuz ki hasret sevginin azığıdır. Hasret, sevginin varlığını gösteren en kesin işarettir. Yoksa sizlerde de mi aynı şey var? Yoksa sizler de bize mi hasretsiniz? Sevgili kardeşlerim, sevginin ötesinde ne var ki? Allah mı? O sevilir, ona aşık olunur. Ona hayran olunur. Öyleyse Allah ile hasretimiz söz konusu değil. O ne yapar eder? Her an kendisini gösterir. Her an üzerimizde tesirlerini icra eder. Her an onunla beraberiz. O bizim Rabbimiz, bizi yaratan. Ah sevgili kardeşlerim, bir bilseniz, her şey öylesine güzel, öylesine muhteşem ki, nasıl Allah'a hayran olmasının sonunda? Her an onunla dopdolu olmaya çalışın. Her an sizinle birlikte olduğunu hissetmeye çalışın. Hiçbirinizden vazgeçmez. Hiçbirinizi yalnız bırakmaz. Sizi bütününüzle ihata etmiştir. İlmiyle ve rahmetiyle.

her şeyinizden anında haberdardır. Her birinize aynı anda cevap verir. Bir kısmınız duyarsınız, bir kısmınız duymazsınız. Sevgili kardeşlerim, aşık olmak, sonra da hayran olmak, işte o Allah'la bizim aramızdaki ilişkidir. Biz ona aşıktık, şimdi hayranız. O bize hiçbir zaman hayran olmaz. O sadece sever, aşık da olur. Ama hayran olmaz. Hayran olacak sadece o vardır. Biz ona hayranız. Sevgili kardeşlerim, belki bir gün siz de hayran olacaksınız. Onu gördüğünüz zaman hayranlığınız başlar. Güzeller güzeli. Güzellerin en güzeli. Ve nereye baksanız onu görürsünüz. O her yerdedir. O sizinle her zaman, her an beraberdir. Hiç vazgeçmez. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzelliklerin içinde nasıl kaybolmam, nasıl yok olmam, nasıl ona sığınmam sevgili kardeşlerim? O bizim her şeyimiz. O var olduğu için biz varız. Her şeyiyle bir şiir, bir şarkı, bir özlem, her şey onunla güzel. Hiç gördünüz mü sevgili kardeşlerim orasını? Huzur namazının kılındığı o sonsuz yeşillikleri, altın tahtları, aynı tür elbise giymiş, yakaları kürklü, siyah cübbeli kırtları, sarı cübbeli 70'leri, ve daha sonrasını ne söylüyor size ufuklar? Allah'tan başka ne söyleyebilirler ki? Her şey onun eseri. Biz de onun eseriyiz sevgili kardeşlerim. Sizinle iç içe, gönül gönüle bir dostluğu, bir şiiri, bir şarkıyı, yaşamak üzere buradayız. Onunla birlikteyiz. Ve size sesleniyoruz. Bizim ağzımızdan o sesleniyor. Sevgili kardeşlerim, ölüm deyince kim bilir insanlar ne kadar korkuyorlar şu ölüm denilen şeyden. Bir defacık şu vücudunuzdan ayrılıp da kendinizi görseydiniz, o günden sonra bir daha ölüm korkunuz falan asla kalmazdı. O günden sonra farklı şeyleri yaşardınız. Ölüm mü derdiniz? Bizim ölümümüz kimsenin elinde değil derdiniz. Ölümümüz Allah'ın elinde. Diyelim ki birisi bizi öldürdü. Biz biliyoruz ki
o kişi öldürmeseydi, aynı anda başka bir sebeple ama mutlaka ölecektik. O zaman kimden korkacağız? Sevgili kardeşlerim, yaşamak onunla bir başka güzel. O sizinleyse, her an beraberse, o söylüyorsa, o zaman bütün fırtınalar en güzel hafif serin rüzgarlara dönüşür. Meltem rüzgarlarına. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. İnsanın içini hangi yaşta olursa olsun yaşama sevinciyle titreten, coşturan hep odur. Göğün mavisini bir başka mavi olarak görürsünüz. Denizin yeşilini de öyle. Beyaz bulutlarla göklerin mavili arasında bir ahenk kurarsınız kendinize. Onların arasında olmak istersiniz. Uçma tutkusu oluşturur. O zaman her şey daha güzel görünecektir. Sevgili kardeşlerim, size bir sır vereyim mi? Ne zaman kendiniz için değil de başkaları için yaşamaya başlarsanız, o zaman o sizden hiç ayrılmaz. Mutluluğu bütün boyutlarıyla o zaman yaşarsınız. Her şeyinizi başkalarına hasrettiğiniz zaman, her an bir başkasının problemiyle meşgul olduğunuz zaman, her an Allah'ın size öğrettiklerini başkalarına öğrettiğiniz zaman, insanların hasetlerinin, kinlerinin, düşmanlıklarının size hiçbir tesir icra edemediği o zaman, sadece mutluluklardan oluşan bir renkli dünyada yaşadığınız zaman, Allah'ı ne kadar seviyorsunuz sevgili kardeşlerim? Sevginin bedeli fedakarlıktır. Fedakarlığın ölçüsü zikirdir. Bir gün zarfında Allah'ı ne kadar zikrediyorsunuz? İşte o kadar seviyorsunuz Allah'ı. Geri kalan bütün zaman parçalarını kendinize harcıyorsunuz. Öyleyse sevin. Allah'ı sevin. Onu sevdikçe insanları seveceksiniz. İnsanları sevdikçe onu seveceksiniz. Hep birbirini tırmandıran iki tane sevgi halesi sizi devamlı daha yukarıya, daha yukarıya, daha yukarıya çekecek.
her an sizinle olacak. Öyleyse kederin yok olduğu bir dünyada yaşamak istemez misiniz? O zaman Allah'a yaklaşmak mecburiyetindesiniz. Bunu size sadece O sağlayabilir. Hangi şartların içinde olursanız olun, keder duymayacağınız bir güne ulaşacaksınız. Gözleriniz mi her zaman yaşaracak? Ama kederden değil, sevgiden can dostlarım, gönül dostlarım, sevgiden Allah'a olan yakınlıktan kaynaklanan gözyaşları, onlar hep akacak. Ve siz o gözyaşlarının tanelerinde onların buğulu dünyasında o sevinç gözyaşlarıyla Allah'a köle olacaksınız. Hani zincirlerle bağlı köleler vardır ya, işte öyle, azatsız köle. Ve kainatın en büyük zevklerini siz yaşayacaksınız. Ufukların efendisi olacaksınız. Ancak O yapabilir. Sizi o hedeflere layık kılacak gene kendisidir. Sizi sevecek olan, sizin kalbinizdeki sevgiyi en büyük boyutlara çıkaracak olan, sizi yetiştirecek olan, mutluluğunuzun sahibi sadece O'dur. Onu seven ne kadar seviyorsa etrafındaki insanları da aynı oranda sever. Yani Allah'a karşı duyduğu oskop, muhteşem sevgi hangi boyutları kapsıyorsa o kadar boyutta insanlara karşı da sevgisi vardır. Ama Allah'a olan sevgi sadece diğerlerinin toplamının katlarını ifade eder. Asıl ifadesini kullanalım mı? Bir tarafta Allah'a karşı duyulan sevgi var. Diğer tarafta Allah'ın dışındaki her şeye karşı duyulan, insanlar da dahil, her şeye karşı duyulan sevgi var. Onun sevgisi her zaman daha ötededir. Hakim sevgi O'na duyduğunuz sevgidir. Sevgili kardeşlerim, O size ilimlerin hepsini öğretecektir. Siz O'na layık olun sadece. Kalp gözünüzün ilk açıldığı gün hayal gördüğünüzde ne dersiniz? O'ra her şey bütün renkleriyle en güzelleri yaşatır size. Kademe kademe gök katlarını göreceksiniz. Birinci gök katındaki secdeyi, açıkta evlerin, var olan her şeyin dışında, tabiatın ortasında, yeşillikler üzerinde birinci kata kadar ulaşabilen herkesle siz de o güzelliği yaşayacaksınız. Sevmekten öte ne var ki sevgili kardeşlerim? Düşman olmak neden? Ne uğruna? Kim düşman saflarda yaşıyorsa
düşmanlar hep şeytanın hegemonyası altında olan insanlardır. Allah'ın hüküm ferma olduğu alanda düşmanlık olmaz. Orada dostluk vardır, sevgi vardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere mutluluğu anlatmak mı, bütün ömrümü bu konuda harcayabilirim. Bütün ufuklara sizin için gidebilirim. Allah'ın bütün söylediklerini sizlere ulaştırabilirim. Bunun için yaşıyoruz. Bunun için var edildik. Hepinizin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Öyleyse Allah'ın bu muhteşem yolunda hepinize sonsuz mutluluklar dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: sevdiğini sevdiyenler ve dinleyenler. Bütün insanlar için farklı bir mutluluk imajı vardır. Birisi çevresindeki insanlarla iyi geçinemez. Belki şu etrafındaki insanlar bir iyi olsaydı ben mutlaka mutlu olurdum. Birisi iş yerindeki arkadaşlarıyla iyi geçinemez. Onlar bana iyi davransalardı ben mutlu olurdum derler. Bir kısmı eşleriyle, çocuklarıyla, babalarıyla geçinemez. Onlar bana iyi davransaydı ben mutlu olurdum derler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat ediyor musunuz? Hep onlar, onlar, onlar, onlar. Hayır, onlar değil, siz. Sizsiniz. Eğer mutluluk sizin için ulaşılması lazım gelen bir handikapsa, onlar değişmeyecekler, siz değişeceksiniz.
1: Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlar değişmeyecek. Onlar size hep yanlış davranışlarda bulunacaklar. Ama siz onların o yanlış davranışlarından etkilenmeme sanatını öğreneceksiniz.
2: Siz bir dünya oluşturacaksınız. Dışınızda başka bir dünya olacak. Ama o dünyada yaşayan insanların hepsinin birer piyon olduğunu diyeceksiniz. Onlar Allah-u Teala size ne emrederse sadece onu yaşamanız için birer vasıtadır. Size huzursuzluk verecekler davranışlarıyla. Bu huzursuzluklar sizi huzursuz ederse o zaman dikkat edin kendinize ki çok dikkat etmeniz lazım. Öyleyse sizi huzursuz kılan dışınızdaki sebepler değil. Sözlerini lütfen yerli yerine oturtmaya çalışın. Önemli olan olaylar değildir. Önemli olan olayların bizim üzerimizde vücuda getirebildiği tesir. Bu tesir nefsiniz, bu olayların tesirine ne kadar açıksa o kadar kendini hissettirir size.
1: Her olayı hiç üzüntü duymadan da geçirmek mümkündür. Allah sizinle beraberse, Allah'ın sizinle beraber olduğuna inanıyor ve ona güveniyorsanız, başkalarının sonsuz üzüntülere duçar olacağı olaylar sizi etkileyemez.
3: Ayaklanan top size geldikten sonra sizin davranışınız. Onların davranışları topu size getirir sadece. Topun size gelmesiyle düşünce standartlarınız farkına geçer. Siz size doğru gelen karanlık bir dalgayı Allah'ın nuru haline dönüştürebilirsiniz.
0: Allah'a teslim olmuş olan bir kişi nasıl bir teslimiyetin içindedir? Düşüncenin esası şu. Ya Rabbi, sen her şeyden haberdarsın. Benim başıma neler geldiğini, benim için geldiğini en iyi sen bilirsin. Ben sana teslim olmak istiyorum. Birçok insan başına gelen olayları onu üzücü olaylarsa Allah'ın bir cezalandırması şeklinde tecelli ettirir. Öyle düşünür. Azabın içindeki insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar başlarına bir musibet geldiği zaman o musibeti güzel yüzle karşılarlar ve derler ki ya Rabbi sen bana ne yaparsan yap. Başkalarının hani cezalandırma dediği olayların hangisini bana tatbik edersen et, ben bilirim ki sen beni cezalandırmıyorsun. Sen bana sadece olgunlaşma vasıtalarından birini daha kullanıyorsun. Ne muradın? Beni kemal derecelerine ulaştırmak, insanı kamil yapmak. Ya Rabbim, başkalarının ne kadar üzüleceğini bildiğim bu olaylar eğer benim başıma geliyorsa ben kesin olarak şuna inanıyorum ki senin buradaki muradın beni huzursuz etmek değildir. Bana ceza vermek değildir. Böyle olduğunu biliyorum. Sen söylüyorsun bana bunları.
3: Ezri sıfırla yapılacak olan bir davranış biçiminin içinde olmalısınız. İşte daim fikre ulaştığınız zaman tesir sıfırlanacaktır. Her olayda artık tesir sıfırdır.
4: Pozitif bir tesire ulaşmanız asıldır.
5: Her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel.
6: Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Almanya'dan bir kardeşimiz, Bursa'dan bir kardeşimiz, Karaman'dan bir kardeşim, Trabzon'dan bir kardeşim.
5: Öyleyse gelin sevgili kardeşim, bir dilek. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı, nasılsan öyle gel.

0: Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüm misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Ankara'dan bir izleyicimiz, Butram Hocam, 70 bin defa kelime-i tevhid getirenin başka amelleri olmasa da direkt cennete gittiği söyleniyor. Doğru mu? Açıklar mısınız? Kur'an-ı Kerim'de buna dair bir işaret yok. Ama Kur'an-ı Kerim'de Müminin Suresi 3. ayet-i kerimesinde وَمَا مَنْ خَافَتْ مَوَزِينَهُ فَاُولَٰكَ الَّذ۪ينَ خَاسِرُوا اَنْفُسَهُمْ بِجَهَنَّمَ خَالِدِينَ Kimin mizanı sevap tartıları hafif gelirse işte onlar nefislerinin hüsrana düşürenlerdir. Bunlar cehennemde ebedi kalacak olanlardır. Kimdir sevap tartılara hafif gelenler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Nereden biliyoruz? Yunus 45. قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذِبُوا بِلِقَى اللّٰهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ Öyleyse iki ayet-i kerimeyle birlikte değerlendirecek olursak, kimler hüsrana kalıyor? Hüsranda olanlar, لِقَى اللّٰهِ İnkar edenler. Bunlar hidayete de eremezler. Nikah Allah'ı inkar edenler. O zaman nikah Allah'ı inkar edenler, mizanlara hafif gelenler, onlar da ebedi cehenneme gidecek olanlardır. Kelime-i Tevhid bu noktada Allah'a ulaşma dileğini içeriyor mu? La ilahe illallah, Muhammed Resulullah diyor. Ama marifet hayattayken emanet olan ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Peygamber Efendimiz bu konuda 7 ayet-i kerimede hadiste nikah Allah'ı dilemeyenlerin cehenneme gideceğini ifade ediyor. O 7 tane hadisi de devreye alırsak, yani Allah'a ulaşma dileğini, evet, Peygamber Efendimiz Yüce Allah kulunu kendi dünya hayatıyla kendi likası arasında serbest bırak. Neyse, Peygamber Efendimiz'in beyanında görüldüğü gibi likallah önemli. Dünya hayatını seçenler likallahı dilemeyenlerdir. O zaman likallahı dilemeyenlerin de gideceği yer cehennem. Ameli ne olursa olsun. 70 bin kere kelime-i tevhid getiren kişi bir amel yapıyor, derecat kazanıyor ama hedef emirler söz konusu değilse o derecattan hepsi boşa gidiyor. Hadis-i şerifte kim Allah'a ulaşmayı muhabbet diyorsa Allah da onu kendisine ulaştırmaya muhabbet duyar. Kim Allah'a ulaşmayı kere görürse Allah da onu kendisine ulaştırmayı kere görür. İllika Allah'ı dünya hayatında yerine getirmeyenler, o zaman onların kurtuluşu yok, gidecekleri yer cehennem. Hadis-i şerifte Allah'a şirk koşmadan ona mülaki olana cennet vacip olur. Allah'a şirk koşarak mülaki olana cehennem. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyince bu sonuca ulaşıyor. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir izleyici Mütterim Hocam, Kur'an-ı Kerim'de Adem Aleyhisselam'a secde konusu anlatılırken şeytan hariç bütün melekler başlarını eğdiler denildiği halde şeytan neden meleklerle birlikte zikredilmiştir? Açıklar mısınız? Bizden evvel yaratılan melekler var, bizden evvel yaratılan cinler var. Ve melekler zaten iradeleri yok. Allah'ın emrine isyan etmeleri söz konusu değil. Allah Teala Tahrim Suresi'nin 6. ayet-i kerimesinde meleklerin Allah'ın emrini harfiyen yerine getirdiklerini görüyoruz. Onun üzerinde çok güçlü, çok sert, acımasız melekler vardır. Allah'ın onlara emrettiği şeyde Allah'a asi olmazlar ve emrettikleri şeyi yaparlar. Meleklerin isyanı söz konusu değil, emrettiğini yapıyor. Şeytan neden meleklerle birlikteydi? Şeytan bir cin tayfasından birisi ve serbest iradesi de var. Nitekim secde etmiyor ve Allah Teala İblis'e soruyor. Kale ya İblis'ü ma menâken la secde izemertük. Ben sana bu emri verdiğim zaman seni bundan alıkoyan nedir? İblis, Adem Aleyhisselam'ın fizik bedeniyle kendi fizik bedenini mukayese ediyor. Halbuki Allah'ın dizayn şu, ben ona ruhumdan üfürdüğüm zaman ona secde edin. Ruh Allah'ın ruhu, secde Allah'a yapılıyor ama iblis işi karıştırıyor. Sanki Allah Teala onun fizik bedenine mele secde edin demiş. Hayır, öyle bir şey yok. Ama işte iblis her zaman böyle bir ihaneti var. Ve cinler ve insanlar, cinler ve melekler insanlardan önce var. Hangi ayet-i kerimede Allah Teala Cir suresinin 26. ayet-i kerimesinden لَقَدْ خَلَقْنَا اِنْسَانَ مِنْ سَلْسَانَ مِنْ حَمَّانِ مَسْتُونَ وَالْجَانَ مِنْ قَبْلِيَنَا حَلَقْتُوا مِنْ نَارِ السَّمُومِ Cinleri, can, onu daha önce semumun ateşinden yarattık. Melekler de insanlardan önce yaratılmış, cinler de inşallah. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, Allah'a ulaşmayı dilemiş, tövbe alıp mürşide tabi olmuş bir kişi şehit olabilir mi? Allah'a ulaşmayı dilemiş, tövbe alıp mürşide tabi olmuş bir kişi şehit olabilir tabi. Yoksa şehit olmak yalnız selam makamında olanlara mı nasip olur? Hayır. Kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah yolunda küfarla bir sıcak savaşta emanet teslim ederse şehit olur elbette. Zaten şehitlikle ilgili iki ayet-i kerimede şehit olan kişi salih olur. Bakara 154'te la tekulü limen yüktere fisebillahi emvat vel hayyan. Allah yolunda Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah yolundadır. Yolunda ölenlere ölü demeyin. Onlar yaşıyorlar. Farkında değilsiniz. İşte Allah Teala Allah yolunda emanet teslim edene derhal selah makamını nasip ediyor. Al-İbrân 169'da yine Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanmayın. Bunlar haydırlar, canlıdırlar, Rablerinin katında rızıklandırılırlar. Rablerinin katında rızıklandırılanlar, onlar salihlerdir. Hangi noktada şehit olacaksa Allah-u Teala hem cennetteki yerini hem de zatını gösteriyor ona. Rize'den bir izleyici, Muhterem Hocam, başımıza gelen imtihanları nasıl yorumlamalıyız? Bu imtihanları geçmek için neler yapmalıyız? Sevgili kardeşlerim, imtihanlar nefse uymamızın bir sonucudur. Ve ne diyordu Hazreti Ali? Allah'a ulaşmayı dileyenler için musibetler bir imtihandır. Ulaşmayı dilemeyenler için bir azaptır. Çünkü ulaşmayı dileyenler için bir imtihan, Allah Teala onları kaybettikleri dereceleri onlara tekrar başka olaylarla nasip kılacaktır. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, dilemedikleri takdirde de o dereceleri kaybedeceklerdir. İmtihanları geçmek istiyorsak Allah'a ulaşmayı dileyip zikrimizi arttırmamız lazım. Daim zikre ulaştığımız zaman bu konu kökünden çözülür inşallah. O zaman Allah'ın bizden istediği Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek yoksa mutluluk yok. Bu dilek yoksa kul yok, olmak yok. Allah'a dost olmak yok. Ama bu dilekle birlikte zikrediyorsak zikir oranında da mutluluğu yaşıyoruz. Allah'ın kulu, Allah'ın dostu olarak. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem hocam, sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Hocam, müsaade ederseniz bir sorum olacak inşallah. Günümüzde Allah'a dost olmak zor mudur? İnşallah Allah razı olsun hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum.
0: Biz de sizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Günümüzde Allah'a dost olmak zor mudur? Dünyanın en kolay şeyi. Çünkü Allah'a dost olmak bir dilektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor hadis-i şerifinde? Yesiru ve la tuassiru, beşiru ve la tunefiru. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Allah'a dost olmak çok kolay. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz ve devamlı olarak insanlara mutluluk vermek, müjdelemek vazifemiz, sevdirmek vazifemiz, nefret ettirmemek. Nefret ettirenler, onlardan da nefret edilir. Müjdeleyenler, onlar da müjdeye mazhar olur. Seven sevilir, nefret eden de kendisinden nefret edilir. Eğer biz mutluluğu istiyorsak, bunun anahtarı sevgidir. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. O halde her zaman kolaylığı seçmek, tek bir dilek, o dilekle Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak mümkün. Allah razı olsun. Bursa'dan bir izleyici muhterem hocam, hayatımda her şey ahsen şekilde ilerliyor. Ama eşimle ilgili ufacık bir şey sorun oluyor. Konuda ne yapmam bugün? Hayatımda her şey ahsen şekilde ilerliyorsa, eşimle ilgili ufacık bir şey sorun oluyor. O zaman aile içindeki mutluluğu yaşamak istiyorsan, zikrini arttıracaksın ve eşinle birlikte olan konularda kendini değerden çıkartacaksın. Efendimiz buyuruyor, haklı olsanız dahi %100 karşı taraftan özür dileyin. Eğer her olayda eşinle olan itiraflarda haklı olsan dahi ondan özür dilesen ve onu mutlu etmek istikametinde bir gayretin içinde olursan bu ihtilafı da çözersin inşallah. Yapman gereken şey ne? Kendini devreden çıkartman. Başkaları için yaşamak onları mutlu etmekten geçer. Onlardan yana olmaktan geçer. Bir, onların haklı sebeplerini, eşinin haklı sebeplerini devreye alacaksın. İki, kendinin de haksız sebeplerini devreye alıp kökünden meseleyi halledebilirsin inşallah. Allah razı olsun. Zonguldak'tan bir izleyicimiz Müslüman Hocam, günlük hayatımızda tebliğ yapmayı aslında nasıl usul haline getirebiliriz? Sevgili kardeşlerim, yaratılış gayemiz mutlu olmak. Allah-u Teala tüm insanlardan mutlu olmalarını istiyor. Allah'ın mutluluğumuzdan başka istediği hiçbir şey yok. Öyleyse etrafımızda her zaman insanlar var. İnsan sosyal bir varlık, başka insanlarla birlikte yaşıyor. Ve mutluluğun ikinci bir formülü de yok. Mutluluğun formülü insanları Allah'a davet etmek, onların mutluluğu istikametinde tebliğ yapmak. Eğer Allah herkesin mutlu olmasını istiyorsa, etrafındaki insanlar da bu herkesin içinde bir bölümü oluşturuyorsa, Allah'ın ahlakıyla alaklanması gereken bizlerin de onların mutluluğu istikametinde çalışması lazım. Bunu hangi oranda başarabilirsek onları mutlu etmek istikametinde asıl biz mutlu oluruz. İşte Allah'ın temel kanun bu, mutlu et ve mutlu ol. Allah'ın istediği şey bu inşallah. Allah razı olsun. Adana'dan bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, etrafımızda gerçekleşen olaylara bazen çok fazla takılı kalıyoruz. Bu afetimizi azaltmamız için neler yapmalıyız? Olayların bizler üzerindeki negatif tesirinin olmaması. Olaylardan murad-ı ilahi, kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, onun Allah'a ulaşmayı dilemesi içindir. Ulaşmayı dilemiş mürşidine tabi değilse, mürşide tabi olması içindir. Tabi ise ruhun teslimi için. Yani kısacası Allah-u Teala'nın, Allah'la ilişkilerimizde Allah-u Teala'nın bizler için tanıttığı hedefler vardır. Bu hedeflere ulaşmak her zaman birinci önceliğimiz olması lazım. Eğer olay buysa, hedefimiz belliyse, hedefe ulaşmak istikametinde gayretin içindeysek, o zaman zikir ibadetlerin sultanıdır. Hiçbir olaya takılmadan, hedefimiz belliyse o hedefe ulaşmak istikametinde görevlerimizi yerine getirmek ve en üst seviyede zikri gerçekleştirmek. Böylece gün be gün biraz daha olayların üzerimizdeki negatif tesiri azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşırsak, o zaman olayların negatif tesiri üzerimizde sıfır, %100 her olaydan pozitif bir neticeyle çıkarız. Çünkü o zaman Efendimizin buyurduğu her şey çok mu güzel? Yoksa bizim evle geliyor şarkısını söylemeye başlarız. Çünkü hiçbir olay yoktur ki Allah'ın takdiri veya müsaadesi olmasın. Allah-u Teala'nın muradı her iki halde de bizim mutluluğumuzsa, o zaman mutlu olmak için bir gayret içinde olmamız lazım inşallah. Konya'dan bir izleyicim, Muhterem Hocam, birlik ve beraberliğimizin, kardeşliğimizin, aramızdaki sevginin daha üst seviyede artışı ne için ne yapmamız gerekir? Birlik ve beraberliğimizin, kardeşimizin, aramızdaki sevginin daha üst seviyede artışı için yapmamız gereken Allah yolunda hizmetlerdir. Ve bu hizmette yer alan kardeşlerimizi kendimizden öne geçirmektir. Sahabenin her konuda bizler için örnek olduğunu görüyoruz. Efendimizin anlatımlarına baktığımız zaman her sahabi kendisinden, diğer kardeşini kendisinden öne geçirir. Çok üst seviyede sever ki o sevginin bir neticesi olarak onları hep mutlu eder ve en üst seviyedeki mutluluğu yaşar. O döneme asıl saadet denmesinin arkasında aralarındaki bu sevgi muhtevası var. İşte zekat insanla insanın ilişkisinde başkalarına karşı yapmamız gereken bir görevi ifade ediyor. Allah Teala Zuhruf suresinin 32. ayet-i kerimesinde Rabbin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Biz onların dünya hayatındaki maaşiyetlerini aralarında taksim ettik. Onların bir kısmı derecelerini diğerlerinin üzerine yükselttik. Yani kazanç bakımından bazıları diğerlerinden üstün. Onların bir kısmı diğerlerinin emrinde çalışsın diye. Yani kazanç sahiplerinin yatırımları gerçekleştirerek işleri iş sahası açmasını istiyor Allah'ta. Ama senin Rabbinin rahmeti onların topladığı şeylerden başka insanlar çalıştırmayıp biriktirdikleri paradan daha hayırlıdır. Öyleyse birlik ve beraberliğin, kardeşliğimizin, aramızdaki sevginin daha üst seviyede artışı için mutlaka Allah yolunda sabit kadem olmak, en üst seviyede sevmek ve herkesi kendimizden öne geçirmek, böylece tevhidi üst boyutlara adım adım taşımak hepimizin temel görevi olması lazım. Allah'ın bizden istediği bu. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
2: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocamız. Hasretle, hürmetle, mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum hem de kalbimde. Efendimiz ümmetiyle inşallah. Hukum sahibi bir sualım var, arz ediyorum. Risalet ve nubuvvet arasındaki fark nedir? Bizlere açıklar mısınız? Tekrar hasret hürmetlerinizi öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum de kalimde. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Risalet elçiliktir, nubuvvet peygamberliktir. Parçada nubuvvet nebinin karşılığı peygamberdir. Her nebi doğal olarak Allah'ın Resulüdür ama her Resul nebi değildir. Veli Resullerle Nebi Resullerin birbirinden farklı tam 10 tane özelliği var. Nebi kelimesi sadece peygamberler için kullanılıyor. Ama Resul kelimesi peygamberlerin dışında kişiler için de kullanılıyor. Melek Resuller, cin Resuller ve ilahiyette görevli olmayan Resuller için de kullanılabiliyor. Nebi, peygamberlik sadece insanlardan seçiliyor. Ama Resul insanlardan, meleklerden, cinlerden seçilebiliyor. Nebiler aynı soydan geliyor. Her kavmin içerisinde Resuller var. Aynı anda iki Nebi yok. Aynı anda bütün kavimlerde veli resuller var. Aralarında fetret dönemi var peygamberler arasında. Ama veli resullerinde fetret dönemi yok. Arda arda gelirler. Şeriat kitabının sahibidirler nebi resuller. Ama nebilere verecek şeriat kitabıyla amel hükmederler veli resuller. Nebi resullerin 5 görevine karşılık Veli Resulü'nün 4 görevi var. Nebi Resulü asaleten devrin imamlarıdır. Veli Resulü'nün içlerinden biri vekaleten devrin imam olarak seçilir. Asaleten şefaat yetkisine sahiptir devrin imam Nebi Resuller. Veli Resuller vekaleten şefaat yetkisine sahiptir. Peygamberler, Peygamber Efendimiz'e son nebi sona ermiştir. Kıyamete kadar veli resullük hep devam edecektir. Bu ayetlere baktığımız zaman evet risaletle nübüvvet arasında birbirinden farklı tam 10 tane özellik var. Ayetleri de yanlarına yazdık. Dileyen bu slaytı kopyasını alır ve Kur'an ayetleriyle karşılaştırarak mezmusiyet tespitlerimizi de kendisi de aynı neticeye ulaşabilir. Bizim hep konuşmalarımız, anlatımlarımız Kur'an ayetlerine dairedir. Kur'an birinci delildir. Kur'an gibi bir mucize-i baki varken başka kaynak aramak aklıma zahit geliyor diyor Sayın Nursi Hazretleri. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an Her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Biz sizi Allah'a dost olmaya çağırıyoruz. Kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir mutluluk sohbetinde Allah Teala bir araya getirdi. Mutluluk sohbeti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu musunuz? Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkiler neyi anlatıyor size? Allah'ı düşündüğünüz her an içinizde bir sevgi yumağı en güzel bir biçimde sizi etkiliyor mu? Allah'a aşık mısınız? Allah'ı seviyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bu sualin cevabı kendinizi mi daha çok seviyorsunuz yoksa Allah'a mı şeklinde sorulmalı? Ve bu sualin cevabı Allah-u Teala'nın standartlarında verilmeli. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı sevmek. Ne kadar seviyorsunuz? Tabii hepiniz çok diyeceksiniz. Ne kadar çok? Hani çocuklar, küçücük çocuklara sorarsınız. Sen beni seviyor musun? Seviyorum. Çok mu seviyorsun? Çok seviyorum. Ne kadar çok? Kollarını açıyor böyle, bu kadar diyor. İşte biz de bu kadar dediğimiz zaman, kollarımızı açtığımız zaman bizim mikrofonun kordonları çıkıyor ortaya. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile birlikte olmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak konunun ayrı ayrı safhaları. Ne kadar Allah'ı seviyorsunuz? Ben size kesin bir şey söyleyebilirim. Bana söyleyin, ne kadar zikrediyorsunuz günde? Eğer 2,5 saat zikrediyorsanız, siz Allah'ı %10 seviyorsunuz. Eğer günün yarısı kadar seviyorsanız, %50, günün yarısı kadar zikrediyorsanız, her gün 12 saat zikrediyorsanız, o zaman Allah'ı %50 seviyorsunuz. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, o zaman Allah'ı %100 seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, sevgi fedakarlıktır. Öyleyse Allah'ı sevmek mutluluğun reçetesi ise, Allah'ı severek mutluluğa ulaşabilirseniz, bu konunun başka bir yolu yoksa, hedef daimi zikirse,

buradayız. Gönülleriniz şad olsun diye. Bir güzelliği beraber yaşamak üzere el ele gönül gönüle yeni bir yolculuğa çıktık bu akşam sizlerle birlikte. Allah'a doğru, Allah itre. Öyle bir güzellik ki sadece onunla beraber olur. O Allah bizleri yaratan sahibimiz, hamdolsun ki sahipsiz değiliz sevgili kardeşlerim. Biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. Öyleyse onun yolunda her şeyimiz feda olsun. O Allah ve biz onun için varız. O da bizim için var. Bu devirde bizler varız sevgili kardeşlerim. Hayatta olan bizleriz. Yeryüzünün bugünkü mirasçıları. Bugünkü varisleri. Bu arada varisçi kelimesi kullanılmaz. Mirasçı kelimesi kullanılır ve varis kelimesi kullanılır. Varis, mirasçı demektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir güzellikten bahsediyorum. Allah ile birlikte olmanın, onu hissetmenin, Allah'ı yaşamanın o müstesna buhurdanında bir bulut olmanız söz konusu. Varlıktan yokluğa geçmeniz. Her şeyi yudum yudum içmeniz. Allah'a aşık olmanız. Sonra ona hayran olmanız. Bir düşünün sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şu dünyaya bir göz atın. Asık suratlarla, avuz şehrelerle, otobüsleri, sokakları öfkeli insanlar dolduruyor. Asabi. Yüzlerinden nefret akan, öfke akan insanlar. Topluma verdikleri şey öfke olduğu için, nefret olduğu için toplumdan onu geri alıyorlar. Nefreti geri alıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunlarını hiç unutmayacaksınız. Birinci kanun, siz ünitelerden birisisiniz. İkinci ünite Allah, üçüncü ünite sizin dışınızdaki herkes. Sizinle herkes arasında bir bileşik katlar kanunu geçerli. Sizden o sizin dışınızdaki bütün insanlara ne ulaşırsa size aynen geri teper. Aynı şey mutlaka geri teper. Aynı anda değil ama mutlaka geri gelir. Ne verirseniz topluma onu aynen geri alırsınız. Öyleyse size ulaşan negatif bütün faktörler sizin çevrenize yaptığınız negatif davranışların sadece eşitliğinin size ödenmesidir. Öyleyse boşuna sızlanmayın. Onlar bana böyle böyle böyle haksızlık ettiler demeyin. O haksızlığın arkasında sizin başkalarına yaptığınız haksızlıklar yatar. Ve bu kanunu bilmezseniz hep huzursuz olursunuz, hep mutsuz olursunuz. Hem de akıllı geçinmeyi düşünen, akıllı geçindiğini düşünen bir mutsuz. Şu akıllı olduklarını düşünen insanları bir düşünün sevgili kardeşlerim. Onlar derler ki biz niçin çalışacakmışız? Başkaları çalışsın bizim için. Biz niçin verecekmişiz? Biz alırız, başkaları versin.

Biz niçin başkalarına güzel davranacakmışız? Başkaları bize güzel davransın. Onları mecbur ederiz, onlar da öyle yaparlar. Böyle düşünen asalak kafalar hep hayatlarını mutsuzlukla, huzursuzlukla geçiren ve kendilerini çok akıllı zanneden kişilerdir. Gerçekte akılları çok iyi işlemektedir. Matematik açıdan hızla çalışan bir muhteşem makinedir akılları. Ve şeytan onları o matematik kafa yapısı içerisinde öyle bir gargaraya getirir ki onlar kendilerini insanları idare etmeye gelmiş müstesna varlıklar farz ederler. Ve bir sürü kötülüğe karışırlar. Mutlu olmak yerine her yaptıkları kötü davranışla yeni bir mutsuzluğu satın alırlar. İşte ülkeye bir göz atın sevgili kardeşlerim. Her alanda bütün mihraklar adım adım kuruyor. Ve mutsuzluk kol geziyor ülke sathında. Arkasında ahlak fıktanı var. Arkasında Allah'tan kaçış, Allah'ı ikinci plana almak, bu akıllılık zannediliyor. Oysa ki bilmiyorlar ki insanların bilmediği ilmin sahibi Allah'tır. Kim kendisine bağlanırsa ona öğretir mutluluk sanatını. Ve o insanlar hayatları boyunca mutsuzluk şarkıları söyleyeceklerdir. Hayatları boyunca hep başkalarını size çekiştireceklerdir. A onlara şöyle bir kötülük yapmış, B onlara şöyle bir kötülük yapmış, C onlara şöyle sıkıntılı laflar etmiş, onu bir köşeye sıkıştırmış, fırçalamış. Öfkesini ondan almış. Hayatları boyunca insanları hep şikayet ederler bunlar. Ve hiçbir zaman Allah'ın kanununun farkına bile varmazlar. Her başlarına gelen olayın aslında kendilerinin topluma daha evvel ulaştırdıkları başka bir davranışa bağımlı olduğunu, onun karşılığının kendilerine toplum tarafından geriye iade edildiğini hiç fark edemezler. Ömür boyunca tam tersine bir davranış biçimleri dizisi içindedirler. Toplumdan negatif tepkiler aldıkça kendi negatif davranışlarını hiçe sayarlar. O kendilerine olan negatif davranışlarının intikamını almaya çalışırlar. Bu toplumdan yeniden negatif şeylerin kendilerine ulaşmasını sağlar. Ve böylece hayatları boyunca havanda su döverler. Mutluluk şarkıları yerine aslında söyledikleri şey cenaze marşıdır sadece. Ölmüşlerdir. Bu dünyada yaşamıyorlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde ona aşık olmaya, onu sevmeye çalışın. Anlarsınız. Onu sevdiğiniz zaman insanları seveceksiniz. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. O insanların yüzleri size ne söylüyor? Sizi sevdiklerini mi görüyorsunuz? Öyleyse siz onları seviyorsunuz. Onları seviyorsunuz ki onlar sizi seviyor. Eğer siz onlardan nefret etseydiniz, onlar da sizden nefret edecekti. Allah'ın kanunları siz onu kabul etseniz de etmeseniz de otomatik olarak çalışırlar. Sizin kabulünüze muhtaç değillerdir. Ama siz Allah'ın kanunlarını bilmeye muhtaçsınız. Eğer öğrenemezseniz hayatınız boyunca sadece
mutsuzluk şarkıları söylersiniz. Sadece huzursuz, sıkıntılı, herkese dert olan bir dert insan olursunuz. Bunun arkasında sakın başkalarını aramayın. Başkaları yok sevgili kardeşlerim, siz varsınız. Sizin mutsuzluğunuzun mimarı sizden bir başkası değildir. Öyleyse şimdi durun bakalım. Şu noktada aranızdaki en mutsuz olanlara hitap ediyorum. Hani şu dünyada benden daha mutsuz bir insan var mı diye düşünen kim varsa aranızda, işte o sen. Sana hitap ediyorum. Aslında sen çevrenin seni mutsuz ettiğini zannediyorsun. Ama hayır. Sen kendi kendini mutsuz ediyorsun. Şimdiye kadar bütün mutsuzlukların arkasında hiçbirinde başkaları yok. Hepsinde sen varsın. Sen topluma ne verirsen toplumdan onu aynen geri alırsın. Öyleyse bu bir işaret değil mi? Mutluluk işareti değil mi? Eğer sen topluma mutsuzluk tohumları ekiyorsan, insanları aşağılıyorsan, insanlara kötü davranıyorsan, o zaman insanlar da sana kötü davranırlar ve seni mutsuz ederler davranışlarıyla. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hal böyleyse başkalarına mutsuzluk verecek davranışlar yerine ne kaybedersiniz onları mutlu edecek bir şeyler söylemekle, o tarz bir davranış göstermekle, onlara bütün güzel şeyleri ulaştırabilirsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, ne kadar mutsuz olursanız olun, unutmayın. Hayatınızın herhangi bir anından itibaren o mutluluk şarkılarını siz de söyleyebilirsiniz. Hayatınızın her safhasında buna ehilsiniz. Kim olursanız olun, nasıl bir hayat yaşarsanız yaşayın, hayatınızı bir cehennemden bir gül bahçesine döndürebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, bugün insanların %90'dan fazlası mutsuz dünya üzerinde. Bu mutsuzluğun arkasında hep başkalarını zemeden, onların sebebiyle mutsuz olduklarını zanneden bir insan türü vücuda gelmiş. İblis hepsini avucunun içine almış ve onlara hep aynı şarkıları söyletiyor. Falanca bana böyle böyle davrandı, bana böyle hakaret etti. Ama ben de ona ağzının payını verdim. Falancayı bir payladım ki, nasıl payladım, orada olmanı isterdim. Sevgili kardeşlerim, eğer nefsinizin bu intikam alışını bir mutluluk vasıtası zannediyorsanız, çok yanılırsınız. Bu sadece sizin mutsuzluğunuzun dışa vuran bir göstergesidir. Hayatınız kavgayla mı geçiyor? Sakın o palavraya inanmayın. La rahata, la rahate fi dünya diye bir şey Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylememiştir. İşte öyle söylerler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki, la rahate fi dünya, dünyada rahat yoktur. Öyle mi? Neden o devre asr-ı saadet diyoruz? Neden o devre saadet devri diyoruz? Biz mi diyoruz, asırlardan beri bu söylenmiş. Asr-ı saadet, saadet devri. Bundan 14 asır evvel, başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe asr-ı saadeti yaşadılar. Bu devirde de yaşanacak. Gelecek günler bizi oraya doğru götürüyor. Öğrenecek sevgili kardeşlerim insanlar, sevmeyi öğrenecekler gelecek günlerde. Hidayet çağına girdik. Bu hidayet çağında insanlar sevmeyi öğrenecekler.
başka insanları sevecekler. Ve bu sevgi onları daha güzele ulaştıracak. Çünkü sevdikçe sevilecekler. Daha çok sevildikçe daha çok sevecekler. İşte 14 asır evvel sahabe birbirlerini tarihteki belki en büyük ölçüde seven insanlar olmuşlar. Herkes başkalarını kendisinden üstün görmüş. Başkaları için yaşamışlar. Düşünün sevgili kardeşlerim, Medine'de yapılan hiçbir ev, bütün sahabenin alın terini taşımamış olsun. Böyle bir ev yok. Hepsi sahabenin yardımlaşmasıyla vücuda gelmiş. Hepsi başkalarının işini kendi işlerinden daha önemli tutmuşlar. Ne kadar fedakar olduklarını anlatmak için hani bir kıssa anlatırız o devirden Hazreti Ömer'le alakalı. Savaştan sonra şehit olmak üzere olanların arasında Hazreti Ömer elindeki su kabıyla dolaşıyor matrayla. Ve birisi ya Ömer su diyor, Hazreti Ömer hemen koşuyor suyu teslim etmek üzereyken bir ikincisi ya Ömer su demiş. O birinci sahabe diyor ki suyu ona götür diyor. Onun benden daha fazla ihtiyacı var ya Ömer diyor. Hazreti Ömer koşarak ikinciye gidiyor. Suyu uzatıyor, tam o sırada bir üçüncü sahabe ya Ömer su demiş. İkinci sahabe de aynı şeyi söylemiş. Ya Ömer suyu ona ver. Onun benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer üçüncüye ulaştığı zaman üçüncü şehit olmuş. Suyu içemeden şehit olmuş, bir yudum bile alamadan şehit olmuş. Hazreti Ömer hemen ikinciye koşmuş, o da şehit olmuş. Üçüncüye, yani birinciye, ilk isteyene koşmuş, üçüncüye koşmuş dediğim o, birinciye koşmuş, ilk isteyene, o da şehit olmuş. Bu size ne anlatıyor sevgili kardeşlerim? Bir insan ölürken en çok ihtiyaç duyduğu şey sudur. Dünyadaki bütün servetlerden daha üstündür o anda su talebi. Ama bunu başkalarına vermek üzere reddedebiliyor sahabe. Onun ihtiyacının kendi ihtiyacından daha önemli olduğunun bilincinde. Onu kendisinden daha fazla seviyor. Uğrunda her fedakarlığı yapacak. Her sabah sabah namazından çıkan sahabe uyumazdı. Karşılaşanlar evvela selamlaşırlardı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Cevap, eğer berekatühü söylenmemişse mutlaka bir üstü de ilave edilmek suretiyle verilirdi. Madde bir. İkincisi, bu selamlaşma merasimi biter bitmez sahabeden birisi mutlaka ver asr suresini okurdu. Bu onlar için bir kamçıydı. Vel Asr suresi bütünü anlatan bir muhteşem dizayndı. 28 basamağın hepsini kapsayan bir muhteşem sure. Vel Asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Gidecekleri yer cehennemdir. İllellezîne âmenû, ama âmen olanlar hariç. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç, onlar cehenneme girmezler. Onlar hüsranda değillerdir. Ve amelü salihat ve nefs tezkiyesi yapmaya başlayanlar hariç. Birincisi 7. basamağı, ikincisi 14. basamağı işaret ediyor. Ve tevasav bil hak 21. basamağı ifade ediyor, işaret ediyor. Ve tevasav bil hak, hakkı
tavsiye edenler Hakk'a ulaşıp da ruhlarını Hakk'a ulaştırıp da bu macerayı yaşamış, bu güzelliği tatmış olan kişi, ruhunu Allah'a ulaştırmış olan kişi, Allah'ın evliyası olmuş olan kişi başkalarına da tavsiye ediyor Allah'ın evliyası olmayı, asıl ifadesiyle Allah'a ulaşmayı dilemeyi. Ettevasav sabr. 28. basamakta iradesini de Allah'a teslim eden kişi. Sabrın gerçek anlamda sahibi. Çünkü sabırsızlığı doğuran en büyük faktör iradi yapısı artık Allah'ın iradesine bağlanmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan ilişkileriniz her saniyesiyle Allah'a bir anlamda bağlıdır. Allah'ın merkez teşkil ettiği bir hayat yaşarsınız. Hayatınızda Allah hep vardır. Onu ne kadar severseniz, başka insanları da o kadar seversiniz. Onu en çok sevenler, hayatlarını başkalarına adayanlardır. Onlar, hayatlarını başkalarına adadıkları için dünyadaki en mutlu insanlardır. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Ömer her gece yatmadan evvel mutlaka sorardı kendi kendisine, ben bugün Allah için ne yaptım? İşte arkasında muhteşem bir mutluluk reçetesi var. Başka insanlara mutluluk vermek için ne yaptım demek bu. Başka insanlara mutluluk vermek için ben bu akşam ne yaptım diyor Hazreti Ömer. Ne demek bu? Bir insanın bir derdine deva olmuş, bir problemine çözüm getirmiş, kişinin herhangi bir konuda yardıma ihtiyacı var, Hazreti Ömer onu sağlıyor. Bütün sahabe Hazreti Ömer gibiydi. Herkes birbirine yardım için vardı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Herkes başkaları için yaşıyordu. Ama kendi dışındaki ne kadar insan varsa onlar da o kişi için yaşıyorlardı. 10 kişiden birincisi diğer 9 kişi için yaşıyor. İkincisi dışında kalan 9 kişi için yaşıyor. Üçüncüsü gene dışında kalan 9 kişi için yaşıyor. Her biri kendi dışında olan 9 kişi için yaşıyor ve böylece her biri 9 kişi için yaşanıyor. Her biri dışındaki 9 kişinin yardım merkezi. Sevgili kardeşlerim, aradaki ilişkiyi anlatabiliyor muyum acaba? Bir numaralı sahabe 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 numaralı, 10 numaralı, 9 ve 10 numaralı 9 sahabe için yaşıyor. Bir numaralı sahabe, geri kalan 2'den başlayın 10'a kadar gidin, diğer 9 kişi için yaşıyor. 2 numaralı kişi de 1 numara için, 3 numara için ve 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 numara için yaşıyor. Öyleyse 2 numaralı kişi, sadece 1'i alalım şimdi ele, 1 numaralı kişi için de yaşıyor. 3 numaralı kişi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kişi için yaşıyor. 3 numaralı kişi de 1 numaralı kişi için yaşıyor. Sadece 1 numaralı kişiden hareket ediyoruz neticeye varmaya. 4 numaralı kişi de 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Bir numaralı kişi için o da yaşıyor. Beş numaralı kişi gene bir numaralı kişi için yaşıyor. Altı numaralı kişi, yedi numaralı kişi, sekiz numaralı kişi, dokuz numaralı kişi, on numaralı kişi hepsi bir numaralı kişi için yaşıyor. Aynı zamanda bir numaralı, iki numaralı kişinin dışında kalan bir ve diğer kişiler, dokuz kişi iki numara içinde yaşıyor. Diğer dokuz kişi üç numaralı kişi içinde yaşıyor. Diğer dokuz kişi dört numaralı kişi içinde yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, karşılıklı ilişkiyi anlatabiliyor muyum? Herkes başkası için yaşadığı için bütün başkaları da o kişi için yaşıyor, herkes için yaşıyor, her biri için yaşıyor. Ve bir numaralı kişi için 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. kişiye kadar geri kalan 9 kişi kendisinden daha kıymetli. 2 numaralı kişi de kişi için de öyle. Ne oldu? 1 numaralı kişi 2 numaralı kişiye göre kendisinden daha kıymetli oldu. Halbuki biraz evvel neydi olay? 1 numaralı kişi için 2 numaralı kişi de dahil olmak üzere 2'den 10'a kadar herkes 1 numaralı kişiye göre kendisinden daha kıymetliydi. Ama 2 numaralı kişi açısından meseleye bakarsak 1 numaralı kişi 2 numaralı kişiden daha kıymetli. 3 numaralı kişi açısından bakarsak bir tek kişiden bahsediyoruz 1 numara. 1 numaralı kişi 3 numaralı kişiden de daha kıymetli 3 numaralı kişinin açısından. 4 numara açısından da durum aynı. 5 numara açısından da durum aynı. 6, 7, 8, 9, 10 numaralı kişilerin hepsi için 1 numaralı kişi kendilerinden daha sevgili. Her biri için bunu düşünün. Her biri başkaları için daha kıymetli ama o kişinin kendi enfüsi dünyasında, iç dünyasında başkaları kendisinden daha sevgili. O zaman sevgili kardeşlerim, böyle bir dayanışmayı düşünebiliyor musunuz? Allah sevgisi bunu sağlıyor. Böyle bir toplum oluşmuş. İşte Allah Teala onlardan bahsediyor. Onlar Allah'a hayran olanlar. Onlar hakka tukatihi takvanın sahipleri. Onlar birliğin, güzelliğin sahipleri. Sevgili kardeşlerim, ne zaman bir toplum olarak aranızda bu muhteşem dayanışmayı gerçekleştirebilirseniz, ki bir gün gerçekleştireceksiniz, o günlere doğru gidiyoruz. O zaman en kuvvetli siz olacaksınız. Çünkü bunun manası Allah'a tevekkül etmeniz, sizin dışınızdaki herkesi kendinizden fazla sevmeniz, bunun manası Allah'ı çok sevmenizdir. Allah'a karşı olan sevginiz, diğer insanlara karşı olan sevginiz aynı sonucu oluşturur. Ne kadar çok Allah'ı severseniz, başka insanları o kadar çok seversiniz. Sevgili kardeşlerim, zikriniz günün yarısını açtıktan sonra sizden başka herkes sizden öne geçer. Allah başta olmak üzere başkaları sizden daha değerli olur. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman bu bir kül halini alır. Herkesle bütünleşirsiniz. Hep onları mutlu edecek istikametlerde. Hiç üzülmeyin, davranışlarınız yanlış değerlendirilebilir. Ama sonunda yanlış değerlendiren mutlaka doğruyu anlayacaktır. O zaman bir güzelliği yaşamış olduğunu
fark edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin, mutluluğun anahtarı almak değildir, vermektir. Mutluluğun anahtarı başkalarından bir şeyler talep etmek değildir. Talep olmaksızın başkalarına bir şeyler iletmektir. Bu iletmenin kanununa dikkatle bakın. Şu anda siz neye sahipseniz, sizin mutlu olmanız için şu anda sahip olduğunuz şeyler mutlak olarak yeterlidir. Allah-u Teala'ya, "Ya Rabbi bana hazineler ver, ben başkalarına bunları dağıtayım" diye yalvarmanız güzel bir şey. Onu Allah-u Teala verecek, siz onu dağıtacaksınız, tamam. Ama o noktaya ulaşmadan evvel de siz sizdekilerle etrafınızdaki pek çok insana mutluluk verebilirsiniz. Zamanınız var, enerjiniz var, aklınız var. Neyiniz varsa kendiniz için değil, başkaları için kullanmaya başladığınız andan itibaren siz Allah izninde kıymetli bir insan olursunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Başkaları için yaşayan bir muhteşem insan olursunuz. Ve üzülemezsiniz. Üzülecek vakit bulamazsınız. Kendinizi ne kadar başkalarına adarsanız o kadar üzülecek vakit bulamazsınız kendiniz için. Başkaları için olan üzüntünüzü ise Allah-u Teala derhal üzerinizden, omuzlarınızdan alır. Allah için ve başkaları için yaşarsınız. İşte mutluluk, başkaları için olma. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, başka günleri bırakın. Bugün, bu akşama ulaşmadan evvel, bugün başkaları için ne yaptınız? Bir sorun bakalım kendi kendinize. Eğer cevabınız hiçse, o zaman hiçsiniz. O zaman mutsuz olmayı hak etmişsiniz. Ama aslında Allah-u Teala size formülü veriyor. Men dakka dukka diyor. Çalma kapını, çalarlar kapını oluyor manası. Yani başkalarına fenalık etme, aynı fenalığı mutlaka sana çevren ulaştırır demek manası. Öyleyse insanları rahatsız edecek değil, insanları mutlu edecek davranışlarla onlara ulaşın. Ne kaybedersiniz sevgili kardeşlerim? İnsanlara birkaç güzel söz söyleseniz, bu sözünüzden alınganlık değil, sadece mutluluk duyabilseler, sizden onlara bir fenalığın gelmeyeceğinden emin olsalar, sizleri sevseler, eğer seviliyorsanız, bilin ki seviyorsanız, seviyorsunuz. Eğer seviyorsanız, bilin ki seviliyorsunuz. Allah'ın kanunu bu standartlarda geçerlidir. Başkalarını mutlu etmek için yaşayan herkes, hangi ölçüde kendisini buna verebilirse, o ölçüde, o yüzde de mutluluğu yaşar. Limit %100'e kadar vardır. Öyleyse her alanda Allah'ın emrini açık bir şekilde kendinize hedef ittihaz edin. Allah'ın emri
mutlu olmanız. Unutmayın, Allah bizi neden yarattı sualinin cevabı Allah'ın katında sizi mutlu kılmak için yarattı şeklinde bir cevaptır. Neden Allah-u Teala Allah'a kul olmanızı istiyor? Neden Allah-u Teala ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmek istiyor, etmenizi istiyor? Hiç düşündünüz mü? Bunları yaptıkça mutluluğunuz adım adım artacak. Daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'ı 100 üzerinden 100 ile seveceksiniz. Bunun manası başka insanları da seveceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hiç kimse düşmanınız olamayacak. Onlar mı? Onlar size düşman olabilir. Yanlış yapacaklardır. Size kötülük etmek isteyeceklerdir. Belki sizi öldürmek isteyeceklerdir. Ama onlara kızamazsınız. Onlardan nefret edemezsiniz. Onları da seveceğiniz bir gün gelecek. Sizi öldürmek istediklerini bile bile seveceğiniz insanlar olacak. O insanlar sizden genel anlamda negatif cevap hiç alamayacaklar. Sadece siz onların sizi değil, başka insanları mutsuz etmeleri konusunda onları muahize edebilirsiniz. Başka insanların mutluluğu sizi birinci derecede alakadar ettiği için, eğer insanlar yanlış kültürleri sebebiyle, Kur'an öğretisi diye öğrendikleri yanlış ilimle, faydasız ilimle başka insanların mahvına sebep oluyorlarsa, gözünüzün önünde bunu gerçekleştiriyorlarsa fütursuzca, bundan adeta zevk alıyorlarsa, onların muhatabı siz olmasanız dahi Allah'ın görevi itibariyle onlar muahizeye muhatap olurlar. Siz aslında onların şahıslarına, kişiliklerine değil, başka insanları cehenneme sürüklemelerine üzülürsünüz. Sevgili kardeşlerim, eğer biliyorsanız insanların kitle halinde mutlu olmaları da mümkün olduğunu, mutsuz olmaları da mümkün olduğunu ve gözünüzün önünde bir takım insanlar başka insanların mahvına çalışıyorlarsa, o zaman üzülürsünüz. Onlara belki hoşlanmayacağı laflar edebilirsiniz. Onlar onu başkalarına eza verdikleri için, milyonlarca insanı cehenneme sürükleyecekleri için, sürüklemekte oldukları için hak etmişlerdir. Ve belki öyle konuştuğunuz zaman sizin onlara kızdığınızı, öfkelendiğinizi, düşman olduğunuzu zannederler. Oysa ki siz hiçbir zaman hiç kimseyle kendiniz için konuşmazsınız. Sadece bir hedefiniz vardır. İnsanların mutlu oluşu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğunuz insanları sevmenize bağlı. İnsanları ne kadar severseniz, Allah'ı da o kadar seviyorsunuz demektir. Allah'ı ne kadar severseniz, insanları da o kadar seviyorsunuz demektir.
Yani insanlara olan davranış biçiminiz Allah'a olan sevginizin aynasıdır. Birinci ayna. Etrafınızdaki insanlar da sizin için bir aynadır. Onlar size nasıl davranıyorlar, ona dikkatle bakın. Onlar sizi seviyorlar mı? Sizden nefret mi ediyorlar? Her ikisi de sizin onlar karşısında ne olduğunuzu, onlara nasıl davrandığınızı ifade eder. Allah Teala size ne istediğini bilen bir vasıf kazandıracaktır adım adım. İstediğiniz şey başka insanların, bütün insanların mutluluğu olacaktır. O zaman sizi üzebilen şey insanların gözünüzün önünde kitle halinde cehenneme doğru yolculuk yapmaları olacaktır. Kurtuluşu bileceksiniz. Kurtuluşun nasıl olması lazım geldiğini bileceksiniz. Ve bu kurtuluştan insanların ne kadar uzak olduklarını, ne yapsanız onlara tesir edemediğinizi görmenin hüznünü yaşayacaksınız. Onlar için hüzünleneceksiniz. Onları kurtaramamanın, kurtuluşlarını bildiğiniz halde, kurtuluşları son derece kolay olduğu halde onları kurtaramamanın hüznünü yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, şu insanlar, şu milyonlarca insan sadece Allah'a ulaşmayı dileseler, ah bir dileseler, bir tek dilekle hepsinin cennete gitmesi mümkün. Ama bilmiyorlar. Ve iblis onları öyle bir kandırmış ki, kurtuluşlarını kendi iradeleriyle kendileri engelliyor. İblis insanları zorla cehenneme götürmüyor. Onlara teklifte bulunuyor sadece. Onlar da onun teklifini kabul ediyorlar ve doğru cehenneme gidiyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah'ın kanunları, güzellikleri kişisel iradeye bağlı oldukları için her biri onları seçmeyen insanlar tarafından insanların sadece kendilerini mutsuz etmeleri olayı vuku bulur. Ve bu dünyada mutsuz oldukları gibi gidecekleri yer cehennem olur. İşte Allah'ın mutluluk dizaynı son derece açık, kesin, net. Ne diyor? Bana ulaşmayı dileyin, sizi üçüncü kat cennetime çıkartayım ve benim evliyam yapayım diyor Allah-u Teala. Benim evliyam kılayım, evliyamdan birisi olun diyor. Siz yapmayacaksınız diyor, ben yapacağım. Sizden istediğim şey diyor, sadece bir dilek. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz, bu kadar diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah bunu söylüyor ve bu dünyada 7 milyar insan yaşıyor, 7 milyardan fazla. Ve bu 7 milyardan fazla insanın %90'dan fazlası, yani

630 milyonu. %90'ından fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor ve cehenneme gidecekler. Görüyorsunuz, insanlar gözünüzün önünde aldıkları yanlış din eğitiminin standartları içinde cehenneme gidiyorlar. Bu kadar basit bir kurtuluşun var olduğundan hiçbirisi haberdar edilmemiş iblisin o kurnaz gizlemesi sebebiyle. Din adamları hakikati bilmiyorlar. İnsanlar kitle halinde cehenneme doğru gidiyorlar. Ve siz hakikati bildiğiniz halde onları kurtaramıyorsunuz. O zaman hüzünlenmez misiniz sevgili kardeşlerim? Ülkenin ekonomisi gibi. Ülkenin ekonomisi, ekonomi bilmeyen insanlar elinde mahva doğru gidiyor. Ülke ekonomisi intihar ediyor. Ve yıllardan beri her gün biraz daha kötüye doğru gittiğimizi söylüyoruz. Yanlış formüllerle, yanlış tedavilerle her şeyi berbat ediyor insanlar gözümüzün önünde. Sonucu görüyoruz ve ikazlarımız bir noktaya varamıyor. Bize de sadece konunun hüznü kalıyor. Hani ne diyor Orhan Veli? Bir yer var biliyorum diyor. Her şeyi söylemek mümkün. Pek fazla yaklaşmışım. Görüyorum. Anlatamıyorum diyor. Biz de insanların mutluluğu açısından da ekonomi açısından da ulaşılmakta olan sonucu görüyoruz. Korkunç sonuçlar. Ama insanlara, onların anlamak istemedikleri bir şeyi anlatamazsınız. Şeytan hep karşınızda olacak. Siz Allah'ın dostuysanız, iblis hep karşınızda olacak. Ve kurtuluşu bildiğiniz halde, kurtuluşu gördüğünüz halde, onlara gösterdiğiniz halde tercih etmeyecekler. Ve gözünüzün önünde adım adım %90'dan fazla insan cehenneme girecek. Ve ikaz etmeniz, onları uyarmanız Allah'ın hedeflerine onları yaklaştıramayacak. Ve kurtuluşları olmayan bir son, onlar tarafından ulaşılacak bir son olacak. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, sizler onlardan değilsiniz. Sizler bunları artık anlayanlarsınız. Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz. Allah-u Teala'nın kanunu kesin. Mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacaksınız. Ama eğer düşünürseniz siz de hüzünlenirsiniz ki onlar bu hedefe ulaşamayacaklar. Kendilerine yazık edecekler. Ama siz de onlara bu güzelliği yaşatamayacaksınız. Ne yazık ki başkaları ile bir bütün oluşturduğunuz zaman başka insanlara müdahale etme hakkınız yok. Sadece doğruları söylemek yetkisinin sahibisiniz. Sadece doğruları öğrenip tatbik edebilenler kurtulabilirler. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mutluluk denilen müesseseye dikkatle bakın.
Saadet bütün insanlar için var ama iblis saadeti insanların elinden almayı çok iyi başarıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimi ait olduğu yere oturtursanız, sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle bir insanın mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini net olarak göreceksiniz. Ve insanların %90'ından fazlasının buna rağmen bunu yapmadığını göreceksiniz. Ve kurtuluşları mümkünken çok kolay bir standart içinde kurtulma hedefini seçmediklerini göreceksiniz. Gözünüzün önünde insanlar cehenneme doğru bir yolculuk yapacaklar ve siz onları, kurtuluşlarını bildiğiniz halde kurtuluşun ne olduğunu, onları ikna etmeye çalıştığınız halde ikna edemeyeceksiniz ve onlar cehenneme girecekler. Kendilerine yazık edecekler, bunun hüznünü siz yaşayacaksınız, hakikatleri bilmenin ama kabul etmedikleri için kendilerini mahvetmelerinin önüne geçemeyeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bütün güzellikleri sizler için. Çünkü siz hakikatleri öğrenenlersiniz, yaşayanlarsınız, başkalarına da gelecek günlerde yaşatacak olanlarsınız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat, Allah'a salat ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve muhterem izleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle el ele, gönül gönüle bir beraberlikteyiz. Sizlerle birlikte ama. Birliktelik. Allah'tan bahsetmek sadedinde oluştuğu zaman herkesin mutlu olduğu bir zaman parçası yaşanır. Çünkü söz konusu olan Allah'tır. Allah kalpleri birbirine yaklaştırır. Kalplerin kapılarını açar. İnsanlar birbirlerine dost olurlar. Severler birbirlerini. Onları bu birliktelikte yalnız bırakmayan Rableri vardır beraberlerinde. Allah, sizler ve biz bir bütünü temsil ediyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın her an bizimle olabileceğini, idrak etmeye, hissetmeye çalışalım. Allah her an herkesle birliktedir. Kainatın neresinde kim ne konuşursa yeter mi? Hayır, yetmez. Hatta ne düşünürse Allah ondan mutlaka haberdar olur. İşte şu anda sevgili kardeşlerim, Allah Teala da bizi duyuyor. Biz gücümüzü, söz söyleme kabiliyetimizi Allah'tan alırız. Allah bize ne kadarını vermişse biz sadece o kadarının sahibiyiz. Onu layık gördüyse optimal olandır. En güzel olandır. Sevgili kardeşlerim, ne zaman şunu söyleyebileceksiniz ki mutluluğu bütün boyutlarda yaşıyorsunuz? Allah'a çok şükür tepeden tırnağa mutluyum. İşte bir gün bunu söyleyeceksiniz. Tepe başınızın en yüksek noktasıdır. Tırnak da ayaklarınızın tırnakları. Öyleyse baştan aşağı mutlu olan bir insan söz konusu. Sevgili kardeşlerim, mutluluk müessesesi kesintisiz bir vetiredir. Bu vetireyi yaşamak önemli olan bu. Herkes yaşar. Ömrü boyunca yaşayacaktır. Ama bu yaşantıyı mutlu olarak yaşamak var, mutsuz olarak yaşamak var. Sevgili kardeşlerim, insanlar başkalarının kendilerine saygı göstermesini isterler. Bu nefsin en tabii afetlerinden birisidir. Başkalarından saygı görmek.
Sevgili kardeşlerim, kim başkalarından saygı görmek istiyorsa, o Allah'a saygı göstersin. Allah'a ne kadar saygı gösterirse, başkalarını o kadar sever ve sevdiği de belli olur. Allah'ı seven, insanları mutlaka sever. Öyleyse mutluluğu yaşayan bütün insanlar başkalarını sevenlerdir. Sadece sevenler sevilir. Sevgili kardeşlerim, ama biz sizden bu kadarını istemiyoruz. Daha fazlasını istiyoruz. Sizi sevenleri sevmek, bu zaten herkesin yapabildiği bir şeydir. Kimler tarafından?

Deneyenler bunun hiç de kolay olmadığını söylüyorlar. Doğru olabilir. Ama cetlerimiz, atalarımız en kalın duvarlarla çevrili surları aşmamışlar mı? Fetihler yapmamışlar mı? Sevgili kardeşlerim, sevgi bütün kale kapılarını açar. Bu kale kapıları insanların kalbindeki kalelerin kapılarıdır. Sizden nefret eden insanlar sizinle karşılaşabilselerdi, sizin onların o düşmanlarına karşı hala sevdiğinizi kesin olarak tespit ettikleri zaman size karşı artık kin duymaları söz konusu olmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki? Sizi sevmeyenleri de, sizden nefret edenleri de severseniz, siz Allah'ın dostuysanız, sizden nefret edenler ancak şeytanın dostları olabilir. Şeytan insanları dilediği istikamette tesir altına almak için elinden gelen her şeyi yapabilen üst seviyede kurnaz bir mahluktur. Evet, şeytan da netice itibariyle bir yaratıktır. Allah Teala tarafından yaratılan cinlerden birisi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şeytan cinlerdendi buyuruyor. Demek ki bir şeytanlar var. Bir de cinler var. Ama şeytanlar da aslında cin tayfasının bir bölümünü teşkil ediyor. En neticede insanlar ve cinler olmak üzere Allah'ı da idrak edebilen iki ayrı tür söz konusu. Sevgili kardeşlerim, her şey çok güzel. Eğer mutluysanız, bakın çevrenize. Siz başka insanları seven birisiniz. En yakınınızda en çok sevdikleriniz olur muhakkak. Ama kim başkalarından nefret ediyorsa, başkaları da ondan nefret eder. Nefret eden de nefretini saklayamaz. Seven de sevdiğini saklayamaz. Sevgili kardeşlerim, insanlar hep düşünürüm, ne kaybeder ki başkalarına güler yüzle davransalar, onları sevseler, onlar için yaşasalar, onlara yardımı, onları mutlu etmeyi hedef edinseler, işte o zaman dünya bir sulh ve sükun dünyası olurdu. Ama Allah Teala insanları yaratmış, nefs de vermiş, ruhundan da üfürmüş, nefsi bütün afetlerle doldurmuş, ruhu da hasletlerle. İki karşıt eşit kuvvet çarpışıyor başlangıçta, eşit iki kuvvet. Yani nefsin afetleri A kadar.

kadarsa ruhun hasletleri de A kadar. Eşit. Zaman içerisinde mutlaka değişiklikler olacaktır. Afetlerin artışı söz konusu olabilir veya azalması söz konusu olabilir. İşte kim hayatında tasavvuf yolunu seçerse, o nefsindeki afetleri yok etmek üzere, en azından başlangıçta azaltmak üzere harekete geçen biridir. Sadece bir tek faktör, zikir. Allah isminin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edilmesi, Allah'ın katından önce %2 rahmet nurunu getirir, sonra %98'e kadar uzanan ve ulaşan fazılları getirmeye başlar. Bir insanın nefsinin kalbindeki ilk %7'lik fazıl, %2 kalbe giren rahmet nurundan sonra ilk %7'lik nurun elde edilmesi için o kişinin mutlaka mürşidine tabi olması gerekir. Tabiyet fazılların girişi için mutlak gerekli olan bir müessesedir. Sevgili kardeşlerim, zikir nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını davet eder. Mürşide tabiyet bu kapıların açılması demektir. Herkes bir dengeyle yaratılır. İnsanın nefsi vardır, %100 afetlerle doludur. İnsanın ruhu vardır, Allah ruhundan üfürmüştür, %100 hasletlerle doludur. Ne oldu? %100 hasletler, %100 afetler. İşte bir bütünü ifade etti Allah-u Teala. Denge oluştu. Nefsi var insanın, %100 afetlerle dolu. Ruhu var, %100 hasletlerle dolu. Ruh neden hasletlerle dolu? Çünkü Allah tarafından üfürülmüş. Allah'ın ruhu, o sadece hasletlerle dolu olabilir. Zaten Allah-u Teala biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık diyor. Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Yani terazinin iki kefesi her zaman birbirine eşit. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. Nefsinizin kalbinde nefsinizin ölçüsüne göre %100 afet söz konusudur. Başlangıç noktasından bahsediyoruz. Buna mukabil ruhunuzun kalbinde %100 hasret söz konusudur. Ama siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmak istiyorsunuz. Böyle bir talebiniz varsa hiç probleminiz yok. Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor, ben onu kendime ulaştırırım diyor. Onun ruhunu ben kendime ulaştırırım. O ruhunu bana ulaştırmaz. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Onun sadece bunu benden istemesi yeterlidir diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir insanın bir denge üzere yaratıldığını biliyoruz. Nasıl bir denge bu? Nefsi var, %100 afetlerle dolu. Ruhu var, %100 hasletlerle dolu. Buraya kadar denge tamam. İyi de
Allah Teala ruhunu kendisine istiyor. Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmak için mutlaka mürşidine ulaşmak mecburiyetindedir. Ne yapacak? Hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracak. Sevgili kardeşlerim, hacet namazı gecenin geç saatlerinde saat 12'den şimdiki saatle saat 1'den sonra kılınan bir namazdır. Normal saatlerde 12, eğer saatler bir saat ileri alınmışsa gecenin 1'i. Gecenin 1'inden sonraki saatlerde kılınır hacet namazı. Ve sabah namazından da evvel kılması asıldır. Sevgili kardeşlerim, sevmek Allah-u Teala'nın temel emri ve insanlar için sevginin artabilmesi zikir adı verilen bir müessesenin o kişi tarafından kullanılmasına bağlıdır. 24 saatlik bir zaman parçasının ne kadarında kişi zikrediyor? İşte eğer bu kişi 2.4 saatlik bir zikir yapıyorsa günde, o Allah'ı 24 saatin 10'da 1'idir, %10. 2.4 saat. O Allah'ı %10 seviyor. Ne zaman bir insan günde 12 saat Allah-u Teala'yı zikrederse, o Allah'ı %50 seven birisidir. Ne zaman bir insan daimi zikre ulaşırsa ve ondan sonraki kademeleri yaşıyorsa, o Allah'ı %100 seven birisidir. Yani ulul-elbab makamındaki kişiler de Allah'ı %100 severler. İhlas makamındaki kişiler de, salah makamındaki kişiler de. Çünkü nefslerin kalbinde hiç boşluk kalmamıştır. Nurlar o kalbi tamamen doldurmuştur. Nurlar da Allah sevgisini temsil ederler. O kişi Allah'ı sevenler arasındadır. Sevgi onun mutluluğunun simgesidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bize bunları öğretti. Ve biz de senelerden beri sizlere bu güzellikleri, bu mutluluk reçetelerini ulaştırıyoruz. Bu bilgi bize ait değil sevgili kardeşlerim. Allah'a ait. Biz sadece bir telefonuz. Allah'ın sizlere ulaştırmak istediklerinin bir vasıtasıyız. Bizim ağzımızdan size iletiyor. Kendimizden bir şey ilave etmek yetkisinin sahibi değiliz. Onun için de çok mutluyuz. Çünkü bizi
sizinle karşı karşıya getiren, şu anda karşı karşıyayız. Bilgisayara veya televizyona baktığınız zaman, ki artık televizyondayız hamdolsun, bu Allah-u Teala'nın çok büyük bir lütfu sevgili kardeşlerim. Ne görüyorsunuz? Bizi görüyorsunuz. Beyaz saçlı yoksa kır mı? Beyaz sakallı bir dede var. Biz çocukların nur dedesiyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala eğer kalbinizdekileri afet adı verilen o negatif düşünceleri ihtiva eden tarafı eğer sizden alırsa, ki bunun ölçüsü daimi zikirdir, onu da söylemekte yarar görüyoruz ki, eğer bizim gayretimizle olsaydı, biz daimi zikre ve onun ötesine hiçbir zaman ulaşamazdık gibi geliyor bize. Allah bizi oraya ulaştırdı. Hiç zorluk çekmeden. Ve bizi tesbihin sahibi yaptı. Daimi zikrin ötesine geçirdi. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, öylesine isterdim ki hepinizin bizim hissettiklerimizi hissedebilmenizi, yaşadıklarımızı yaşamanızı, onunla konuşmanızı, ondan her an haber alabilmenizi, onun her an size de yol göstermesini, daha sonra yol göstermek yerine her yaptığınızı onun yaptırmasını, her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Hayat bütün güzelliğiyle burada parıldar. Hangi ölçüde Allah'a teslim oluyorsunuz? 24 saatlik bir zaman parçasının ne kadarını zikirle geçiriyorsanız bu teslimiyetiniz o kadardır. Allah'a teslimiyetin ölçüsü günlük zikirdir. Allah Teala diyor ki veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikredin ve her şeyden kesilerek ona ulaşın. Bu konunun başlangıcı. Sonra diyor ki günün yarısından daha fazla Allah'ı zikredin.

Bu ikinci safha. Daha sonra diyor ki Feskürullâhe kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Öyleyse Allah'ı ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep zikredin. Bir insan sadece üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya şimdi benim gibi oturuyordur veya akşam yattığımız gibi yatıyordur. Bir dördüncü hal yok. Ayakta olmak, oturur olmak veya yatmak. İşte bu üç hali yaşayan insanlar bunların hepsinde başından sonuna kadar Allah'ı zikrediyorlarsa bu daimi zikirdir. Daimi zikre kişi ulaşmıştır. Allah Teala yarım mutluluğu herkese vermek için hazırdır. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu Allah'a ilka etmeyi, ilka etmeyi ulaşmak manasına giriyor. Allah'a ruhunu ilka eden adam, Allah'a ruhunu ulaştıran adam demektir. Şimdi duralım ve bakalım olay ne? Olay Allah-u Teala tarafından açıklanmış. Siz diyor bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Göreviniz bu kadar. Siz bana ulaşmayı dileyeceksiniz ve bana ulaşmayacaksınız. Siz ulaşmayacaksınız. Siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz ve göreceksiniz ki ben sizi kendime ulaştıracağım. Sizin emanetiniz olan, sizde bir emanetimiz saklı ruhunuz, bizim size doğarken üfürdüğümüz emanetimizdir diyor Allah Teala ve Allah emanetleri onların sahibine iade etmenizi, teslim etmenizi, geri vermenizi emreder diyor Allah Teala. Allah emanetleri sahibine, onların sahibine iade etmenizi emreder. Sizde bir Allah'a henüz ulaştırmadınızsa emanet var sevgili kardeşlerim. O emanetin adı ruh. Herkese doğduğu anda ruhundan üfüren Allah Teala o ruhu geriye istiyor. Her ne kadar Kur'an'ı bilmeyen insanlar ruh vücuttan çıkarsa insan ölür diye bir hurafe çıkarmışlarsa da bu bir hurafedir. Geçerliliği yoktur. Çünkü Allah Teala ruhunuzu açık bir şekilde geriye istiyor.

Ruhunuz sizin ruhunuz değildir. Allah'ın size üfürmek lütfunda bulunduğu bir emanettir. Ve Allah Teala diyor ki emanetleri onların sahibine tevdi edin, verin, iade edin, geri döndürerek onlara, sahiplerine teslim edin. İşte bir insan bir başkasından borç almışsa, o borcu borç aldığı kişiye ödemek mecburiyetindedir. Aldığı para ötekinin ona verdiği bir emanettir. O parayı istediği gibi kullanır ama sonra sahibine o emaneti, kendisine verdiği parayı iade etmek mecburiyetindedir. Bir kişi birisinden borç alırsa bu ondan aldığı bir emanettir. Aldığı parayı dilediği yerde kullanır ama anlaştıkları bir zaman süresi içinde sahibine tevdi etmek, iade etmek mecburiyetindedir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah bir sevgilidir. Allah en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar herkesi sever. Allah kimseden nefret etmez. Ama adaletini şartlar ne olursa olsun mutlaka yerine getirir. Kişi başkalarına ne kadar kötülük etmişse onun hesabını mutlaka verecek ve onun acısını çekecektir. Allah insanların yaptığı bütün iyiliklerin bedelini de ödemek ister. Bütün insanlar başkalarına ne kadar iyilik ettilerse, kendilerine de ne kadar iyilik ettilerse onun bedelini yaşayacaklardır. Bu sebeple Allah-u Teala birinci açıdan cehennemi oluşturmuş, ikinci açıdan da cenneti vücuda getirmiştir. Başka insanlara iyilik için yaşayanlar, insanları mutlu etmeye çalışanlar, başkalarına kin tutmayan insanlar, insanları seven insanlar, bunların parantez içine alınması, başkaları için yaşayan insanlar şeklinde ifade edilebilir. Kim başkaları için yaşıyorsa, hayatını başkalarını mutlu etmeye vakfetmişse, işte o insanlar Allah'ın en çok sevdikleridir. Onlar hep mutludurlar. Çünkü her an birilerine bir güzel davranışta bulunmak için yaşarlar. Onların hayatında sadece o vardır. Hiç kimseyi üzmezler, bilerek, isteyerek hiç kimseye kötülük etmeleri mümkün olmaz. Bütün daimi zikrin sahipleri için bu kesin olarak Allah'ın bir kanunudur. Aksi de mümkün olamaz. Neden? Çünkü onlar daimi zikrin sahipleridir. Birçok insan, ya zikir zikir diye bir şey tutturmuşsunuz. Daimi zikir, çok zikir, az zikir,
Ne demek yani bunlar? Biz İslam'ın beş şartını yerine getiriyoruz. Namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, zekat veriyoruz, hacca gidiyoruz. Kelime-i şehadet de getiriyoruz. Biz de cennete gideceğiz, siz de cennete gideceksiniz. Ne diye kolalık ediyorsunuz? Diyorlar sevgili kardeşlerim. Oysa ki bilmiyorlar ki hiç kimse İslam'ın beş şartıyla cehenneme giremez. Affedersiniz. Cennete giremez ama cehenneme girer. Cümle hiç kimse diye başladığı için başka türlü bitiremedik. Hiç kimse İslam'ın beş şartıyla cennete giremez. Cennete girebilmek Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. Allah Teala bize verdiği ruh adlı emanetini geriye istiyor. O emaneti onun sahibi olan Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Tabiyet bu açıdan son derece önemlidir. Neden? Çünkü Allah'tan hacet namazını kılıp mürşidini soran bir kişi, mürşidine tabi olunca ruhu vücudundan ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkan, ki her zaman yüz binlerce kişiden oluşan bir kafile vardır yolda. O kafileye ulaşır ruhlar, Allah'a doğru yola çıkar. İşte bu kafileye katılan herkes Allah'a ulaşmayı dediği andan itibaren zaten cehennemden kurtulmuştur. Ruhunu Allah'a ulaştırmışsa o kişi, üçüncü kat cennetin sahibidir. Burada Allah Teala bir sıralama yapmış. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişi birinci kat cennete girer. İki, eğer bu kişi mürşidine ulaşmışsa, tabi olmuşsa, tabi olduktan sonra ölmüşse ikinci kat cennete girer. Ruhunu Allah'a ulaştıramamıştır ama o yoldadır. Ve bir dilek bile, Allah'a ulaşmayı dilemek bile, tek başına bir dilek bir insanın mutlaka cehennemden kurtulması için yeterlidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse fakat daha ruhu vücudundan ayrılmadan evvel ölmüşse o kişi birinci kat cennetin sahibidir. Kim mürşidine ulaşmış da tabi olmuşsa tabi olduğunda ruhu vücudundan ayrılacaktır. Bu kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmış da ondan sonra ölmüşse üçüncü kat cennetin sahibidir. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse dördüncü kat cennetin sahibidir. Kim nefsini Allah'a teslim etmişse beşinci kat cennetin sahibidir. Kim muhlis olmuş da ölmüşse altıncı kat cennetin sahibidir. Kim iradesini de Allah'a teslim ederek ölmüşse yedinci kat cennetin sahibidir. Son teslim iradenin teslimidir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri sizlere anlatmak bizim için doyulmaz bir zevk oluyor. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyorum ki sizler varsınız. El ele, gönül gönüle bir beraberliği yaşamak için buradayız. Mutluluğu yaşamak için buradayız. Ancak sizlerle beraber olduğum zaman, sizlerle bir şeyleri paylaşabildiğim zaman var olduğumu hissediyorum sevgili kardeşlerim. Beni anlıyorsunuz değil mi? Sizler için yaşıyorum. Eğer sizler olmasaydınız biz bir hiçtik sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın bize öğrettikleri ne ifade ederdi ki? Ben onları, biz onları size ulaştıramadıktan sonra sizler olmasaydınız her şey çok eksik olurdu. Ya da hiç olmazdı. Allah Teala neyi öğrettiyse bunları bize değil, size öğretilmesi için öğretti. Her öğrettiği sizin içindir. Siz olmasaydınız hiçbir şeyin değeri kalmayacaktı sevgili kardeşlerim. Şu konferanslar var ya, bizi öylesine mutlu ediyor ki her konferansta yeni kardeşlerimiz oluşuyor. Bizi uydudan dinlemişler kardeşlerimiz. Bizim kardeşlerimizi hiç tanımadan kendi evlerinde uydularını karıştırırken bizimle karşılaşmışlar. Ve bizi kendilerine yakın hissetmişler. Her konferansta çok sayıda bizi zaten izlemiş olan seyircilerimiz oluşuyor. Ve hepsi canı gönülden katılıyor. Konferanslarda her biri yüzlerinde mutluluk ifadesiyle İzliyorlar bizi. Bizim kardeşlerimiz de hiç tanımadıkları yeni kardeşlerle karşılaştıkları zaman ne demek istiyoruz yeni kardeşler demekle? Yani televizyonda bizi zaten tanımış olanlarla karşılaştıkları zaman yeni dostlar, yeni dost çehreler görmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Ama bu mutluluktaki en büyük kişisel pay bize ait sevgili kardeşlerim. Çünkü sadece sizlerin mutluluğunuz bizi mutlu kılar. Biz tek başımıza bir hiçiz. Sadece Allah-u Teala bizi seçmiş o kadar. Mesela sizi seçebilirdi. O seçtiği zaman olay bitmiştir. Ama sevgili kardeşlerim, onun bize öğrettiklerini biz sizlere ulaştıramasaydık ne kıymeti kalırdı ki öğrendiklerimizin? Kur'an'dan kopmuş bir İslam toplumu mutsuzluğunu sonsuza kadar sürdürürdü.
Ama öyle olmayacak. Öyle olmuyor. Sizler Kur'an'ı öğreniyorsunuz. Kur'an'ın Allah'a göre olan gerçek yüzünü. Allah Teala hangi ayette ne demek istemiş? Bunun öğrenilmesi için Kur'an'ı bir büyük fanus olarak görmek gerekir. Bütünün parçalarını öyle bir dizaynla yan yana getirmiş ki Allah Teala, neticede Allah çıkıyor ortaya. İşte o ilminden bir nebze bize öğrettiği için buradayız. İnsanlığın unuttuğu Kur'an-ı Kerim'in ruhunu sizlere öğretmek üzere. Ama öğrenenlerin hepsi büyük mutluluklar yaşıyorlar, hamdolsun. Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır sevgili kardeşlerim. Sizinleyiz ya, sizinle beraberiz ya. Gerisi lafı güzel. İnsanlar eğer Allah-u Teala'yı tanımak istemiyorlarsa bırakalım, tanımasınlar. Eğer insanlar mutluluğu yaşamak istemiyorlarsa bırakalım, yaşamasınlar. Ama kim de mutlu olmak istiyorsa onların yeri burasıdır. Çünkü mutluluk insanlara göre değişen bir husus değildir. Mutluluk Allah'ın kanunlarına bağlıdır. Düşünün, iç dünyanızda iki düşman devamlı boğuşur. Dikkat edin ki birisi ruhunuzdur, ruhunuzdaki hasletlerdir. Yani Allah'ın emirlerine mutlak itaat etmek isteyen, yasak ettiği hiçbir şeyi işlemek istemeyen bir güç. Ruhunuz. Bir de Allah-u Teala ne emretmişse onları mutlaka yapmak istemeyen, mutlaka onlara karşı çıkan, Allah neyi yasak etmişse onları da mutlaka yapmak isteyen bir kuvvet, nefsinizin afetleri. İşte böyle bir dizaynda insanlar hep 1-0 mağlup. Neye mağlup? Nefslerinin afetlerine tabii. Netice mi? Netice mutsuzluk sevgili kardeşlerim. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili izlerseniz, içinizden bir sızlama duyarsınız. Niçin bu suçu işlediğinizi derin derin düşünürsünüz. Siz huzursuz bir insansınız. Her Allah'ın yasak ettiği fiili işledikten sonra Allah'ın size mutlaka azap etmesi söz konusudur. Yeter mi? Yetmez. Arkadan da ruhunuz nefsinize huzursuzluk verir. Sıkıntı hissedersiniz. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmazsanız gene aynı sonuçla karşılaşırsınız. Allah-u Teala hem bizi yaratmış hem de bizi cezalandırıyor. Olur mu böyle, olur mu? Öyle mi diyorsunuz? Peki, yaratmasaydı siz var olur muydunuz? Sevgili kardeşlerim, anneleriniz, babalarınız sadece bir vasıtadır. Yaratan O'dur, Allah'tır. Ve sizi sadece bir hedefe dayalı olarak yaratmıştır. O hedef sizin mutluluğunuzdur. Allah'ın hepinizden ama hepinizden istediği bir tek şey vardır. Sizin mutlu olmanız. Ve mutluluğun iki tane yolu yoktur. Sadece bir tek yolu vardır. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi. Nerede kavga varsa orada kaos vardır. Kavganın ve kaosun olduğu her yerde sadece huzursuzluk vardır. Mutluluğun işareti sulh ve sükundur. Bir uyum halidir mutluluk. Uyuşma içerisinde huzuru yaşamak.
Mutlu aileler vardır, mutsuz aileler vardır. Her an kavgaların var olduğu, her an devamlı birbirini üzen, hakaret eden, döven insanların var olduğu aileler ne yazık ki bizim ülkemizde çoğunluğu teşkil ediyor. Hırsızlığın, kapkaçın, her türlü ahlaksızlığın sokaklarında kol gezdiği bir ülke olduk. Bir gün Türkiye küçük Amerika olacaktır diyorlardı. Oldu sevgili kardeşlerim. Ama 1920'li yılların gangsterlerinin hakim olduğu o Amerika olduk. Her şeyimizde dökülüyoruz. İslam bu mu? Sevgili kardeşlerim, din mutluluktur. İslam bu mu demekten muradımız zaten din bu mudur? Çünkü ondan başka bir din zaten hiç olmamıştır. En çok ona üzülüyoruz ki inananlar arasında bir savaş cereyan ediyor. Herkes birbirine düşman. Şeytan da kıs kıs gülüyor. Çocukluğumu hatırlıyorum. 3-4 yaşındayken sokakta deve karıncaları diye büyük karıncalar oluyordu. Şimdi de vardır tabii. Biz birkaç çocuk, işte 2-3 yaşlarında falanız herhalde. O deve karıncalarını alırdık. Birisini ötekinin ensesinden ısıracak şekilde kızdırırdık onları ve ısıttırırdık. Ondan sonra bu zavallı deve karıncaları savaşa başlarlardı birbirleriyle. Biz de oturup seyrederdik. Düşünebiliyor musunuz şeytanın bize yaptırdığını? Ama o deve karıncalarına dikkat etmenizi istiyorum sevgili kardeşlerim, unutmayın. Deve karıncaları. Şeytanın bize o zaman yaptırdığı bu olayı şeytan şimdi hepinize yapıyor. Ne yapıyor? Bütün din mensuplarını birbirine düşman etmiş. Bu insanlar arasındaki savaşları çıkaran hep aslında iblis, terör arkasında onu saklıyor. Her olay bir evvelki olayın nispetidir. Bir evvelki olay sebebiyle vücuda gelmiştir. Birbirine zincirleme bağlıdır. Nasıl biz o deve karıncalarını birini ötekine ısırttığımız zaman ısıran kavgayı başlatıyor. Elinde değil. İkisine de düşman olan birisi, yani o biz küçük çocuklar, o kavgayı başlatmışız. Ensesinden ısırılan zavallı karınca fena halde içerliyor, düşmanını yenmek üzere harekete geçiyor ve savaş başlıyor aralarında. Saatlerce saatlerce süren bir savaş. Aslında ikisi de kabahatli değil. Kabahatli olan dışarıdan senaryoyu oluşturan ve onları birbirine düşman eden o varlık. İşte biz küçücük çocukken bize onu yaptıran iblis, bugün bütün dünyada bu basit tekniği kullanıyor. Sadece taraflardan birini kışkırtabilse zaten yetiyor. Kim bir başkasına haksız yere bir davranışta bulunursa, karşı tarafa haklı bir tepki imkanı doğurmuş olur. Bundan sonra hakkın kavgası gibi kabul edilir. Oysa ki değil, deve karıncalarının durumu gibi. İnsanların birbirini öldürmelerinde hak olamaz. Sevgili kardeşlerim, bakınız Allah-u Teala ne diyor? Siz saldırmayacaksınız diyor.
Ancak kim sizi yurdunuzdan çıkarmaya kalkarsa, sizi haksız yere öldürürse, size bir kötülüğü dokunursa, o zaman ondan, ona siz de saldırabilirsiniz. Ama bu sadece kısastır. Kim sizi, sizin ülkenize saldırırsa, onlara saldırmak ve onları vatanınızdan çıkarmak sizin üzerine farz kılınmıştır diyor Allah Teala. Nasıl nasıl İslam'daki savaşın başlangıcı neymiş? Başlangıcı bize olan saldırı. İblis bunu çok iyi biliyor. Yani Hristiyanlar, Müslümanlar, Yahudiler üç ayrı inanç biçimini temsil ediyor zamanımızda. Aslında yok böyle bir şey. Üç ayrı inanç biçimi falan yok. Hepsi bir tane. Ve bu üç ayrı inanç biçimini temsil eden insanların birbirine düşman olduklarını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, neden bahsediyoruz? O şeytanın bizi nasıl alet ettiğini, nasıl kullandığını anlatıyoruz size. En basit ölçekle iblisin devreye girmesi söz konusu. İşte şu anda dünya üzerinde bir taraftan özel terör var, bir taraftan devlet terörü var. Ama terör var sevgili kardeşlerim. Tıpkı deve karıncalarının birbirine düşman kılınması gibi dışarıdaki bir sebeple, İblis ülkeleri birbirine düşman ediyor. Ve nefsimizdeki düşmanlık afeti, kin afeti, hırs afeti sebebiyle, gurur afeti sebebiyle birbirimize düşman ülkeler oluyoruz. Arkası öldürmekle sonuçlanıyor. Hayatın sona ermesi. Kimse Allah'ın verdiği hayatı sona ermek, erdirmek yetkisinin sahibi değildir normal standartlarda. Ama eğer ülkenize saldırı varsa, savaş Allah'ın emridir. Ülkenizi kurtarmak için mutlaka savaş vereceksiniz. Sevgili kardeşlerim, hiçbir zaman Allah savaştan yana değildir. İnsanların ölmesinden yana değildir. Ama iblisin kışkırttığı insanlar, bir ülkenin mensupları olarak başka bir ülkeye zarar veriyorlarsa, zarar gören ülke kendini müdafaa etmek mecburiyetindedir. Bu Allah-u Teala'nın emridir. Öyleyse bir sonuca gidiyoruz. Sulh ve sükun Allah'ın temel emridir. Mutluluğun temel felsefesidir, omurgasıdır, mutluluğun her şeyidir. Mutluluk İç dünyanızda sulh ve sükunu, kesintisiz bir sulh ve sükun halini, mutluluk dış dünyanızda, yani başka insanlarla olan ilişkilerinizde kesintisiz bir sulh ve sükun halini, mutluluk Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bütün emirlerini yaparak huzursuz olmanızı engellemeyi, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyerek gene huzursuz olmanızı engellemeyi ifade eder. Öyleyse mutluluk bir huzur halidir. Bir sulh ve sükun halidir. Bir kavganın bittiği yeri temsil edici muhtevası vardır.
nefsiniz ve ruhunuz birbirinin zıttı faktörlerle dolu olmasını devam ettirdiği sürece, yani nefsinizde afetlerin var olması devam ettiği sürece, ruhunuzda hasletler zaten vardır. O değişmez. Ruhunuz zaten en güzele, en güzel parametreye göre dizayn edilmiştir. Ruhunuz için söz konusu olan şey nihai noktadır. Tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Yani ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirecek olan, şartlar ne olursa olsun mutlaka yerine getirmek isteyen, Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir yapının sahibidir. Ama kulvara eşit şartlar içinde giren bütün insanlar, doğuşlarından itibaren bir de nefsin sahibidirler. Öfke, kin, kıskançlık, düşmanlık, nefsinizin temel afetlerindendir. Ve nefsinizdeki bütün afetler, 19 grup afet, Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşıdır. Yasak ettiği bütün fiilleri de işlemeye teşnedir. İşlemeye yöneliktir. Bütün negatif faktörleri Allah neyi yasak etmişse hepsini mutlaka işlemek ister. Buna göre dizayn edilmiştir nefsinizin afetleri. Öyleyse bunun manası nedir? Bunun manası sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bunun manası her an kavgadasınız. Her an nefsinizle ruhunuz arasında kavga var. Kavga varsa, savaş varsa kaos vardır. Ve orada sadece ve sadece mutsuzluk vardır. Onun için insanımız mutsuz. Sadece bizim ülkemiz değil sevgili kardeşlerim. Müreffeh ülkelerde de aynı şey var. Bir defa bütün ülkeleri temelinden kemiren bir afet var. Düşmanlık. Bu en mütekamül ülke olarak gördüğünüz Amerika'da beyazların kızılderililere ve zencilere karşı bitmeyen bir kini var. Ama kızılderililerin ve zencilerin de beyazlara karşı bitmeyen bir kini var. Hep gizli bir düşmanlıkla hissettirmeden birbirlerine karşı bir şeyler yapıyorlar. Negatif bir şeyler, en azından böyle bir talepleri var. Ve insanlar aşağılanıyorlar. İnsanlar hakaret görüyorlar. Zenciler, kızılderililer. Ve Amerika'daki yabancılar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bugün dünyadaki süper ülke Amerika. Süper olmasını deniz aşırı donanma kuvvetine bağlı. Süper olmasını deniz aşırı donanma kuvvetine bağlamış. Amerikan bahriyesindeki uçak sayısı, hava kuvvetlerinin uçak sayısını çok kat aşıyor. Yani deniz aşırı ülkelerdeki devriye görevi yapılıyor. Dünyaya adalet sağlıyor görüntüsünde Amerika.
Sevgili kardeşlerim, bir dizayna dikkatle bakın.

sahipleri olmak mecburiyetindeyiz. Ama bugünkü dünya realitesi 72 ayrı inanç çeşidinden bahsediyor. Dinlerin birleştirmesi için birçok cemaatler oluşmuş, vakıflar kurulmuş, kuruluşlar var. Belki sayısı yüzün üzerinde. Ve bu kuruluşların hepsi aynı gayeye dayalı olarak faaliyetler gösteriyorlar. Tespit edebildikleri şey 72 tane inanç biçimi. Dinlerde bunların üç temel faktörünü oluşturuyor. Müslümanlık, Hristiyanlık ve Yahudilik. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki O bize sulh ve sükunu öğretti. Sulh ve sükun mutluluğun temel simgesidir. Öyleyse biz kendi iç alemimizde sulh ve sükunu sağlarken bununla yetinmememiz lazım. Ülkemizde sulh ve sükunu sağlamalıyız. Ahlakı nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde bir ahlak anlayışı varsa öyle bir noktaya ulaştırmalıyız. Ahlakı temin etmekle hepimiz vazifeliyiz. Kimsenin kalbini kırmadığı, kimsenin kimseyi kınamadığı, tam aksine herkesin birbirine yardım için, başkalarının mutluluğu için yarışta olduğu bir dünya nizamı, evvela bir ülke nizamı. Sevgili kardeşlerim, bugün Amerika Birleşik Devletleri Dünya Sülhü için ağırlığını koymuş durumdadır. Bu Dünya Sülhü'nün en güçlü ülkesine dikkatle bakın. Bir başka ülke giderek hızla büyüyor. Kızılçin. Ve süratle silahlanıyor. Sevgili kardeşlerim, bir de Osmanlı'yı devreye koyun. Ufukların efendisi Osmanlı'yı. Osmanlı Avrupa fethini gerçekleştirirken bir hedefle oraya gitti. Orada adaleti temsil etmek üzere. Orada adaleti oturtmak üzere asillerle halk arasındaki o büyük dengesizliği Osmanlı yakından biliyordu. Ve bu adaletsizliği gidermek yerine adaleti ikame etmek Osmanlı'nın temel vasfıydı. Ve Osmanlı yükselme devresi boyunca bu dünyadaki en sağlam yapının sahibiydi. ...1299... ...1683... yaklaşık olarak 400 yıl Osmanlı'nın adım adım cihan hakimiyetine çıkışı ve nizam-ı alem devlet oluşu ve bunu devam ettirmesi, büyümesi 1683. Orada büyüme duruyor. Ondan sonra inkılap başlıyor. Duraklama ve değişme. Geriye doğru çöküş. Sevgili kardeşlerim, şimdi dikkatle bakın. Osmanlı fetih yapıyor. Osmanlı askeri

nereye girerse orada hiçbir şeyi bedelsiz olarak almıyor. Sahibini bulamadı, o zaman ağaca asıyor aldığı nesnenin bedelini. Osmanlı gittiği her yere adalet götürmüştür. Osmanlı adaletine onların efendisi olan Osmanlı'nın adaletine Avrupa hayrandı. Kendi ülkelerinde hiçbir zaman göremedikleri adaleti sağlıyordu. Avrupa'nın hanlarıyla Osmanlı kervansaraylarını bir karşılaştırın sevgili kardeşlerim. Avrupa'daki bütün hanlarda en çok içilen şey alkollü içkilerdi. Her türlü insan, her türlü saldırı bu hanlarda vücut bulabilirdi. Her an kavgaların, dövüşlerin, cinayetlerin işlendiği birer batakhaneydi hanlar. Osmanlı Avrupa'da kervansaraylar kurdu. Vakıflara ait olan kervansaraylar. Orada herkes kutsal bir misafirdi Osmanlı'ya. Hangi milletten olursa olsun, hangi dinden olursa olsun, 3 ay süreyle herkes orada kalabilirdi. Hiç ücret ödemeksizin. Bir atı olan bir insan bütün Avrupa'yı dolaşabilirdi. Her kervansarayda 3 ay kalmak imkanının sahibiydi. Yiyecekler vakfın sahibi tarafından oranın defterine göre, defter oranın kanunuydu. O kervansarayın kanunu bir defter. Her kervansarayda mutlaka vardı. Bir günde kimin ne kadar istihkakı var o belliydi. Herkese eşit muamele yapılırdı. Ve orada kavga olmazdı. Orada Osmanlı'nın sulh ve sükun kanunu hakimdi. Bir filmlerde gördüğünüz o hanları düşünün. Herkesin kafaları çektiği, birbirine saldırdığı, birbirini öldürdüğü, türlü entrikaların döndüğü o hanların yerine Osmanlı kervansaraylarını kurmuştu. Dünyadaki en seri posta Osmanlı'nın postasıydı. İstanbul'dan Avrupa'nın ortalarına kadar at sırtında gidenler, ulaklar hiç durmadan giderlerdi. Her menzilde dinlenmiş atlar gelecek Tatar'ı beklerlerdi. Tatar ağasının emri altındaki bütün süvariler, sil süvariliklerin en üst sınırlarında olan insanlardı. Atlar da öyleydi. Dünyanın hiçbir yerinde öylesine mükemmel bir posta Osmanlı zamanında kurulamamıştır. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Arkasında ne vardı? Ahi Evren Teşkilatı vardı. Ahi Evren Teşkilatı tasavvufun temel faktörlerin hepsini sinesinde toplanmış bir tasavvuf teşkilatıdır. Yani Kur'an'ın bütününe ittiba edenlerin kurduğu, bütün Avrupa'yı kuşatan bir güzellik. Osmanlı'nın bütün ülkelerine onlar ulaşmışlardır. Ama yabancı bir kültüre Osmanlı damgasını vuran Osmanlı'nın adaletidir. Allah'a karşı yakınlığıdır.
Allah'ın emrinde oluşudur. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Osmanlı'nın dünya hakimiyetiyle Amerika'nın dünya hakimiyeti arasında çok büyük bir farklılık vardır. Birinde adalet bütün boyutlara sağlanmıştır. İkincisinde mevcut değildir. Ekonomik faydalar için savaş veriyor Amerika. Ve ismi giderek zedeleniyor. Sevgili kardeşlerim, neticede Amerikan savaşlarına baktığımız zaman sanki İslam'a karşı açılan bir savaşmış gibi görünüyor. Realitede petrol dizaynı içerisindeki bir savaştan bahsetmek belki daha akılcı. Ve Amerika sadece bir vasıtadır. Konunun arkasında yatan İlluminati'dir. Şeytanın dünya hakimiyeti. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda global, bir küresel bir muhtevayı sizlere sunduk. Kişisel mutluluk topluma yansıyan bir müessesedir. Eğer siz kişi olarak mutlu olursanız, sizin toplumunuzdaki herkes kişisel olarak mutluysa, o zaman toplum mutludur. İşte Osmanlı'da saraydaki mürşitlerin yerini, ki başlangıçtaki bütün Osmanlı padişahları tasavvuftandı, hep mürşitleri vardı. Ne zaman o mürşitlerin yerini sarayda ilmin hücumcular aldığında işte o zaman yücelme durmuştur. İlmin hücum, yıldızlar ilmi. Zamanımızda da hani insanların doğum tarihlerine göre bir şeyler söyleniyor ya, akrep burcu, yay burcu falan diyerek astroloji. İşte astrolojinin Arapçası ilmin hücumdur, yıldızlar ilmidir. Allah'ın evliya mürşitlerini astrologlar aldığı zaman sarayda başlayan negatif dizayn bütün Osmanlı'ya yayılmıştır. Ve Osmanlı yavaş yavaş duraklama, sonra da küçülme devrine girmiştir. İnhitat devri. Sevgili kardeşlerim, tarih aynasına baktığınız zaman eğer bunu Allah'a olan yakınlıkla bağdaştırabilirseniz bu söylediğimiz tabloyu net olarak görürsünüz. Avrupa'nın en güçlü ordusu Yeniçerilerdi. Duraklama ve gerileme devrinde Yeniçerilerin padişaha karşı ayaklandıklarını görüyoruz. Kazan kaldırdıklarını görüyoruz. Adım adım tasavvuftan ayrılan insanların oluşturduğu bir Osmanlı toplumu. Tasavvuf deyince sevgili kardeşlerim, sakın ola ki tasavvufun Kur'an'dan ayrı bir dizayn olduğunu, bir
aşırılık ifade ettiğini sakın düşünmeyin. Tam aksi söz konusudur. Tasavvufu yaşamayan, Kur'an'ı yaşamayandır. Tasavvuf dediğimiz zaman sadece Kur'an'ı kastediyoruz. Yüzlerce defa ispat ettik ki tasavvuf eşittir Kur'an'dır. Tasavvuf, Kur'an'ın insanları cennet saadetine ulaştıracak ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütününü yaşamaktır. Öyleyse mutluluğunuzun arkasında 7 tane safha sayılır sadece. Allah'a ulaşmayı dinlemekle başlayan bir dizayn, irşat makamına ulaştığınız zaman 2. safhaya ulaşmıştır. Ruhunuzun Allah'a ulaşmasında 3. safhaya ulaşmıştır. Ve Allah-u Teala bu 3 safhayı da garanti ediyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an 1. kat cennetin sahibisiniz. İrşad makamına ulaşıp tabiyetinizde 2. kat cennetin sahibisiniz. Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığında 3. kat cennetin sahibi olursunuz. Nefsinizin kalbindeki afetlerde %50'den daha fazla eksildiği için dünya saadetiniz de günün yarısını aşmıştır. Ne demek istiyoruz? Mutluluğunuz iç dünyanızdaki kavganın bitmesine bağlıdır demiştik. Zikir adı verilen bir müessese ile nefsinizin kalbindeki afetleri yok etmek hepinizin elindedir. Tasavvufun temeli de budur. Manevi temizlenme, manevi tahir olma. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sizi mutsuz kılan yegane faktör nefsinizin afetleridir. Nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıktıkları için, yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek istedikleri için, ruhunuzun hasletleriyle devamlı çatışma halindedirler. Öyleyse iç dünyanızda bir diyalektik kavga var. Bu sebeple mutsuzsunuz. Ve Allah Teala bunu üzerinize farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemeyi, tabiyeti, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı, başka bir ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemeyi ve ulaşmayı Allah Teala üzerinize farz kılmış. Tam 12 defa ulaşma dileği, ulaşma ve daha ötesi. Yani fizik vücudunda, nefsinde, iradeninde Allah'a teslimi. Hepsi bütününü alırsanız eğer 12 tane farzla karşılaşacaksınız Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk denilen şey sizin iç dünyanızdaki kavganın bitmesiyle gerçekleşebilir. Bunun yarısını Allah-u Teala garanti etmiş size. Bir tek dileğinizle nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından daha fazlasını Allah-u Teala alacağını, sizi %50'den daha fazla bir dünya saadetine ulaştıracağını, ruhunuzu da mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Yani bir başka ifadeyle 3. kat cenneti ve dünya saadetinin %50'den fazlasını Allah garanti ediyor. Öyleyse şu mutsuz dünyada, benim canlarım, ciğerlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neyi düşünürsünüz? Şu mutsuz ortamda Allah-u Teala'nın size verdiği emirleri yerine getirerek mutlu olmak varken neden kendinizi düşmanlığa, huzursuzluğa adıyorsunuz?
kendinize yazık etmiyor musunuz sevgili kardeşlerim? İşte tasavvuf bu Kur'an'ın temelini oluşturur. Bütün safhaları farzdır. Ruhunuzu Allah'laştırmak da farzdır. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeniz de farzdır. Nefsinizi Allah'a teslim etmeniz de farzdır. İradenizi Allah'a teslim etmeniz de farzdır üzerinize. Kur'an farzı. Peki ne olmuş? Ne olmuş da bundan unutulmuş? İnsanlar Kur'an'ı unutmuşlar sevgili kardeşlerim. Şeytan insanları Kur'an'dan ayırmış, insanlar tarafından yazılan el yazması kitapları asırlar boyunca insanlara öğreti vasıtası olarak kabul ettirmiş iblis. Ve ne olmuş? Kur'an rafa kaldırılmış. O zaman insanların oluşturduğu bir din nizamı çıkmış. İslam'ın 5 tane şartından ibaret bir din anlayışı ve herkesin cehenneme gitmesiyle sonuçlanan bir korkunç tuzak. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. İslam'ın 5 tane şartı hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramayacağı gibi hiçbir kimseyi mutluluğa da ulaştıramaz. Mutluluk Kur'an'dır. Ve Kur'an tamamen unutulmuştur. Yetmez. Kur'an dinler olmadığını, bir tek dinin var olduğunu söylüyor. O Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in de Hanif olduğunu Rum suresinin 30. ayet-i kerimesi net olarak söylüyor. Ve Hazreti Musa'nın da Hazreti İsa'nın da aynı dinin mensubu olduğu Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Onlara yazdırılan kitapların da Kur'an'daki esasların aynını içerdiğini söylüyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, din insanların bugün uyguladığı İslam'ın 5 tane şartından ibaret değildir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek zaten eksik bir tatbikatı ifade eder. Soruyorum size sevgili kardeşlerim, bu 5 tane şartın içinde zikir var mı? Yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek suretiyle Allah'ın katından şuraya kalbinize rahmetin, fazlın ve rahmetin ve salavatın iki grup nurun gelip kalbinizi pırıl pırıl aydınlatmasına sebebiyet verecek olan zikir var mı? Yok sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de farz ama ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde mevcut değil. Zikir ne mene bir ibadettir diye mi düşünüyorsunuz? Bunun cevabını vereyim size. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor: "Ud'uhiye ileyke minel kitabi ve kumus salat. İnne salate tenha anil fahşai vel münkeri ve lezikrullahi ekber." Habibim sana vahyettiğim o Kur'an var ya, onu onlara, sahabeye oku, anlat, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama zikrullahi ekber diyor Allah Teala. Zikrullah, Allah'ın zikri en büyüktür diyor. Bir zikir olan Kur'an-ı Kerim tilavetinden daha büyüktür. Bir zikir olan namaz kılmaktan daha büyüktür. En büyüğü zikrullah'tır diyor. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir diyor. Zikir de farz. Günün yarısından daha çok zikir de farz. Daimi zikir de farz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, günün dostlarım, hep Kur'an'ı yaşayanları aşırı dincilikle
suçlarlar, bizim yobazlar. Bilmezler ki Kur'an'ı yaşayanlar sadece bizleriz. Bilmezler ki sahabe Kur'an'ın bütünü yaşadılar. Son derece açık sevgili kardeşlerim. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi kainatın en büyük müşrine olacak tabi olmuşlar. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Hepsi fizik vücutlarını teslim etmişler. Hepsi nefslerini teslim etmişler. Hepsi irşada ulaşmışlar. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Bütün bunlara rağmen bizim yaşadığımız hayatta tam onların yaşadığı hayat olmasına rağmen, bunu yüzlerce defa ispat etmemize rağmen adamlar bizi aşırı dincilikle suçluyorlar. Cehaletin bu seviyesi gerçekten hüzün verici sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki din alimlerimiz Kur'an'ı bilmiyorlar. Bir şey daha, çok iyi Arapça bilmeleri, sarf ve nahiv bilmeleri, gramatikal olarak Arapçanın gönlüne sahip olmaları hiçbir şey değiştiremiyor. Din öğreticilerinin %90'dan fazlası ülkemizde dinlerini bilmiyor. Hatta cemaatler arasında da ne yazık ki bu gerçek hüküm sürüyor. Tek ışık Allah'tadır sevgili kardeşlerim. Biz o ışığı temsil ediyoruz. Söylediğimiz her şey kelimesi kelimesine Kur'an'dan alınmış Allah'ın bize öğretisidir. Dikkat edin ki din Allah'a teslimlerden ibarettir. Onun için dinin adı Arapça olarak indirilen Kur'an-ı Kerim'de İslam'dır. Yani Allah'a teslim olma dini, yani Allah'a ruhu teslim etme dini, yani Allah'a fizik vücudu teslim etme dini, yani Allah'a nefsi teslim etme dini, yani Allah'a iradeyi teslim etme dini. Sevgili kardeşlerim, ne kadar çabuk geçiyor şu zaman. Sizlere doyum olmuyor ki sevgili kardeşlerim, size öyle çok seviyoruz ki. Günümüzün 24 saatini sizlere harcamak istiyoruz. Ve bakıyoruz ki her gün 20 saat belki de daha fazla sizlerle beraberiz. Bir taraftan telefonlarınız, bir taraftan e-mailleriniz, bir taraftan sizinle yaptığımız bu televizyon konuşmaları, can cana, gönül gönüle, sımsıcak bir beraberliği temsil ediyor sevgili kardeşlerim. Biz etle tırnak gibiyiz. Biz fizik vücutla ruh gibiyiz. Birbirimizle birlikte var oluyoruz. Mutluluğumuz bir üçlüyü ifade ediyor. Allah Teala, sizler ve biz. Mutluluk işte budur sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, teslimler. Öyleyse Allah'a teslim olmaya çalışın. Teslim olmaya çalışın ki mutlu olasınız ve etrafınızdaki mutsuzluklar denizi sizi sakın aldatmasın sevgili kardeşlerim. Siz Allah'a aitsiniz. Sizler Allah'ın bu dehşet devresinde en çok güvendiklerisiniz. Dinin tamamen unutulduğu, bütün dinlerin mensuplarının birbirine düşman olduğu, dünyanın bir soygun devresi geçirdiği bu günler, bunları elle gönül gönüle beraberce aşacağız. Ve mutluluk
bu kasvetli günlerin arkasından doğacak olan güneşle gelecek. O güneş, efendim, ne dediniz? Evet, hidayet güneşidir sevgili kardeşlerim. Hidayet güneşi. O güneş etrafı ışıklandıracaktır, ısıtacaktır ve bu dünyayı yaşanacak bir yer haline getirecektir. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ve as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Allah insandan başka yarattığı her şeyi insan için yarattığını söylüyor. Ama insanı kendisi için yarattığını söylüyor. Ve o kadar yarattığı mahlukat arasında sadece insana ruhundan öpülmüş. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bütün alemlere rahmet olarak yarattığını söylüyor. Yani bütün alemlerde Allah Teala hükümran ve de insan bütün alemlerde Allah'ın yarattığı mahlukat arasında en üst seviyede bir muhteva taşıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile ilişkiler. Bir insanın mutluluğunun zeminini teşkil eder. Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Muhakkak ki şimdi hemen herkes çok seviyoruz diyeceklerdir. Ne kadar çok. Sevgili kardeşlerim, yüzde kaç seviyorsunuz Allah-u Teala'yı? O sizin zikir seviyenizde paralel bir olgudur. Bir günde ...12 saat zikir yapan bir kişi Allah-u Teala'yı %50 seviyor demektir. Ne kadar zamanını Allah için harcıyor? Ne kadar zamanını kendisi için harcıyor? İşte zikretmek zamanı Allah için kullanmaktır. Allah'ın ismini kim? Allah, Allah, Allah diye sesle veya diye sessiz veya dilini de kımıldatmadan diye içinden Allah'ı zikrediyorsa o Allah'ın en büyük ibadetidir. Allah Teala diyor ki "Vale zikrullahi ekber." Yani muhakkak ki ve mutlaka muhakkak ki zikrullahi Allah'ın zikri ekber, daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Kur'an-ı Kerim tilavetinden daha büyüktür. Namazdan daha büyüktür. Kur'an-ı Kerim'i okumaktan daha büyüktür. Bir insan için Allah-u Teala bir hedef üzere insanı yarattığından bahisle onun çok zikretmesini istiyor. Çünkü zikri farz kılmış. Ve eskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila diyor. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona dön. Bu ara sıra zikretmektir. Günün yarısından daha fazla zikri de farz kılmış Allah Teala. Ama veskürün Allah'a kıyamen, ku'uden ve ala cunubihim
şeklinde Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen zikir, ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmeyi ifade ediyor. Kıyamen ayakta, kuuden, otururken ve alâ cünübihim ve yanüstü yatarken. Öyleyse veskür ismi Rabbike. Öyleyse Allah'ı Rabbinin ismini zikret. Arkasından da Allah-u Teala diyor ki tevettel ileyhi tebdila ve ona doğru yönel, ona ulaş.

Sevgili kardeşlerim, Allah Teala kainatı yaratmış. 100 milyar galaksinin var olduğu tespit edilmiş durumda. Her bir galakside ortalama 100 milyar yıldız. Bir sonsuzluğun içinde bir nokta bile değil dünyamız. Dünyada verilen bir gezegende Allah Teala bizi bir anne babadan dünyaya getirmiş. Kainatın sonsuzda birinde bir gezegen dünya. Ama o dünyada yarattığı peygamberine, alemlere rahmet olsun diye yarattım seni diyor.

Sevgili kardeşlerim, Allah Teala en çok insanı seviyor ve en çok sevdiği mahlukunun, insanın mutlu olmasını istiyor. Onun dünya hayatını yaşamasını istiyor. Ama mutlu olarak yaşamasını istiyor. Mutluluk bir uyum halidir. Kişinin iç dünyasında sükun iç dünyadaki mutluluğu temsil eder. Kişinin dış dünyasında yani başka insanlarla olan ilişkilerinde sükun dış alemdeki mutluluğu ifade eder. Ve Allah ile ilişkilerindeki görevlerini yerine getirmenin en üst boyutu olan daimi zikir, Allah ile olan ilişkilerindeki mutluluğu ifade eder. Kim daimi zikrin sahibi ise o Allah'tan büyük bir nimet üzeredir. Her an mutludur. Allah içindir. O daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinde afetler mevcut değildir. Başkaları için yaşayan bir insandır. Ve başkalarının mutluluğu için hayatını vakfeder. Sevgili kardeşlerim, niye acaba Allah Teala insan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor? Bu çalışmak en büyük ölçüde zikri ifade eder. Zikir bir çalışmadır. Allah'ın katından başlangıçta zikir rahmeti, sonra kesintisiz bir şekilde puzzle'ları kalbe taşımanın yegane yoludur. Zikir yoksa Allah'ın katından ne rahmet nuru gelir, ne puzzle nuru gelir, ne de salavat gelir. Nurlar önemli mi? Allah'ın katından yağmur tanelerinin aynı görüntüsünde olan Allah'ın kulları inerler. Ve kişinin göğsüne ulaşırlar. Göğsünden de kalbine ulaşırlar. İşte kalbi kapkaranlık bir dünyadan pırıl pırıl aydınlık bir dünyaya taşıyan nefsin kalbine Allah-u Teala'nın ulaştırdığı bu nurlardır. Sevgili kardeşlerim, nur Allah Teala'nın nurudur. O nurla Allah Teala insanların kalbini tezyin eder, süsler. Yani müzeyyen kılar. Bütün insanlardan hepsinden teker teker Allah-u Teala'nın istediği bir tek şey vardır. İnsan adı verilen bu mahlukunun mutlu olması. Başka bir şey istemez. Ama mutlu olmak nefsin kalbiyle alakalı bir konudur. Sevgili kardeşlerim, nefsin kalbi başlangıçta %100 kapkaranlıktır.
%100 afetlere doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar. 19 ayrı grup negatif faktör. Bunların hasletlerle yer değiştirmesi kişiyi mutlu kılacaktır. Öyle ki kim nefsinin kalbini %100 nurlarla süsleyebilirse o kişi mutluluğu yaşayacaktır. Huzur içinde olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk kesintisiz bir müessesedir. Mutluluk iş dünyada kavganın bitmesini gerektirir. Yani kişinin nefsiyle ruhu arasındaki kavganın bitmesini gerektirir. Mutluluk dış dünyada kendisini gösterir. Hedef başka insanlarla kişi arasındaki, bireyler arasındaki kavganın bitmesi. Ve nihayet Allah ile kişi arasındaki kesintisiz zikirle her an kişinin Allah'ı düşünmesi, Allah ile birlikte olması sağlanabilirse kişi o zaman mutluluğu en üst boyutta yaşar. İşte bir insan iki ayrı hüviyette olur. Ya uyanıktır, normal şartlar altında dünya hayatını yaşamaktadır, ya da uykudadır. Allah-u Teala'nın emrettiği statü uykudayken de kişinin zikretmesidir. Sevgili kardeşlerim, bunu tahakkuk ettirmek o kişi için bir mutluluk vesilesidir. Huzuru ve mutluluğu ifade eder. Bütün insanlar için Allah'ın emrettiği şey, hedef, mutluluksa ama insanlar mutsuzsa arkasında bir tek şey vardır. Şeytan insanları Allah'ın güzelliklerinden ayırmayı başarmıştır. Bu güzelliklerin başında zikir gelir. 24 saati kapsayan tek ibadet zamanın bütün parçalarına saniyeye kadar inen bir dizayn içinde dağılmış olan tek ibadet zikirdir. Allah-u Teala her an kalbimize kesikli çizgiler halinde inen fazılların bir ömür boyu kalbimizi doldurmasını emretmiştir. Eskürünallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cünûbihim. Allah'ı ayaktayken de, dururken de, en üstü yatarken de zikredin. Sevgili kardeşlerim, insan sadece bir yaratıktır. Allah'ın yarattığı mahlukatın içinde bir tanesidir. Ama Allah-u Teala onun, insanın
en üstün yaratık olduğunu ifade ediyor. Bunun sebebi de bütün mahlukatın, mahlukların içinde, yaratılanların içinde sadece insana Allah'ın ruhundan üfürmek lütfunda bulunmasıdır. Bu bir lütuftur. Allah'ın büyük bir nimetidir. Ruh. İyi ama ruhumuz bizde kalmayacak ki. Allah Teala hem bize ruhumuzu üfürüyor hem de diyor ki ruhunu bana gönder. Ruha diyor irci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Ey ruh, Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Bir insan Allah'a ulaşmayı diler. Sonra bu dilek onu hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sormaya ulaştırır. Kişi Allah'tan mürşidini sorar. Ve Allah Teala Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen herkese onun bu suali sorması için gerekli talebi yükler. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olan kişidir. Hedefi budur. Ruhunu, bir başka ifadeyle Allah'ın ruhunu, bizatihi Allah'ın ruhunu Allah'a iade etmekle görevlidir insanoğlu. Ve Allah Teala ona mürşidini gösterdikten sonra kişinin o mürşide gidip tabi olması halinde, ölmesi halinde ruhu mutlaka vücudunu terk edip Allah'a doğru zaten yolda olan ruhlar kafilesinin içine katılır. İnsanlık durdukça insan ruhlarının Allah'a yolculuğu da devam edecektir. Kur'an'daki adıyla seyr-i süluk. Allah'a ulaşma konusunda hareket halinde olmak, yani ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yaptığı yolculuk. Bir insanın hayatında yaşayacağı en büyük mutluluk budur. 7-8 aylık bir süreç içerisinde kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala acaba beni sever mi diye düşünürseniz, bu sualin cevabı evet, Allah hepinizi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir sıralama söz konusudur. Ve bu muhteşem dizayn Allah'ın dizaynıdır.
hak edenler Allah Teala tarafından mutlaka hak ettikleri seviyeye ulaştırılır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve ölmüş. Mürşidine ulaşamadan ölmüş ama dilemiş, dilediği kesin. Kişi kıyamette birinci kat cennete gidecektir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, sonra mürşidine ulaşmayı dilemiş, sonra rahmetli olmuş. Bu kişi için birinci kat cennet garantidir. Ama kişi yaşıyor. Yaşıyorsa Allah onu mutlaka mürşid sevgisi vererek mürşidine ulaşmak için Allah'tan mürşidini sorma noktasına ulaştıracaktır. Bir kişi boy abdesti alacak ve Allah'tan mürşidini soracaktır. Eğer kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemişse, Allah Teala onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Mürşitten Allah'ın cereyanı alınır. Bir insanın ansızın kendisinin dışında bir kuvvet tarafından titretilmesi cezbe adını alan Allah'ın bir işaretidir. Cezbe sahipleri kendi dışlarında bir gücün var olduğunu, bunun vücutlarını sarsmasıyla kendilerine hissettirildiğini yaşayanlardır. Onlar Rablerine yakın olanlardır. Allah Teala tarafından cezbeyle mükafatlandırılmışlardır. Cezbe bir insanın Allah'tan gelen bir cereyanla, bir enerjiyle bir anda şiddetle titremesi ve gayet diğer Allah kelimesini tekrar etmesi hadisidir. Kelime tekrar edilir veya edilmez. Önemli olan cereyanın o kişiye ulaşması ve onu şiddetle sarsmasıdır. Önemli mi? Bu, tahkiki imanın başlangıcıdır. Herkes Allah'a inanır veya bir kısmı da inanmaz. Ama Allah'ın gerçekten varlığını kişinin hissedebilmesi Allah-u Teala'nın ona gönderdiği cezbeyle sağlanır. Cezbe o kişinin şiddetle elinde olmayan bir şekilde Allah'tan gelen bir enerjiyle titremesi halidir. Bu sırada o kişi bir ses de çıkartabilir. Elinde

yakin hasıl etmek cezbeyle daha sağlam bir zemine oturur. Cezbe kişinin dışından bir tesirin onun üzerinde nasıl bir hüviyette oluştuğunu kişinin anlamasını sağlar. Yaşayarak anlar bunu. Bu Allah'ın bir lütfudur. Lütfu keremidir. İkramıdır. Allah'ın kendisini sevdiğini, bu sevgiyle kendisine Allah-u Teala'nın cezbe verdiğini kişi yaşar. Elinde olmayan bir standart içinde Allah-u Teala'nın onu bir anda sarstığını görecektir. Bu sarsıntı şiddetli olabilir, şiddetli olmayabilir. Allah'ın tayin ettiği cezbenin şiddet derecesi o kişi için daima farklı bir hüviyette yaşanacaktır. Herkesin cezbesi o kişinin kendisine ait olan bir muhteva taşır ve Allah ile onun arasında cereyan eder. O kişi arasında cereyan eder. Aynı anda dünya üzerinde kim bilir kaç bin insan Allah-u Teala'dan cezbe almaktadır. Her biriyle Allah-u Teala direkt ilişkidedir. Bütün insanların ne yaptığını Allah-u Teala her an bilmektedir. Dilerse her an insanlara Allah-u Teala onlarla konuşmak suretiyle mutluluk verir. Ama bedavadan hiç kimse Allah'ın lütfuna erişmez. Bir altyapı kişide oluşacaktır. Mürşid sevgisini Allah Teala ona ulaştıracaktır. Kişi mürşidine ulaşacaktır. Mürşidine ulaşacaktır ki o mürşit de kendi mürşidinden Allah'ın cezbesini almıştır. Ulaşacaktır ki mürşitten o cereyan kendisine de ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, dünyada her şey öylesine güzel, öylesine yerli yerinde tahakkuk etmiş ki o muhteşem denge Allah-u Teala'nın yaratmasının ve bu yaratıcılığın vücuda getirdiği yaşam şartlarının ilahi açıdan değerlendirilmesini sağlar. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'ı tanımadan evvel bir hiçtirler. Şeytanın bir oyuncağıdırlar. Hepsine şeytan hiç onlara çaktırmadan hükmeder. Nefslerindeki afetlere şeytan tesir etmek yetkisinde olduğu için onları daima negatif istikamette hedeflere götürür. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği andan itibaren her şey değişecektir. O kişi artık Allah'ın tarafında birisi olacaktır. Şeytanın tarafında olmak hayatının bir kısmını almıştır. Farkına bile var.

elinde olmadan İblis onu kendi tarafında tutmayı başarmıştır. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemekle yepyeni bir dünyaya adım atar. O güne kadar yaşamadığı bir mutluluğu yaşayacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediği andan ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçireceği 7-8 aylık bir dönemde bu kişi gerçek anlamda çok üst seviyede bir mutluluğu yaşayacaktır. Allah Teala o mutlulukla Allah'ın kapısının ne kadar zengin olduğunu, ne kadar huzur verici olduğunu, ne kadar mutluluğa ulaştırdığını o kişiyi yaşatacaktır. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyorsanız etrafınızdaki insanları mutlu etmeye çalışın. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü siz eğer bunu yaparsanız, başkalarına mutluluk verirseniz, her mutluluk verdiğiniz, onları mutlu ettiğiniz insanların yaşadığı mutluluğun aynını siz de yaşarsınız. Ona o mutluluğu yaşattığınız için böylece her gün 5-10 kişiyle konuşan, her birine mutluluk veren bir insan, onların her birinin yaşadığı mutluluğun aynını kendisi de yaşayacağı için, her birinin yaşadığı mutluluğun 20 kişiyle bu mutluluğu paylaşmışsa 20 katını yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuzu vücuda getirmek hepinizin elindedir. Devam ettirmek elindedir. Onun için Allah'ın katında başkaları için yaşamak son derece önemli bir hayat tarzıdır. Onlar mutludurlar. Onlar huzur içindedirler. Onlar Allah'ın müstesna dostlarıdır. Daimi zikre ulaşanları en çok sevilenler olarak değerlendirebilirsiniz. Onlar hamdolsun ki Allah beni seviyor diye düşünürler. Sevgili kardeşlerim, hepinizi Allah Teala çok seviyor. Ne kadar Allah'a layık olursanız, o kadar çok Allah Teala sizleri mutlu kılar. En çok layık olanlar Allah'ı en çok zikredenlerdir. Zikir seviyesiyle kişinin mutluluğu arasında, zikir seviyesiyle Allah'ın kişiye olan sevgisi arasında mutlak bir ilahiyat rabıtası mevcuttur. Kişi ne kadar çok zikir yaparsa Allah onu o kadar çok sever. Kişi ne kadar çok zikir yaparsa kişi o kadar mutlu olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ı seviyorsanız gerçek anlamda sevip sevmediğinizi her an yoklayabilirsiniz. İnsanları seviyor musunuz? Onlara hep güzel bir şeyler yapmak, güzel sözler söylemek ihtiyacını duyuyor musunuz? Eğer böyleseniz Allah Teala'dan çok yardım alırsınız. İnsanlar size kötü mü davranıyorlar? Onları suçlamak yerine onların size kötü davranmasına sebebiyet veren davranış biçimlerinizi onları mutlu edecek istikamete çevirin. İşte mutluluğun sırrı buradadır. Kim başkalarına mutluluk vermek için yaşarsa o kişi o mutluluğu verdiği süreç içinde
aynı mutluluğu yaşar. Öyleyse etrafınızda birçok insan var. Her birini mutlu kılabilirsiniz. Bu onların her birinin yaşadığı mutluluğu sizin de yaşamanız manasına gelir. Onları sevin sevgili kardeşlerim. Onlarla birlikte olun. Onları mutlu edin ki siz mutlu olasınız. Allah-u Teala'nın hepinize en güzeli ulaştırması dileklerimizle bir mutluluk sohbetini daha burada tamamlıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Unutmayın, yaratılış sebebiniz sizin mutluluğunuzdur. Allah Teala kainattaki en değerli mahluk olarak yarattığı insanı, yani sizleri mutlu olmakla hedeflendirmiş. Gayesi hepinizin sonsuz bir saadet içinde bir asrı saadet yaşamanız. Bütün insanlar için Allah'ın hedefi tektir, o insanların mutluluğu. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor. Ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Kul olmaksa mutluluğu kademe kademe yaşamaktır. Yedi kademede mutluluğun en üst noktasına ulaşmaktır. En üstün derecede kul olmaktır. Mutluluk. Mutluluk nedir diye sormalısınız. Nedir bu mutluluk? Ne menen bir şeydir? Mutluluğun temelindeki tarif şöyle geliyor. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği noktayı işaret eder. İç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. İç dünyanızdaki mutluluk, nefsinizle ruhunuz arasındaki o korkunç savaşın adım adım azalması, azalması, azalması ve neticede yok olmasıyla noktalanır. Sonsuz mutluluk oradadır. Nefsinizin bütün afetlerinin yok olduğu yerde. Ruhunuz bir değişiklik geçirmez. Ruhunuz sonsuz güzelliklerle donatılmıştır. Bütün hasletler ruhunuzdadır. Ama nefsiniz baştan aşağı afetlerle doludur. %100 19 grup afetle mücehhez bir nefsiniz var. Mutsuz olan bütün insanların mutsuzluğu nefslerinin hakimiyetinde olmalarından kaynaklanır. Nefsin hakimiyeti ise şeytanın hakimiyeti demektir. Neden böyle söylüyoruz? Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o münkerle ve fuhuşla emrolunur." Eğer Allah'ın üzerinize rahmeti ve fazlı olmasaydı, yani kalbinize Allah'ın rahmeti ve fazlı ulaşmasaydı manası var burada, İçinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezdiniz diyor Allah Teala. Nefs tezkiyesi Kur'an'ın temel hedefi. Nefsinizde %100 afetlerle hayata başlarsınız. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, düşmanlık, gurur, kibir, nefret, bunların hepsi nefsinizin o pis afetleridir. Onlardan kurtulmanın bir yolu var mı? Elbette var. Allah Teala mutluluğunuzu garanti ediyor. Kim diyor mutlu olmak isterse o benim tarafımdan mutlak surette mutluluğa ulaştırılır. Yeter ki istesin. Sevgili kardeşlerim, şimdi size sorsam İçinizde cennete gitmek isteyen var mı diye, sanıyorum ki hepiniz birden
Aynı şeyi söyleyeceksiniz. Herkes cennete gitmek ister. Kim cehenneme gitmek ister ki? Ve Allah-u Teala cennetinizi garanti ediyor. Bir tek dilekle hepiniz Allah'ın cennetine girebilirsiniz. Hepiniz o bir tek dilekle tağuta dostken, yani insan ve cin şeytanların Kur'an-ı Kerim'deki adı tağuttur. Tağuta dostken Allah'a dost olabilirsiniz. Bir adım daha atalım. Tağutun kuluyken, insan ve cin şeytanların kuluyken Allah'ın kulu olursunuz. Öyleyse bu noktaya biraz sonra döneceğiz. Şimdi şu mutluluk denilen müesseseyi açıklıyorduk. Neden insanlar mutsuzdur biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Nefslerinde %100 afetler var. Yani Allah'ın bütün emirlerine mutlak olarak karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri mutlaka işlemek isteyen bir nefs afetleri dizisi. 19 grup afet. Burada nefsinizin afetleri, Allah ne zaman size bir Kur'an-ı Kerim'le bir emir vermişse, o emri yerine getirmek için harekete geçmeyi isterseniz, nefsinizin afetleri kesin şekilde buna itiraz ederler. Hangi ortamda aklınız şuur kazandıysa, o ortamın standartlarını size uygulayacaktır. Ve de bu mutsuzluğunuz için yeterli sebeptir. Neden öyledir? Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek ister. Yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemez. Öyleyse ruhunuzun istediği şeyi nefsiniz istemiyor. Nefsinizin istediği şeyi ruhunuz istemiyor. Tersinden hareket edelim. Nefsinizin istemediği şeyi ruhunuz istiyor. Ruhunuzun istemediği şeyi nefsiniz istiyor. Öyleyse Allah niçin emir gönderiyor? Emirleri yapılsın diye. Allah niçin yasaklar koyuyor? Yasakları yerine getirilsin diye. Peki Allah'a göre emirlerin ve yasakların yerine getirilmesinin, bu temel emrin arkasında ne var? Sizin mutluluğunuz. Emirler ve yasaklara riayetiniz gün geçtikçe artacaktır. Eğer nefsinizdeki afetleri tezkiye ve tasfiye edebilirseniz. Tezkiye, nefsinizin kalbindeki afetlerin yarı yarıya azalmasıdır. %51'e ulaştığınız zaman tezkiye oldunuz demektir. Tasfiye ise daimi zikre ulaşıp nefsinizin afetlerinin bütününü yok etmeniz halidir. Bu hem cennet saadetinin bütününü hem dünya saadetinin bütününü size sağlar. Öyleyse iç dünyamızdaki bizi mutsuz eden faktör nedir? Sulh ve sükunun olmadığı bir iç dünyanın sahibi olmamız. Yani uyandığımızdan tekrar uyuduğumuz noktaya kadar geçen zaman parçasında nefsimizle ruhumuz devamlı didişme halindedir. Neden? Her an ruhumuz Allah'ın bir emrini yerine getirmek için tesir etmeye çalışır aklımıza. Aynı anda da nefsimiz Allah'ın emrini yerine getirmemek için tesir etmeye çalışır. Yani iki zıt kardeş iç dünyamızda yaşıyor. İki zıt varlık. Birinin hayır dediği şeye öteki mutlaka evet demek mecburiyetinde. Diğeri için de aynı şey söz konusu. Bu sebeple iç dünyamızda devamlı bir çatışma var. Kavga var, savaş var. Bu savaş sebebiyle iç dünyamızda mutsuzuz. Hayata atıldığımız noktada dikkatle bakın kendinize. Ruhunuz 100 üzerinden 100'le Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiile işlemeyen bir özellik taşır. Nefsiniz 100 üzerinden 100'le Allah'ın bütün yasaklarını yerine getirmek isteyen, mutlaka yapmak isteyen, Allah'ın emrine rağmen yapmak isteyen,
yasak ettiği fiilleriyle ise, affedersiniz, emrettiği şeyleri ise mutlaka yapmak istemeyen, yerine getirmek istemeyen, itaat etmek istemeyen bir hüviyetedir. Nefsinizde isyan vardır, ruhunuzda itaat. Öyleyse her an iç dünyanızda bir kapışma, bir kavga, diyalektik bir savaş hüküm sürüyor. Doğumunuzdan ölümünüze kadar bu devam eder, eğer kendinize hakim olmayı hedef edinmezseniz, Allah'ın emirlerine riayeti esas almazsanız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden insanlar iç dünyalarında mutsuzdur? Çünkü devamlı bir çatışma iç dünyalarında onları rahatsız etmektedir. Nerede savaş varsa, nerede kavga varsa, kaos varsa, orada insanlar mutsuzdur, huzursuzdur. Her an ne olacağını bilememenin ve her an nefslerine mağlup olmanın üzüntüsünü yaşar insanlar. Öyleyse burada dikkatle bir konunun üzerinde durun. Neden insanlar iç dünyasında mutsuzdur sualinin cevabı, iç dünyasındaki o kişinin devamlı çatışma. Devamlı bir diyalektik savaş veriliyor iç dünyanızda. Nefsiniz ve ruhunuz iki düşman olarak içinizde var. Birinin istediği şeyi öteki mutlaka reddediyor. Diğeri için de aynı şey söz konusu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, iç dünyanızda mutsuz bir insansınız. Her an bir çekişme halindesiniz. Her an kararsızlık halindesiniz. Her an taraflardan biri diğerini devamlı yaralıyor. Peki dış aleminizde neden mutsuzsunuz? Dış aleminizde de kavga var. Kesintisiz bir kavga. Çocukluğunuzdan itibaren etrafınızdaki arkadaşlarınız da dahil olmak üzere herkesle aslında karşı karşıyasınız. İç dünyanızda bir şey, nefsinizin kibir afeti, gurur afeti, hep başka insanlardan üstün olduğunuz intibaını onlara vermeye çağırır sizi. Hep bir şeyler ispat etmek istersiniz onlardan üstün olduğunuzu. Böylece kibir ve gurur hissiniz tatmin olur. Bu herkeste var olduğu için bu his insanlar arasında devamlı bir mücadele tahakkuk eder. Her an insanlar görünür veya görünmez dış alemlerinde kavga halindedirler. Yani başka insanlara kendi üstünlüğünü onlara rağmen, onların karşı görüşlerine rağmen kabul ettirme eğilimi insanları birbirine düşman kılar. Öyleyse bu noktada da dış aleminizde de başka insanlarla savaş halinde olduğunuz için ne kadar gizlemeye çalışırsanız çalışın, aslında bir savaş mutlaka etrafınızdaki insanlarla sizin aranızda var. Bu savaş da size huzursuzluğun bir faktördür. Bu dış aleminizdeki mutsuzluğu oluşturur. İç aleminizdeki savaş, nefsinizle ruhunuz arasındaki savaş dışa yansır. Ve bu iç dünyanızdaki savaş devam ettiği sürece siz dış aleminizde de bir savaşın içindesiniz. Neden? Çünkü iç dünyanızda bir sulh ve sükun hali oluşmamış durumda. Oluşmuş olsaydı ne olurdu? Oluşmuş olsaydı şu olurdu. Başkalarından üstün olmak konusunda
en ufak bir talebiniz olmazdı. Çünkü o zaman siz gurur ve kibir afetlerinin, düşmanlık afetinin, nefret afetinin, kin afetinin hepsini yenmiş olurdunuz. Onlar olmadığı takdirde hiç kimseye üstünlük taslamazdınız. Taslamadığınız için de gerçek anlamda üstün bir insan olurdunuz. Arkasındaki sırrı anladınız mı sevgili kardeşlerim? Sadece üstünlük taslamayan insanlar üstün insanlardır. Öyleyse neden bahsediyoruz? Nefsinizdeki kavganın var olması halinde nefsiniz bütün afetleriyle sahnededir. Dış alemine de bu yansıyacaktır. Başka insanlardan üstün olmak konusunda devamlı bir kavganın içinde olacaktır. Karşı tarafta sizin de aynı standartlarda olduğu için etrafınızdaki başka insanlar da onlar da sizden üstün olmak isteyeceklerdir. Ve her an aranızda bir sürü çatışmanın var olmasına sebebiyet veren temel kaynak budur. Dış dünyanızda da mutsuzsunuz. Peki ya Allah ile olan ilişkiler? Gururu olan, kibiri olan insan şeytanın devamlı hakimiyetindedir. Bir başka ifadeyle şeytanın dostudur. Bu sebeple şeytan onu Allah'ın bütün emirlerine karşı kışkırtacaktır. O emirlerin yapılmamasını talep edecektir. Çoğunda da başarı kazanacaktır. Allah'ın emirlerini ise yerine getirmemeniz için gayret edecektir. Allah'ın emirlerini yerine getirmemeniz, yasakları işlemeniz, şeytan tarafından devamlı size telkin edilecektir. İnsan ve cin şeytanlar tarafından ve bizatihi iblis tarafından her an size bir telkin ulaşacaktır. Söylediğimiz ayeti hatırlayın. Nur 21. Şeytan tarafından münker ve fuhuşla emrolunacaksınız. İç dünyanızdaki nefsiniz de buna evet diyecek. Ve zaten çevreniz baştan aşağı pisliklerin aktığı bir dünya düzenini gösteriyor. Böyle bir statüde nefsinizin ve insan ve cin şeytanların doğrusunda, doğrultusunda aynı hedefleri yürüyen bir insan olmakta ve mutsuz olmakta devam edeceksiniz. Neden? İç dünyanızda mutsuzsunuz, nefsinizle ruhunuz arasında devamlı bir kavga var. Dış dünyanızda mutsuzsunuz, etrafınızdaki insanlarla devamlı bir kavganız var. Allah ile olan ilişkilerde mutsuzsunuz, Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsunuz. Bu sebeple huzursuzsunuz. Yasak ettiği fiilleri işliyorsunuz. Bu sebeple huzursuzsunuz. Neden? Allah'ın emirleri işlenmedikçe ve yasaklar işlendikçe Allah Teala size azap eder. Bu dünyada çekilen azaptır. Etrafınızdaki insanlar bu sebeple huzursuzdur. Yetmez. Arkasından ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir her yaptığı hatadan sonra. O içinizde duyduğunuz sızı, birine bir kötülük yaptıktan sonra duyduğunuz sızı, o insanların adına vicdan azabı dedikleri şey, aslında bu cezalanmanın ifadesidir. Öyleyse, bütün insanlar kulvara eşit şartlarda çıkarlar. Afetler karanlıklarla temsil olunur. Nefsinizin kalbi %100 afetlerde dolu olarak kulvara çıkarsınız. Nefsiniz bu hüviyetlerdedir ama ruhunuz %100 Allah'ın nurlarıyla doludur. O da bir güneş gibi pırıl pırıl aydınlıklarla temsil edilir. Karanlık ve aydınlık birbirine eşit olarak %100 karanlık, %100 aydınlıkla ruhunuz ve nefsiniz bir denge unsuru halinde kulvara girersiniz. Bütün insanlar doğuşlarından ölümlerine kadar bir yarıştadırlar. Her saniye ya derecat kaybedeceksiniz ya da derecat kazanacaksınız. Başka bir alternatif yok. Yani ben
şu anda ibadet yapmıyorum, derecat kazanmıyorum, tamam. Ama çok şükür kimseye de bir kötülüğüm dokunmuyor. Öyleyse derecat da kaybetmiyorum diyemezsiniz. Çünkü Allah-u Teala daimi zikri herkes olduğu gibi size de farz kılmış. Diyor ki, Feskurallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Üç halde bulunabilirsiniz. Ayaktasınız, oturuyorsunuz veya yatıyorsunuz. Üçünde de Allah'ı zikretmek emriyle emir altındasınız. Öyleyse mutlaka her an Allah'ı zikretmek zaten mutluluğunuzun anahtarı odur. Zikir. Biliniz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de size neyi emretmişse muradı sizi mutlu kılmaktır. Hedef sadece budur. Hep Hazreti Musa'yı hatırlayın. Hani bir kuzuyu kovalıyor, kovalıyor, kovalıyor, kuzu da kaçıyor hep. En sonunda yakalamış kuzuyu, hemen süt vermeye başlamış kuzuya. Demiş ki, ey kuzucuk, niye kaçıyorsun? Ben seni sadece sana süt vermek için kovalıyordum. İşte insanlar da gerekli din bilgileri olmadığı için, en azından Kur'an'ı bilmedikleri için insanlar mutsuz. Sevgili kardeşlerim, mutluluk elinizle uzandığınız zaman tutabileceğiniz kadar yakın bir yerde sizi bekliyor. Bir dileğinize vabeste, bir dileğinizle hemen yakalayabileceğiniz bir kuş mutluluk. Sizi de uçuracak. Öyleyse ne olması lazım? Eğer şartlar buysa, o nefsimizin afetleri sebebiyle iç dünyamızda devamlı çatışma sebebiyle mutsuzsak, aynı sebeple başkalarına üstünlük taslamak açısından etrafımızdaki insanlarla devamlı savaş halindeysek, aynı zamanda Allah ile olan ilişkilerde Allah'ın emirlerini yerine getirmediğimiz, yasaklarını işlediğimiz için devamlı bir huzursuzluk içindeysek, çaresi yok mu? Çaresi var. Bir sual, garantili bir çare mi? Yani Allah-u Teala mutlaka diyor mu? Evet, diyor sevgili kardeşlerim. Garantili bir çare. Allah-u Teala diyor ki mutlaka ben sizi üçüncü kat cennetime ulaştırırım ve dünya zaletinin de yarısını size mutlaka temin ederim. İşte Allah ile kul arasındaki o muhteşem farklılık burada kendini gösterir. Allah karşılıksız verir. Her verdiği sadece bizim mutluluğumuz içindir. Öyleyse neyi garanti etmiş Allah-u Teala? Üçüncü kat cenneti ve dünya mutluluğunun yarısını, aşkının yarısını diyelim, mutlak olarak garanti ediyor. Düşünün, insanlara Allah-u Teala sizi cennete ulaştırsın istemez misiniz dediğiniz zaman birçok insan diyor ki, umamam diyor yavrum, Allah beni nereden cennetine alacak? Öyle yanlış şeyler kafalarına girmiş ki, Allah-u Teala onları cennete almaz zannediyorlar. Oysa ki Allah-u Teala garanti veriyor. Diyor ki, ey insanlar, bana ulaşmayı dileyin. Sadece bu kadar. Hepinizden istediğim şey diyor, bir tek dilektir. Kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Öyle mi diyor Allah-u Teala? İşte bakın, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor, Allahu yeştevi ileyhi men yeşâhü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunîb. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları mutlaka kendisine
ulaştırır. Onları kendisine ulaştırır. Ama Allah-u Teala'nın böyle söylemesi, o Allah olduğu için mutlaklığı muhtevasına alır. Öyleyse şimdi başlangıç noktamıza geri dönüyoruz. Allah-u Teala'nın temel emrine bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de. İlla leyabudun ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Öyleyse Allah'a kul olmak nerede başlar? Orada başlar. O dilekte başlar. Allah'a ulaşmayı dilemekte başlar. Allah'a yönelmekte başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek demek, Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle aminu olmak demek veya münip olmak demek. Aminu olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Münip olan kişi Allah'a yönelen kişidir. Neticede Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a yönelmek mümkün olduğu cihetle o da aminu olan kişidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Öyleyse hadi gelin bakalım hayatımıza örnek olan sahabe ne yapmış da tağuta kuluken, insan ve cin şeytanlara kuluken Allah'a kul olmuş? Allah'a yönelmiş. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ne yapmış da şeytana dost iken, tağuta dost iken Allah'a dost olmayı başarmış? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bu mutluluk denilen müessese, iç dünyanızda, dış dünyanızda, Allah ile olan ilişkilerinizde kavganın bitmesini ifade eder. Sulh ve sükunu ifade eder. Böyle bir hedefin başlangıç noktası ise Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sevgili kardeşlerim, sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah'a yönelirseniz ne olur? Allah'a dost olursunuz. Bir, Allah'ın kulu olursunuz. Bu, şeytana, tağuta, insan ve cin şeytanlara dost olmaktan kurtulmaktır. Bir, bu, tağuta kul olmaktan kurtulmaktır. İki, ikisi de aynı noktada tecelli eder. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada. Hadi gelin tahkik edelim şimdi. Gerçekten böyle mi? Kur'an-ı Kerim ne diyor? Zümer suresi 17. ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ينَ Sahabeden bahsediyor Allah-u Teala. Diyor ki onlar ki diyor tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Peki neden? Allah'a ulaşmayı dilediler diyor. Allah'a yöneldiler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Buyuruyor Allah Teala. Ne oldu? Tağuta kul iken tağuta kul olmaktan kendilerini kurtarmışlar. Ne olmuşlar? Kime kul olmuşlar? Allah'a kul olmuşlar. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a yönelmişler. Enavu ilallahi diyor Allah Teala. Onlar Allah'a enabe oldular, Allah'a yöneldiler. Ne demiştik demin söylediğimiz Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde?
Allah kullarından dilediğini kendisine, Allah dilediğini kendisine seçer. Dikkat edin, burada kulluktan bahis yok. Henüz kul olmamış insanlar Allah-u Teala'ya. Kul olmadan ikinci basamakta, 28 basamaklık bir İslam merdiveninin ikinci basamağında insanlar seçiliyor. İnsanların %90'dan fazlası seçiliyor. Seçilmeyenler şerre çalışanlar sadece. Yani insanlardan her kim başka insanların Allah'a ulaşmasını engellemeye çalışıyorlarsa, bu takdirde onlar asla seçilmezler. Zaten seçilmeyen tek grup da onlardır. Yani sadece kendileri Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'a ulaşmaktan men etmeye çalışan, Allah'a ulaşmayı dilemekten de tabiatıyla men etmeye çalışan insanlar, işte onlar seçilmezler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne diyor Allah-u Teala? Onlar ki Allah'a ulaşmayı dilediler, onlar kendilerini tağuta kul olmaktan kurtardılar. Allah'a kul ettiler ve cennet saadeti de onlara verildi. Dünya saadeti de onlara müjdeler vardır diyor Allah-u Teala. Bu müjde cennet saadetinde, dünya saadetinde ifade eder. Burada Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde Allah'a kul olmanız müessesesi var. Ondan evvel neymiş sahabe? Tağuta kulmuş. Öyleyse tağuta kul olmayanlar, Allah'a kul olanlar kimler diye bakalım. Bakara suresi 257. ayet-i kerime bu konuya ışık tutuyor. Allah-u Teala diyor ki, Allahü veliyyüllezine aminu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Allah, aminu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Allahü veliyyüllezine aminu. Allah, aminu olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Ve onları, yani onların kalplerini diyor Allah-u Teala, zulmetten başlangıçta %100 kapkaranlık olan kalplerini, afetlerle %100 dolu olan kalplerini nefs tezkiyesi yoluyla nura çıkartıyor. Sadece onların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Peki dilemeyenler, onlardan da bahsediyor aynı ayet. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ تَاغُوتَ يُحْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. O kafirlere gelince ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bu keferu kelimesinin içine giriyor. İnkar edenler, kafirler, onlar tağutun dostlarıdır. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler. Öyleyse sadece iki çeşit insan var. Allah'a ulaşmayı dileyenler, bu ayette Bakara 257'de amin olanlar olarak ifade ediliyor. Allah'ın dostları. Ve kafirler de tağutun dostları. Öyleyse mümin olmak standartlarına da Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse ulaşamaz. Allah'ın dostu olmak, Allah'ın kulu olmak, Kur'an'daki Allah'ın kulu olmak hedefine yönelebilmek, başlangıç noktasında mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemekle şekillenen bir muhteşem vetiredir. Allah-u Teala, sevgili kardeşlerim, sizleri o kadar çok seviyor ki, bir tek dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemeniz,
sizin kurtuluşunuz için hem de Allah'ın garantisinde bir kurtuluşunuz için mutlak bir taahhüt oluşturuyor Allah için. Allah bunu kendisine vazife edinmiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, o bana ulaşmaz. Ben onu kendime ulaştırırım diyor. Şimdi buradaki muhtevayı gördük. Allah'ın kulları aynı zamanda Allah'ın dostları. Bu iki faktörün müşterek dizaynı takva kelimesinde birleşiyor. Birinci takva, amen olanların takvasıdır. Birinci takva, münip olanların takvasıdır. İkisi de yer alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Nasıl 7 tane amene olma kademesi varsa Kur'an-ı Kerim'de, 7 tane de takva kademesi var. İşte Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci takvanın sahibi oluyorsunuz. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde 3. basamaktasınız. Allah'a ulaşmayı dileyen birisiniz. Birkaç dakika içinde zaten 7. basamağa ulaştırıyor Allah Teala. 14. basamakta mürşidinize ulaşıyorsunuz. 2. safa tabiyet gerçekleşiyor. 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırıyorsunuz. 3. safa. Buraya kadar Allah'ın garantisindesiniz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka buraya ulaştırılır. Şu kalbinizle Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an oraya ulaşmak için hazır vaziyettesiniz demektir. 5-6 aylık bir zaman zarfında Allah Teala sizi mutlaka kendisine ulaşır ve Türkçemizde ermiş denilen Allah'a ulaşmış bir evliya standardına sizi ulaştırır. Mutlak olarak böyle bir dizaynı Allah'ın oluşturduğunu görüyoruz. Sözü var. Şimdi takva lügat manası itibariyle Allah'tan çekinmek, sakınmak, korkmak gibi bir anlamı ifade eder. Ama Kur'an'ın derinine girdiğiniz zaman takvanın da 7 kademe oluşturduğunu göreceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda aminular takvasının veya münipler takvasının sahibi olursunuz. İkisi de geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Aynı noktayı işaret ediyor. Cehennemden, küfürden, dalaletten kurtulma noktası. Hem amin olmak kelimesiyle ifade edilmiş bu takva, hem de münip olmak kelimesiyle ifade edilmiş. Öyleyse bakalım, bir amin olan, amine ol kelimesiyle ifade edilen takva, birinci takva, cehennemden kurtaran takva, korkudan insanları kurtaran takva. Bu Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde ifadesini bulmuş. Allah Teala buyuruyor ki ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahzenun ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ne korkusu yoktur? Cehennem korkusu yoktur. Mahzun olmazlar. Herkesi cennete gönderiyorsun da beni niye cehenneme gönderiyorsun diye hüzne düşmezler diyor Allah Teala. Onlar aminu olmuşlardır ve aminu oldukları için takva sahibi olmuşlardır. Öyleyse unutmayın, takva sahipleri cennete girerler. Cennet takva sahiplerindendir. Takva sahibi olmanın ise başlangıç noktası amenu olmak. Ellezine amenu, onlar amenudurlar ve kânu yettekûn ve takva sahibi olmuşlardır.
lehümül büşra fil hayatet dünya fil ahirete. Onlara dünya hayatında da ahiret hayatında da cennet söz konusudur diyor Allah Teala. Şimdi Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesine bakarsak neyi görüyoruz? Sahabe tağuta kulmuşlar. Ondan kendilerini kurtarmışlar. Niye? Münib oldular diye, Allah'a ulaşmayı dilediler diye. Ve onlara müjdeler vardır diyor. Yunus Suresi'nin 64. ayet-i kerimesindeki dünya ve cennet müjdesi. Sebep Allah'a kul olmaları. Bu Yunus 62, 63, 64'te ise Allah'a veli olmaları, dost olmaları. Aynı noktada başlayan, bütün kademelerde eşitliğini devam ettiren bir müessese. Allah'a kul olmakla Allah'a dost olmak. Ve aynı zamanda takva sahibi olmak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu takva müessesesini başlangıç noktası olarak Yunus 63'te ameni olmakla Allah Teala sağlam bir işaret şeklinde dizayn etmiş. Allah'a ulaşmayı dilerseniz, amin olursanız mutlaka takva sahibi olursunuz diyor Allah Teala burada. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler biraz evvel Bakara 257'de ne olarak karşımıza çıkmışlardı? Allah'ın dostları, aminular olarak. Öyleyse şimdi gene beraberce bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de birinci takva nerede ifade edilmiş? İlk takva buluyoruz. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki münibine ileyhi ve yettekûn. Ona yettekuhu, ona Allah'a yönelin. Bu da Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Ve takva sahibi olun. Ve kumus salat ve namaz kılın. Ve la tekunu minel müşrikin, müşriklerden olmayın. Rum 32, o müşriklerden olmayın ki onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler fırkalara ayrılmışlardır. Her fırka kendi elindekiyle oyalanır, ferahlanır. İşte burada büyük ayrılık noktasına geliyoruz. İnsanlar ya Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir ve arkadan mutlaka Allah'a, Allah onları ulaştıracaktır sözü olduğu için, ya da dilemeyeceklerdir, o zaman şirkte kalacaklardır. Bu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in korktuğu gizli şirk, işte asıl bu şirktir. İnsanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olarak tek bir fırkayı oluşturacak yerde dilemeyerek 72 tane fırka oluşturmaları. Onlar fırkalara ayrılanlar. Diğerleri ise o tek fırkada olanlar, isimleri takva sahipleri. Özellikleri münib olmaları. Münibine ileyhi diye başlıyor ayet-i kerime. Öyleyse kim münib ise, Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi ise, dileyen kişi ise, o kişi bu ayet-i kerimede takva sahibi olarak görünüyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiş ise, bu sefer amenü tabiriyle ifade ediyor Allah Teala. Demin söylediğimiz Yunus suresinin 63. ayet-i kerimesi. Münibine, orada Allah Teala ellezine amenü ve kânû yettekûn diyor. Onlar amenü oldular, amenudurlar, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir ve takva sahibi olmuşlardır diyor. Amenü olanlar da birinci takvanın sahibi.
münip olanlar da birinci takvanın sahibi. Her ikisinin de aynı noktaya oturduğunu görüyoruz. Münip kelimesiyle de ifade ediliyor. Allah'a yönelen kişi, amin olan kelimesiyle de ifade ediliyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Aminu kelimesi iman noktasından alıyor konuyu. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Münip kelimesi yönelme noktasından alıyor. Ama neticede ikisi de birinci takvayı ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takvası. İşte her şey böyle başlıyor sevgili kardeşlerim. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ondan sonra Allah Teala alıyor sizden sorumluluğu ve kendi sorumluluğuna yüklüyor konuyu. Kendisini vazifeli kılmış. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendisine ulaştıracak. Yani o kişinin ruhunu, o kişi hayattayken mutlaka Allah Teala kendisine ulaştıracak. Yapıyor mu? Evet. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onu aynı anda işitiyor, biliyor ve görüyor. Sonra ne yapıyor? Rahim esmasıyla o kişinin üzerine tecelliye başlıyor. Sonra bu tecelliyle o kişideki görmeyen gözleri, işitmeyen kulakları, idrak etmeyen kalpleri, onlara furkanlar vererek, 7 tane furkanla doğruyu yanlıştan ayırt edebilecek olan bütün hususiyetlere kavuşturuyor. O irşat makamını tanımayan gözler, irşat makamını tanımaya başlıyor. Onun söylediklerini işitmeyen kulaklar, söylediklerinin irşade mütalik şeyler olduğunu işitmeye başlıyor, manasına varmaya başlıyor. İşittiklerini kalbine indiriyor, idrak ediyor. Kalbinde fıkıh ediyor. Ve hem hastalar üzerinde, hem uzuvlar üzerindeki engelleri Allah-u Teala kaldırıyor.

Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesindeki Furkan. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala, biz onlara furkanlar veririz ve onların günahlarını örteriz. Furkanları veriyor. Verirken her seferinde 7 tane furkan veriyor. Gözlere ve görme hassasına, kulaklara ve işitme hassasına, kalbe ve idrak hassasına 6 furkan etti. 7.'si de o kalbe koyduğu ihbat. 7 tane furkanla her birinde o kişinin günahlarının 7'de birini sevaphanesine kaydediyor. Sonuç mu? Kişinin günahlarıyla sevapları birbirine eşit oluyor. Allah'ın koyduğu seviyede eşit oluyor. Ama onun dışında da kişinin sevapları var. Bütün günahlarını örttü Allah Teala. Ama kişinin sevapları da var olduğu için o kişinin sevapları günahlarından daha fazla oluyor. Ve bu cennetin kesin işareti. Kişi bu noktada cennetin birinci katına ehil. Daha 7. basamakta. 8. basamakta Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. 9. basamakta kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 10. basamakta göğsünden kalbine, göğsünü yararak nur yolu açıyor. 11. basamakta o kişi zikir yapıyor. Kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı geliyor, ulaşıyor. Ama yalnız rahmet kalbe girmeye başlıyor. 11. basamakta. 12. basamakta kişinin kalbine giren bu rahmet nurları %2'yi buluyor. Kişi huşuya ulaşıyor. Huşuya ulaşan kişi Allah'a ulaşmayı dilemek hakkının sahibi ve Allah'a ulaşmayı dilemek hakkının değil, Allah'a kendisini ulaştıracak olan mürşidi Allah'tan sorma hakkının sahibi. Ve soruyor. Hacet namazını kılıp Allah'tan soruyor. Ve Allah Teala onu mutlaka ulaşabileceği yerdeki bir mürşide veya bir yardımcı mürşide mutlaka ulaştırıyor. Sonuç ne? Bu mürşide ulaşınca o kişinin 12 tane ihsan alması söz konusu bu noktaya kadar. 12 tane ihsanla kişi mürşidine ulaşıyor. Ve 7 tane de nimet alıyor Allah-u Teala'dan. Başının üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Kalbine iman yazılıyor. Nefsi nefs tezkiyesine başlıyor. Fizik vücudu nefs tezkiyesi sebebiyle davranış biçimlerini düzeltmeye başlıyor. Ruhu vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkıyor. Ve kişinin Allah Teala bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Aynı zamanda o kişiye o güne kadar her yaptığı sevaba 10 katını verirken o günden itibaren 100 katını vermeye başlıyor ve bunu 700 kata kadar da çıkarmak üzere kesin bir garanti içerisinde kişi. Zikir yaptıkça nefsinin kalbine giren fazıllar kendilerini çeken iman kelimesine, kalbine adamın, bu kişinin iman yazılmış durumda. O iman kelimesinin etrafında birikmeye başlıyor. Bu birikim her %7'yi bulduğunda, birinci %7'de ruh birinci gök katına, ikinci %7'de ikinci gök katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci %7 nur birikimlerinde, emare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini kişi yaşıyor. Ve ruhu 7. gök katında 7 tane alem geçerek sağa doğru yatay bir şekilde Sitret-i Müntaha'ya ulaşıyor. Oradan da ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. İşte bu vuslattır. Ruhun Allah'ın zatında yok olmasıdır. Emanet, mutlaka Allah'a dönecek olan emanet, hayattayken dönmesi Allah Teala tarafından emrediliyor. Hayattayken Allah'a dönmüştür. Bu dönüş sebebiyle de o kişi Allah'ın bir ermiş evliyası olmuştur. Yani ruhu Allah'a ulaşan bir evliyadır. Allah dostudur. Allah'ın dostluğu

burada başlamaz. Allah'a ulaştığınız anda başlamıştır. Allah'ın garantisi buraya kadar. Burada Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada birinci kat cennetin sahibisiniz. Mürşidinize ulaşıp tabiyetinizde ikinci kat cennetin sahibisiniz. Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Yeter mi? Yetmez. Dünya saadeti içinde nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşti. Yani nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından fazlası artık Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir özellik kazandılar. Ruhunuzda paralel bir statüye girdiler. Geriye kalan sadece nefsinizin %49'u. Şeytanın nefsinizdeki %100 hakimiyeti %49'a düştü. Allah'ın nurları ise sıfırdan %51'e ulaştılar ve nefsinizin kalbine hakim oldular. İşte bu dünya saadetinin yarısından fazlasını ifade eder. Ve burada sevgili kardeşlerim, Allah'ın garantisi sona erer. Bundan sonraki gayretinizle Allah'a tevekkül ederseniz, zikrinizi devamlı artırırsanız, ileride fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz, daha sonra nefsinizi teslim edersiniz, en sonra da irşada ulaştıktan sonra iradenizi de Allah'a teslim edip Allah Teala'nın sizi irşat makamına tayin edeceği bir şerefli noktaya ulaşırsınız. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Mutlu olmak hiç de zannettiğiniz kadar zor bir şey değil. Size namazı sevdiren, zikri sevdiren, ibadetlerin hepsini sevdiren, iradenizi güçlü kılan o Allah'tır. Öyleyse hepinizin bu söylediklerimizin Kur'an-ı Kerim ayetlerinin ışığı altında tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmanızı, tağuta dost olmaktan kurtulup Allah'a dost olmanızı ve bunun içinde sadece size düşen bir tek şeyi Allah'a ulaşmayı dilemeyi yerine getirmenizi sizden isteyerek ve Allah'ın bu konuda size en geniş çapta yardımcı olmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Biz bu talepte bulunmasak da Allah Teala size zaten yardım etmeye hazır. Yeter ki siz, sevgili kardeşlerim, siz şu ben bu dünyadaki en mutsuz insanım diyen sen, hepiniz yeter ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Gerisi mi? Size ait değil. Ona ait. Yukarıya ait. Allah'a ait. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as-salavat.

fizik bedende Allah'ı yüceltmek istiyorsanız bu fizik bedeni sahibine teslim edeceksiniz. Teslim eden birisine örnek verebilir misiniz diye şu anda sizin kalbinizden bana sorular geliyor. Öyle anlıyorum. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail. Ne diyordu? Hazreti İbrahim, Rabbim ben seni çok seviyorum. Ya İbrahim, tamam da bugün bir imtihanı var, çok ağır bir imtihan. Ben hazırım diyor. O zaman ya İbrahim, bunun bedeli oğlunu bana kurban edeceksin. Artık dayanır Hazreti İbrahim oğluna gidiyor, diyor ki oğlum, çok ağır bir imtihan. Ben Rabbimden emir alıyorum, seni kurban etmem gerekiyor. Ne diyorsun? Hazreti İsmail de tam teslim çağına gelmiş. Tamam baba diyor, bundan daha güzel ne var ki? Ben kesinlikle hazırım. Yere yatırıyor ve Hazreti İsmail'in boynuna bıçak dayanırken bıçak kesmiyor. Ama taşa vurduğu zaman taş ikiye ayrılıyor. Hayretler içinde kalıyorlar. Anında Cebrail Aleyhisselam bir koşla melekut âlemine geliyor. Gerçek işte Cebrail Aleyhisselam geliyor ve koçu kendisine teslim ediyor. Onu değil, bunu kurban edeceksin. Bu neyin ifadesi biliyor musun? Bu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın bedenden vazgeçtiğin ifadesi. Kim için vazgeçiyor? Allah için. Allah'ı sevmenin işareti nedir diye bana sual sorarsanız nedir o? Allah'ı zikretmek. Tebrik ediyorum. Allah'ı zikretmek. Allah'a ulaşmayı dilemek neyin alameti farikası? Allah'ı sevmenin alameti farikası.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ve sizden kim Allah ve onun Resulüne kanitin olursa, huşu ile bağlanırsa ve salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa ona ecrini iki kat veririz. Ve onun için biz kerim rızık hazırladık. Ey peygamber hanımları! Siz diğer kadınlardan biri gibi değilsiniz. Eğer takva sahibi iseniz, artık sözü yumuşak söylemeyin, erkeklerle çekici bir şekilde konuşmayın. O takdirde kalbinde maraz, nifak, fitne, şehvet bulunan kimse tamah eder, arzu duyar. Ve maruf, ciddi söz söyleyin. Ve evlerinizde karar kılın, oturun. Evvelki cahiliye zamanındaki gibi ziynetlerinizi açmayın. Namazı ikame edin ve zekatı verin. Allah ve onun Resulüne itaat edin. Ey ehli beyt! Allah sadece sizden günahları gidermek ve sizi tertemiz temizlemek istiyor. Ve evlerinizde Allah'ın ayetlerinden okunanları ve hikmeti zikredin. Muhakkak ki Allah latiftir, lütuf sahibidir, habirdir, her şeyden haberdardır. Gerçekten İslam olan, Allah'a teslim olan erkekler ve İslam olan kadınlar ve mümin erkekler ve mümin kadınlar, kanitin olan erkekler ve kanitin olan kadınlar, sadık erkekler ve sadık kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, Rabbine huşu duyan erkekler ve huşu duyan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar ve Allah'ı çok zikreden erkekler ve çok zikreden kadınlar. Allah onlar için mağfiret ve azim bir ecir, mükafat hazırladı. Ve mümin erkek ve mümin kadının Allah ve onun Resulü onlar için bir işin olmasına hükmettiği, karar verdiği zaman kendi işlerinde seçim hakkı olamaz. Ve kim Allah ve onun Resulüne asi olursa, itaat etmezse, o takdirde apaçık bir dalaletle sapmış olur. Ve Allah'ın onu nimetlendirdiği ve senin de kendisini nimetlendirdiğin kişiye, zevceni kendine tut boşama ve Allah'a karşı takva sahibi ol demiştin. Allah'ın açıklayacağı şeyi nefsinde saklıyordun. Ve insanlardan korkuyordun, çekiniyordun. Allah, kendisinden korkman, çekinmen için daha çok hak sahibidir. Sonra Zeyd, ondan alakasını kesince onu seninle evlendirdik ki, evlatlıklarının kendileriyle ilişkilerini kestikleri, boşadıkları kadınların evlenmelerinde, müminlerin üzerinde bir zorluk olmasın diye. Böylece Allah'ın emri yerine getirilmiş oldu. Nebi için Allah'ın ona farz kıldığı şeyi yerine getirmesinde ona bir güçlük yoktur. Daha önce gelip geçenler için de Allah'ın sünneti buydu. Allah'ın emri takdir edilmiş bir kader idi, yerine getirildi. Onlar, nebiler, peygamberler, Allah'ın risaletini tebliğ ederler ve ona huşu duyarlar ve Allah'tan başka hiç kimseden korkmazlar. Ve Allah hesap görücü olarak kafidir. Muhammed aleyhisselam, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası olmamıştır, değildir. Fakat Allah'ın Resulü ve nebilerin, peygamberlerin hatemidir, sonuncusudur. Allah her şeyi en iyi bilendir. Ey amenü olanlar! Allah'ı çok zikirle günün yarısından fazla zikredin. Ve onu sabah akşam tesbih edin. Sizi, nefsinizin kalbini karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize salavat vasıtasıyla nur gönderen O ve O'nun melekleridir ki, O müminlere rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ona, Allah'a kavuşacakları gün onların tahiyyeti, mükafatı selamdır. Ve onlara kerim, ikram edilen bir ecir, mükafat hazırlanmıştır.
1: Ey Nebi Peygamber! Muhakkak ki biz seni şahit, müjdeleyici ve nezir, uyarıcı olarak gönderdik. Ve onun Allah'ın izniyle Allah'a davet eden ve nurlandırıcı sirac, kandil olarak gönderdik. Ve müminleri müjdele. Muhakkak ki onlar için Allah'tan büyük fazıl vardır. Ve kafirlere ve münafıklara itaat etme ve onların eziyetlerini aldırma ve Allah'a tevekkül et. Ve Allah vekil olarak sana yeter. Ey amenü olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Mümin kadınları nikah ettiğiniz, sonra da onları temas etmeden önce boşadığınız zaman, artık sizin için onun iddetini sayacağınız bir müddeti yoktur. Böylece onları metalandırın, mehirlerini verin ve onları güzel bir bırakışla boşayın.

Ey Nebi Peygamber! Muhakkak ki biz ecirlerini, mehirlerini verdiğin zevcelerini ve elinin altında malik olduğun Allah'ın ganimet olarak sana verdiği cariyelerini helal kıldık. Ve seninle beraber hicret eden amcanın kızları, halanın kızları, dayının kızları, teyzenin kızları ve nefsini Nebi Peygamber için hibe eden ve Nebi'nin Peygamberin de onu almak istediği mümin kadınları, diğer müminler hariç sana özel olarak helal kıldık. Onlara, diğer müminlere zevceleri ve ellerinin altında malik oldukları cariyeleri konusunda neyi farz kıldık biz biliriz. Bu, senin üzerine bir zorluk olmaması içindir. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Onlardan dilediğini ertelersin, dilediğini yanına alırsın. Ve azlettiklerinden, bıraktıklarından, istediğini tekrar yanına almanda bundan sonra sana günah yoktur. Bu, onların gözlerinin aydın olması, sevinmeleri, onların hüzünlenmemesi ve bu onların hepsinin senin verdiğin şeylerden razı olmaları için en uygundur. Ve Allah kalplerinizde olanları bilir. Allah alimdir, en iyi bilendir, halimdir. Bundan sonra sana başka kadınlar ve zevcelerinden birini güzelliği hoşuna gitse bile başka bir hanımla değiştirmen helal değildir. Elinin altında sahip oldukların cariyeler hariç. Ve Allah her şeyi murakabe, denetleyen edendir.

0: Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Size izin verilmedikçe Nebi'nin evlerine girmeyin. Girmişseniz oyalanıp yemeğin pişmesini beklemeyin. Fakat davet edildiğiniz zaman girin. Yemeğinizi yiyince hemen dağılın ve sohbet etmek istemeyin. Söze dalmayın, izinsiz konuşmayın. İşte bu durum gerçekten Nebi'ye eziyet oluyordu. Fakat sizden haya ediyordu, utanıyordu. Allah haktan haya duymaz, gerçeği açıklamaktan çekinmez. Onlardan, peygamber hanımlarından bir şey sorduğunuz zaman perde arkasından sorun. Bu sizin ve onların kalpleri için daha temizdir. Allah'ın Resulüne eziyet etmeniz ve bundan sonra onun zevcelerini nikah etmeniz ebediyen helal olmaz. Muhakkak ki bu Allah'ın katında çok büyük günahtır. Bir şeyi açıklasanız da veya gizleseniz de muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Peygamber eşlerinin babalarına, oğullarına, kardeşlerine, erkek kardeşlerinin oğullarına, kız kardeşlerinin oğullarına, kadınlara ve ellerinin altında malik oldukları cariyelere görünmeleri hususunda onların üzerine günah yoktur. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah her şeye şahittir. Muhakkak ki Allah ve melekleri Nebi'ye, peygambere salat ederler. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Siz de ona salat edin ve ona teslim olarak salat edin. Muhakkak ki Allah ve Resulüne eziyet edenlere, onlara Allah dünya ve ahirette lanet etti ve onlar için muhin, alçaltıcı bir azap hazırladı. Ve mümin erkek ve mümin kadınlara iktisap etmedikleri, hak etmedikleri, bir suç işlemedikleri halde eziyet edenler, bu durumda buhtan, iftira ve apaçık günah yüklenmiş oldular. Ey Nebi Peygamber! Zevcelerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına, mümin kadınlara söyle, cilbaplarına sarınsınlar, örtünsünler. Bu, onların cariye olmadıklarının, hür ve iffetli kadın olduklarının bilinmesi ve onlara eziyet edilmemesi için daha uygundur. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Eğer münafıklar ve kalplerinde maraz, hastalık bulunanlar ve şehirde yalan ve kötü haber yayanlar vazgeçmezlerse, elbette seni mutlaka onlara saldırtırız. Sonra az bir zaman hariç orada sana komşu olamazlar, orada kalamazlar. Melunlar, lanete uğramış olanlar nerede bulunursa yakalanırlar ve şiddetle öldürüldükçe öldürülürler. Daha önce geçmiş olanlar hakkında da Allah'ın sünneti kanunu budur ve Allah'ın sünnetinde asla bir değişiklik bulamazsın. İnsanlar sana o saati, kıyameti soruyorlar. De ki, onun ilmi sadece Allah'ın indindedir ve sana bildirilmedi, belki de o saat yaklaşmış olabilir. Muhakkak ki Allah kafirleri lanetledi. Onlar için alevli ateşi, cehennemi hazırladı. Orada ebediyen kalıcıdırlar, kalacak olanlardır. Orada bir dost ve bir yardımcı bulamazlar. Onların yüzlerinin ateşin içinde bir taraftan bir tarafa çevrileceği gün, keşke biz Allah'a ve Resul'e itaat etseydik diyecekler. Ve cehennemde olanlar dediler ki, Ya Rabbi, muhakkak ki biz saadatlarımıza, dinde ileri gidenlerimize ve küberamıza, büyüklerimize itaat ettik. Ve böylece senin yolundan, sırat-ı mustakiminden bizi saptırdılar. Rabbimiz, onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanetle lanetle. Ey amenu olanlar! Musa aleyhisselama eziyet edenler gibi olmayın. Ve Allah onu, Musa aleyhisselamı, onların söyledikleri şeylerden beri kıldı, temize çıkardı. Ve o, Allah'ın katında vecihti, yüzü aktı, şerefliydi. Ey amenü olanlar! Allah'a karşı takva sahibi olun ve sedid, doğru söz söyleyin. Böylece sizin için amellerinizi ıslah etsin, salih amele çevirsin. Günahlarınızı mağfiret etsin, sevaba çevirsin. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne itaat ederse, o takdirde fevzül azim, en büyük mükafatla kurtulmuş olur. Muhakkak ki biz, emaneti göklere, arza ve dağlara arz ettik, sunduk, teklif ettik. Onu yüklenmekten çekindiler ve ondan korktular. Ve insan onu yüklendi. Muhakkak ki o nefs çok zalimdir, çok cahildir. Bu Allah'ın münafık erkekleri ve münafık kadınları, müşrik erkekleri ve müşrik kadınları azaplandırması ve mümin erkeklerin ve mümin kadınların tövbelerini kabul etmesi içindir. Allah gafurdur, mağfiret eden, günahları sevabı çevirendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Sebe Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 54 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, göklerde ve yerde olan, varlıklar kendisine ait olan Allah'a aittir. Ve hamd, ahirette de ona aittir. Ve o hakimdir, hikmet ve hüküm sahibidir, habirdir, her şeyden haberdar olandır. O Allah, yere gireni ve ondan çıkanı, semadan ineni ve oraya yükseleni bilir. Ve o rahimdir, rahmet nuru gönderendir, gafurdur, mağfiret eden, günahları sevaba çevirendir. Ve kafirler, o saat kıyamet bize gelmeyecek dediler. De ki, hayır, gaybı bilen Rabbim mutlaka onu size getirecektir. Göklerde ve yerde zerre kadar bir şey bile ondan gizli kalamaz. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü dahi hariç olmamak üzere kitab-ı mübin apaçık kitabın içindedir. Kıyametin kopması aminu olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanları mükafatlandırmak içindir. İşte onlar ki, onlar için mağfiret ve kerim rızık vardır. Ve ayetlerimizi aciz bırakmak konusunda çalışanlar, İşte onlar ki, onlar için elim azaptan iğrenç bir azap vardır. Ve kendilerine ilim verilenler, sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu ve onun aziz ve hamid olanın Allah'ın yoluna, Allah'a ulaştıran sırat-ı mustakime hidayet ettiğini, ulaştırdığını görüyorlar. Ve kafirler dediler ki, siz tamamen parça parça olduğunuz, öldükten sonra vücudunuz çürüdüğü zaman sizin mutlaka yeniden halk edileceğinizi, yaratılacağınızı haber veren bir adamı size gösterelim mi? Allah'a yalanla iftira mı etti? Yoksa onda cinnet delilik mi var? Hayır, onlar ahirete inanmayanlar, azapta ve uzak bir dalalet içindedirler. Yerin ve göklerin önlerinde ve arkalarında olan kesimlerini hala görmüyorlar mı? Eğer dilersek onları yerin dibine geçiririz veya gökten onların üzerine parçalar düşürürüz. Muhakkak ki bunda münib olan, Allah'a yönelen ve ona ulaşmayı dileyerek böylece ona kul olan herkes için ayet, ibret vardır. Ve andolsun ki Davud aleyhisselama, bizden bir fazilet verdik, nefsini tasfiye ettik. Ey dağlar, onunla beraber bana yönelin ve ey kuşlar siz de. Ve biz ona demiri yumuşattık. Bedeni örten uzun, geniş zırhlar yap ve onu örgü, iç içe halkalar şeklinde dizayn et. Ve salih amel, zikirle nefs tezkiyesi yapın. Muhakkak ki ben yaptıklarınızı görenim. Ve sabah gidişiyle bir aylık akşam gelişiyle bir aylık mesafeyi kat eden rüzgar Süleyman içindi. Onun emrine vermiştik. Erimiş bakırı kaynağından onun için akıttık. Ve cinlerden Rabbinin izniyle onun elinin altında emrinde çalışanlar vardı. Onlardan kim emrimizden çıkarsa ona alevli ateşin azabını tattırırız, tattırdık. Ona dilediği şeyleri, mihraplar, mescitler, saraylar, yüksek binalar, heykeller, havuz gibi büyük çanaklar, sabit kazanlar yapıyorlardı. Ey Davud ailesi! Şükrederek çalışın ve kullarımdan çok şükredenler azdır. Onun ölümüne hükmettiğimiz zaman ölümünün ortaya çıkmasına sadece bastonunu yiyen bir ağaç kurdu delil sebep oldu. Ancak yere kapandığı zaman ölümü cinlere belli oldu, cinler onun öldüğünü o zaman anladılar. Eğer gaybı bilmiş olsalardı, muhin, alçaltıcı azabın içinde kalmazlardı. Andolsun ki Sebe halkı için meskun oldukları yerlerde, sağda ve soldaki iki bahçe ayettir, ibrettir. Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin. O güzel bir belde ve Allah mağfiret eden bir Rab. Fakat onlar yüz çevirdiler. Bunun üzerine onlara arim senini gönderdik. Ve onların iki bahçesini acı meyveli ağaçlara, meyvesiz ağaçlara ve az miktarda sidir ağacını havi olan iki bahçeye tebdil ettik, dönüştürdük. İşte böylece inkarlarından dolayı onları cezalandırdık. Biz kâfirlerden başkasını cezalandırır mıyız? Ve onlarla bereketli kıldığımız ülkeler arasında arka arkaya birbirine yakın beldeler kıldık. Ve orada seyir, yolculuk yapılacak yollar takdir ettik. Orada geceleri ve gündüzleri emin olarak dolaşın, yolculuk yapın dedik. Fakat onlar, Rabbimiz, seferlerimizin arasını uzak kıl dediler. Ve kendilerine zulmettiler. Böylece onları nesilden nesile anlatılan hadis kıldık ve onları tamamen parça parça dağıttık. Muhakkak ki bunda çok sabredenlerin ve çok şükredenlerin hepsi için elbette ayetler, ibretler vardır. Ve andolsun ki iblis onlar üzerindeki zannını, hedefini yerine getirdi. Böylece müminleri oluşturan bir fırka, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç hepsi ona, şeytana tabi oldular. Ve onun, iblisin onlar üzerinde bir sultanlığı, nüfuzu, tesiri yoktu. Ahirete hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmaya inanan kişiyle, ondan Allah'a ulaşmaktan şüphe içinde olanları bilmemiz için iblisle onları imtihan ettik. Ve senin Rabbin her şeyi hıfzedendir. Allah'tan başka ziyan ettiklerinizi, değer verdiklerinizi, ilah saydıklarınızı çağırın. Göklerde ve yerde zerre ağırlığınca bir şeye güce malik değildirler. Onların o ikisinde göklerde ve yerde bir ortaklığı yoktur. Ve onun Allah'ın onlardan bir yardımcısı yoktur. Ve onun huzurunda kendisine izin verdiği kimseden başkasının şefaati bir fayda vermez. Onların kalplerinden korku giderilince, Rabbiniz ne buyurdu dediler. Onlar da hakkı buyurdu dediler. Ve o âlidir, çok yücedir, kebirdir, çok büyüktür. De ki, göklerden ve yerden sizi rızıklandıran kim? Allah de. Ve muhakkak ki biz veya siz mutlaka ya hidayet üzerindeyiz veya apaçık dalalet üzerinde. De ki, bizim yaptığımız cürümlerden, suçlardan siz sorgulanmazsınız. Ve biz de sizin yaptıklarınızdan sorgulanmayız. De ki, Rabbimiz bizi bir arada toplayacak. Sonra hak ile bizim aramızı açacak, hüküm verecek. Ve o fettahtır, hak ile hükmedendir ve alimdir, en iyi bilendir. De ki, ortaklığa ilhak dahil ettiğiniz ortakları Allah'a şirk koştuğunuz putları bana gösterin. Olamaz. Hayır, onlar Allah'a ortak olamazlar. O Allah ki azizdir, üstün ve yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve biz seni kainattaki insanların hepsi için müjdeleyici ve nezir, uyarıcı olmandan başka bir şey için göndermedik. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ve eğer sadıklar, doğru söyleyenler iseniz, bu vaat kıyamet ne zaman derler? De ki, sizin için belirlenen günün zamanından bir saat dahi tehir ve takdim edemezsiniz, geciktiremezsiniz veya öne alamazsınız. Ve kafirler, bu Kur'an'a ve elleri arasındakine, İncil'e asla inanmayız dediler. Rablerinin huzurunda zalimleri tevkif edildikleri, tutuklandıkları zaman görsen. Birbirlerine laf atarlar. Zaafa uğratılanlar, hakir görülenler, kibirlenenlere, eğer siz olmasaydınız biz muhakkak müminler olurduk derler. Kibirlenenler zaafa uğratılanlara, sizlere hidayet geldikten sonra hidayetten sizleri biz mi engelledik? Hayır, siz kendiniz mücrimlerdiniz, suçlulardınız dediler. Ve zaafa uğratılanlar, hakir görülenler, kibirlenenlere, hayır, işiniz gece ve gündüz hileydi. Bize Allah'ı inkar etmemizi ve ona putları eşler koşmamızı emrediyordunuz dediler. Azabı gördükleri zaman pişmanlıklarını saklarlar, için için pişman olurlar. İnkar edenlerin boyunlarına halkalar, zincirler geçirdik. Onlar yaptıklarından başka bir şeyle mi cezalandırılırlar? Ve bizim nezir göndermediğimiz hiçbir yer yoktur. Her kariyenin, ülkenin refah içinde olanları, ileri gelenleri, muhakkak ki biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkar edenleriz demekten başka bir şey söylemediler. Ve biz mal ve evlat olarak daha çoğuz ve biz azap edilecek olanlar değiliz dediler. De ki, muhakkak ki benim Rabbim dilediği kimseye rızkı genişletir ve takdir eder, daraltır ve lakin insanların çoğu bilmezler. Ve sizin mallarınız ve evlatlarınız katımızda sizi bize yaklaştıracak yüksek değere sahip değildir. Amenu olan ve salih amel nefs tezkiyesi yapanlar hariç. İşte onlar için amelleri sebebiyle kat kat mükafat vardır. Ve onlar yüksek makamlarda emniyette olanlardır. Ve ayetlerimizi aciz, hükümsüz bırakmak için çalışanlar, işte onlar azap içinde, azabın daha kötüsü için hazır bulunanlardır. De ki, muhakkak ki benim Rabbim kullarından dilediği kimseye rızkı genişletir ve takdir eder, daraltır. Ve bir şey infak ettiğiniz, verdiğiniz zaman o takdirde onun karşılığını verir. Ve o, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Ve o gün onların hepsini haşredecek, bir arada toplayacak. Sonra meleklerine şöyle buyuracak: size tapmış olanlar bunlar mı? Melekler dediler ki, sen Sübhansın, her şeyden münezzeh, çok yücesin. Bizim velimiz onlar değil, sensin. Hayır, onlar cinlere tapıyorlardı. Onların çoğu onlara, cinlerin söylediklerine inananlardır. Artık o gün bir kısmınız diğerlerine fayda ve zarar vermeye malik olamaz, gücü yetmez. Zulmedenlere, tekzip etmiş, yalanlamış olduğunuz ateşin azabını tadın diyeceğiz. Ve onlara ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman, bu ancak babalarınızın tapmış olduğu şeylerden sizi men etmek isteyen bir adamdan başkası değildir dediler. Ve dediler ki, bu uydurulmuş bir iftiradan başka bir şey değil. Ve kafirler hak için onlara hak geldiği zaman, bu ancak apaçık bir sihirdir dediler. Ve biz onlara tedris edecekleri, okuyup çalışacakları kitaplardan vermedik. Ve senden önce onlara bir nezir de, uyarıcı peygamber göndermedik. Ve onlardan öncekiler de tekzip ettiler, yalanladılar. Ve onlara verdiğimiz şeylerin onda birine bile erişmediler. Buna rağmen Resullerimizi tekzip ettiler, yalanladılar. Bundan sonra inkârım, cezam nasıl oldu? De ki, size sadece tek bir şey vaaz ediyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kalkın. Sonra tefekkür edin. Sizin sahibinizde, arkadaşınızda cinnet, delilik yoktur. O ancak sizin için önünüzdeki gelecek olan şiddetli azaba karşı bir nezirdir, uyarıcı. De ki, ben sizden bir ecir, ücret istemedim. Öyleyse o ecriniz sizin olsun. Benim ecrim sadece Allah'a aittir ve o her şeye şahittir. De ki, muhakkak ki benim Rabbim hakkı kazefe eder, tecelli ettirir. Bütün gaypleri tamamıyla bilendir. De ki, hak geldi, batıl bir şey zuhur ettiremez ve geri getiremez. De ki, eğer dalalette olursam, o zaman sadece kendi nefsim üzerine sebebiyle olurum. Eğer hidayete erersem, o takdirde bu Rabbimin bana vahyi sebebiyledir. Muhakkak ki o en iyi işiten ve en yakın olandır. Ve onları dehşete kapıldıkları zaman görsen, artık kaçış, kurtuluş yoktur. Ve onlar cehenneme yakın bir yerden yakalandılar. Ve ona iman ettik dediler. Hidayete uzak bir yerden, dalaletten onlar imanı nasıl elde ederler? Ve daha önce onu inkar etmişlerdi. Ve uzak bir yerden, dalaletten gayba laf atıyorlardı. Ve onlarla onların istedikleri şeylerin arası ayrıldı. Daha önce de onlardan öncekilerin istedikleri şeylere yapıldığı gibi. Muhakkak ki onlar endişe veren bir şüphe içindeydiler. Fatır Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 45 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, gökleri ve yeri yaratan ikişer, üçer ve dörder kanatlara sahip melekleri, resuller, elçiler kılan Allah'a aittir. Yaratmada dilediğini arttırır. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Allah rahmetinden insanlar için ne açarsa, genişletirse, o takdirde onu tutacak yoktur. Ve neyi tutarsa, artık ondan sonra onu gönderecek, serbest bırakacak da yoktur. Ve o azizdir, üstün ve yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin. Sizi göklerden ve yerden rızıklandıran, Allah'tan başka bir halik, bir yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl imandan döndürülüyorsunuz? Ve eğer seni tekzip ediyorlarsa, yalanlıyorlarsa, senden önceki resuller de yalanlanmıştı. Emirler, bütün işler Allah'a döndürülür. Ey insanlar! Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sizi sakın aldatmasın. Aldatıcılar da sizi Allah ile affına güvendirerek aldatmasınlar. Muhakkak ki şeytan sizin düşmanınızdır. Öyleyse onu düşman edinin. O kendi hizbiri taraftarlarını sadece alevli ateş, cehennem ehlinden olmaları için çağırır. Kafir olanlar, onlar için şiddetli azap vardır. Ve amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar, onlar için mağfiret ve büyük mükafat vardır. Fakat kötü ameli, kendisine süslenen, güzel gösterilen, böylece onu güzel gören kişi mi? İşte muhakkak ki Allah, dilediği kişiyi dalalette bırakır ve dilediği kişiyi hidayete erdirir. Artık onlar için nefsin, hasret duymasın, hüzünlenmesin. Muhakkak ki Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir. Ve o Allah ki rüzgarı gönderir, böylece bulutları hareket ettirir. Sonra da onu ölü beldeye sevk ederiz. Böylelikle arzı ölümünden sonra onunla yağmurla diriltiriz. Nuşur, yeniden dirilip yayılma işte bunun gibidir. Kim izzet istediyse işte izzet tamamen Allah'a aittir. Güzel kelimeler, sözler ona erişir. Onu salih amel nefs tezkiyesi yükseltir. Kötülüklerle tuzak kuranlar, onlar için şiddetli azap vardır. Ve onların tuzakları boşa gider. Ve Allah sizi topraktan yarattı. Sonra bir nutfeden. Sonra da sizi çiftler kıldı. Onun ilmi olmaksızın bir kadın yüklenemez, hamile kalamaz ve doğum yapamaz. Ömür verilen bir kimsenin ömrü kitapta olanın dışında uzatılmaz ve onun ömründen eksiltilmez. Muhakkak ki bu Allah için çok kolaydır. Ve iki deniz müsavi, eşit olamaz. Bu lezzetli, tatlıdır. Susuzluğu gideren, içimi kolay olandır. Ve bu diğeri tuzludur, acıdır. Hepsinden taze et yersiniz. Ve giyeceğiniz, takacağınız süs eşyası inci, mercan çıkarırsınız. Ve onun fazlından istemeniz için onda suyu yarıp giden gemiler görürsünüz. Umulur ki böylece şükredersiniz. Allah geceyi gündüzün içine, gündüzü gecenin içine sokar. Güneşi ve ayı emri altına almıştır. Hepsi belirlenmiş bir zamana kadar akar, yörüngelerinde dönerler. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Mülk O'nundur. Ondan Allah'tan başka taptıklarınız bir kıtmere, hurma çekirdeğinin zarına bile malik değildir. Eğer onlara dua ederseniz sizin dualarınızı işitmezler. Şayet işitmiş olsalar bile size icabet edemezler. Kıyamet günü sizin şirkinizi inkar edecekler. Ve sana bunun bu haberin mislini, benzerini verecek kimse şey bulunmaz. Allah'tan başkası haber veremez. Ey insanlar! Sizler Allah'a muhtaç fakirlersiniz. Ve Allah ki O ganidir, zengin, ihtiyacı olmayandır, hamiddir, hamd edilendir. Eğer dilerse sizi giderir, yok eder ve sizin yerinize yeni bir halk getirir. Ve bu Allah'a, Allah için aziz, güç değildir. Ve yük taşıyan birisi bir günahkar, başka birinin yükünü, günahını yüklenmez. Eğer ağır yüklü kimse, onu günahlarını yüklenmeye başkasını çağırsa bile ondan hiçbir şey yükletilmez, onun yakını olsa dahi. Sen ancak gaybde Rabbine huşu duyanları ve namazı ikame edenleri uyarırsın. Ve kim tezkiye olursa, nefsini tezkiye ederse, o takdirde bunu sadece kendi nefsi için yapar. Ve dönüş, varış Allah'adır. Nefs tezkiyesi ile ruh Allah'a döner, ulaşır. Ve ama kör olanla basiret sahibi olan gören müsavi eşit olmaz. Ve zulmet karanlık ve nur aydınlık da eşit olmaz. Ve gölge ve sıcaklık da eşit olmaz. Ve hay, diri olanlar ve ölüler eşit olmaz. Muhakkak ki Allah dilediğine işittirir. Ve sen kabirlerde, mezarlarda olanlara işittirici değilsin. Sen sadece bir nezirsin, uyarıcısın. Muhakkak ki biz seni hak ile müjdeleyici ve nezir, uyarıcı olarak gönderdik. İçinden bir nezir gelip geçmiş olmayan hiçbir ümmet yoktur. Ve eğer seni tekzip ediyorlarsa, yalanlıyorlarsa, o takdirde bil ki onlardan öncekiler de Resullerini yalanlamışlardı. Onların Resulleri onlara beyineler, mucizeler, açık deliller ve zubur, sayfalar ve nurlandırıcı kitap getirdiler. Sonra inkar edenleri yakaladım. Bundan sonra inkarım, inkar edilmem nasıl oldu? Allah'ın suyu semadan indirdiğini görmedin mi? Böylece onunla çeşitli renklerde ürünler, meyveler çıkardık ve dağlardan beyaz, kırmızı, çeşitli renklerde kara ve kapkara koyu siyah yollar kıldık. Ve bunun gibi insanlardan, davarlardan, yürüyen hayvanlardan da çeşitli renkte olanlar vardır. Ancak kullarından ulema, alimler Allah'a karşı huşu duyar. Muhakkak ki Allah azizdir, üstündür, yücedir, gafurdur, mağfiret edendir. Muhakkak ki Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı ikame edenler, onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açık infak edenler, asla kesilmeyecek, devam edecek bir ticaret, kazanç ümit ederler. Onların ecirleri, mükafatları onlara vefa edilir, ödenir. Ve Allah onlara fazlından artırır. Muhakkak ki o gafurdur, mağfiret edendir, şekurdur, şükredilendir. Ve sana kitaptan vahyettiğimiz onların ellerindekini tasdik edici olarak haktır. Muhakkak ki Allah kullarından mutlaka haberdar olandır, onları görendir. Sonra kullarımızdan seçtiklerimizi kitaba varis kıldık. Böylece onlardan bir kısmı nefsine zulmedicidir, onlardan bir kısmı muktesittir. Onlardan bir kısmı da Allah'ın izniyle hayırlarda yarışanlardır. İşte o ki, o büyük fazıldır. Onlar adın cennetlerine girerler. Orada altından bilezikler ve inciler takarlar. Ve orada onların elbiseleri ipektir. Ve bizden hüznü gideren Allah'a hamdolsun, muhakkak ki Rabbimiz gerçekten gafurdur, mağfiret edendir, şekurdur, şükredilendir dediler, derler. Ki o bizi fazlından kalınacak, ikamet edilecek bir yurda yerleştirdi. Orada bize bir yorgunluk dokunmaz ve orada bize açlık ve meşakkatten dolayı bir bıkkınlık ve usanç dokunmaz. Ve inkar edenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar için cehennem ateşi vardır. Onlar için karar verilmez ki, böylece bu karar gereğince ölsünler ve onun azabı onlardan hafifletilmez. İşte biz bütün inkar edenleri böyle cezalandırırız. Ve onlar orada feryat ederler. Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Yapmış olduklarımızdan başka amel, salih amel yapalım. Size orada, dünyada tezekkür etmek isteyen kimsenin tezekkür etmesine yetecek kadar bir ömür vermedik mi? Size nezir gelmedi mi? O halde azabı tadın. Artık zalimler için bir yardımcı yoktur. Muhakkak ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. Muhakkak ki o sinelerde olanı en iyi bilendir. Sizi yeryüzünde halifeler kılan odur. Artık kim inkar ederse o zaman onun küfrü kendi aleyhinedir. Kafirlere küfürleri Rablerinin huzurunda gazaptan başka bir şey artırmaz ve kafirlere küfürleri hasardan, ziyandan başka bir şey artırmaz. De ki, Allah'tan başka taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Bana gösterin. Yerden, topraktan ne halk ettiler, yarattılar? Veya onların göklerde ortakları mı var? Yoksa onlara kitap mı verdik de onlar ondan, o kitaptan bir beyine, delil üzerindeler mi? Üzerinde mi oldular? Hayır, zalimler sadece birbirlerine aldatıcı şeyler vaat ederler. Muhakkak ki Allah, gökleri ve yeri zail olurlar diye zail olmaması için tutuyor. Gerçekten ikisi de zail olurlarsa, yok olurlarsa, ondan sonra o ikisini, gökleri ve yeri ondan, Allah'tan başka tutacak yoktur. Muhakkak ki o halimdir, gafurdur, günahları sevaba çevirendir. Ve Allah'a en kuvvetli yeminleriyle kasem ettiler. Eğer gerçekten onlara nezir gelirse, mutlaka en çok hidayete eren ümmetlerden biri olacaklarına. Fakat bu, onlara nezir, uyarıcı geldiği zaman, onların nefretlerinden başka bir şeyi artırmadı. Yeryüzünde kibirlendiler ve kötü hile düzenlediler. Oysa kötü hileler sahibinden başkasına isabet etmez, ulaşmaz. Öyleyse onlar, evvelkilerin sünnetinden başkasını mı gözlüyorlar, bekliyorlar? Halbuki Allah'ın sünnetinde asla bir tebdil, değişiklik bulamazsın. Ve Allah'ın sünnetinde asla bir tahvil, değişme bulamazsın. Yeryüzünde dolaşıp, onlardan öncekilerin akıbeti, sonu nasıl oldu, bakmadılar mı? Ve onlardan daha çok kuvvetliydiler. Göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Muhakkak ki O en iyi bilendir, her şeye kadirdir. Ve eğer Allah insanları kazandıkları şeyler sebebiyle muahize etseydi, sorgulasaydı, onun üstünde yeryüzünde dabbe, yürüyen bir canlı bırakmazdı. Ve lakin belirlenmiş bir zamana kadar onları tehir eder, erteler. Fakat onların ecelleri geldiği zaman hesaba çeker. Muhakkak ki Allah kullarını görendir.
1: Yasin Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 83 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Hakim, hüküm ve hikmet sahibi Kur'an'a andolsun. Muhakkak ki sen gerçekten gönderilen resullerdensin. Sırat-ı mustakim üzerindesin. Aziz ve rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. Babaları uyarılmamış bir kavmi uyarman içindir. Çünkü onlar gafillerdir. Andolsun ki Allah'ın sözü onların çoğunun üzerine hak oldu. Artık onlar amenü olmazlar. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Muhakkak ki biz onların boyunlarına, çenelerine kadar halkalar, zincirler kıldık, geçirdik. Bu sebeple onlar başları yukarı kaldırılmış olanlardır. Ve onların önlerine ve arkalarına set kılarak çekerek böylece onları perdeledik. Artık onlar görmezler. Ve onları uyarsan da uyarmasan da onlar için eşittir. Onlar amenü olmazlar. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Sen sadece zikre tabi olanı ve gaybde Rahman'a huşu duyanı uyarırsın. Öyleyse onu mağfiret ile, günahların sevaba çevrilmesiyle ve kerim ecirle müjdele. Muhakkak ki biz ölüleri diriltiriz ve takdim ettiklerini ve onların eserlerini yazarız. Ve her şeyi İmam-ı Mübin'de apaçık bir rehberde saydık, tespit ettik. Ve onlara o şehrin halkını misal ver. Onlara Resuller gelmişti. Onlara iki Resul göndermiştik. Fakat ikisini de tekzip ettiler, yalanladılar. Bunun üzerine onları üçüncü Resulle aziz kıldık, destekledik. O zaman onlar, muhakkak ki biz size gönderilmiş Resulleriz dediler. Dediler ki, siz bizim gibi beşerden başka bir şey değilsiniz. Ve Rahman bir şey indirmedi. Siz sadece yalan söylüyorsunuz. Resuller dediler ki, bizim gerçekten size gönderilmiş Resuller olduğumuzu Rabbimiz biliyor. Ve bizim üzerimizde açıkça tebliğden, bildirmekten başka bir şey, sorumluluk yoktur. Muhakkak ki biz,

olan Resullere tabi olun dedi. Tebliğlerine karşılık sizden ücret istemeyen bu kişilere tabi olun. Ve onlar Mehdilerdir. Hidayete ermiş ve hidayete erdirenlerdir. Ve ben niçin beni yaratana kul olmayayım ki? Siz ona döndürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim? Eğer Rahman bana bir zarar dilerse, onların şefaati bana bir şey fayda vermez, sağlamaz. Ve onlar beni kurtaramazlar. Eğer öyle olsaydı, putlara tapsaydım muhakkak ki ben mutlaka apaçık delalette olurdum. Muhakkak ki ben sizin Rabbinize iman ettim, öyleyse beni işitin. Ona cennete gir denildi. Keşke kavmim bilseydi dedi. Bu sebeple Rabbimin bana mağfiret ettiğini ve ikram edilenlerden kıldığını bilselerdi.

mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Cehaletle hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Ama görüyorum ki bu dünya hayatındaki insanlar 3 günlük dünya için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret. Evet, hiç unutmayın. Dünya sizin için. Ama siz boşuna mı? Hayır. Siz de Allah içinsiniz. Elini yakan bir çocuk olmak mı istersiniz? Yoksa fırında bütün insanlara somuncu baba gibi ekmek pişirip vermek ister misiniz? Hangisi? Tercihiniz ne? İlim diyorsanız, ekmek pişireceğim, insanların dostluğunu kazanacağım, onları seveceğim, başıma taç yapacağım diyorsanız, bunun yolu bir dilekten geçer. Şu an dünya üzerinde 7,5 milyar insan var. 7,5 milyar insanın 7,5'unu da biz Allah'a davet ediyoruz. Sizi de. Duyduk duymadık demeyin, kalpten ulaşmayı dileyin.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayetlerin sırları konusunda yeni bir ayetle inşallah devreye giriyoruz. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesi. Ve cealna minhum eyyimetun yehtune bi emrina lemma sabiru ve kanu bi ayatina yuqinun. Allah Teala buyuruyor ki onlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayet

heyete erdirsinler diye. Ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için ve sabrın sahibi oldukları için. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerden bahsediyor. Ve onları imamlar kıldık diyor. Öyleyse bahsedilen imam devrin imamıdır. Devrin imamı huzur namazının imamıdır. Allah'ın huzurunda oradaki zaman parçasında her gün 7 vakit namaz kılınır. Namazı kıldıran imam devrin imamıdır. Eğer bir peygamber hayattaysa o mutlaka devrin imamıdır. Huzur namazının imamlığını yapar. Huzur namazının imamlığı kıyamete kadar devam edecek olan bir müessesedir. Bu imameti yapacak olanlar realitede asaleten peygamberlerdir, nebilerdir. Ama devrin imamlığı boş kalmaz. Kainat devam ettikçe devrin imamı da mutlaka bulunacaktır. Ama biliyoruz ki nübüvvet müessesesi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'le kapanmıştır. Allah Teala buyuruyor ki Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur. Yani nübüvvet, peygamberlik müessesesi onunla yani Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle Hz. Muhammed Mustafa Peygamber Efendimizle sona ermiştir. O nebilerin sonuncusudur. Nübüvvetin peygamberliğin mührüdür. Peygamberlik onunla hitam bulmuştur. Hatem mühür anlamına geliyor. Hitam da sona ermek anlamına geliyor. Aynı üç sesli harf. Türkçedeki H, T ve M. H, T ve Z harfleri. HT. Mim. Üç sessiz harf. Arapçada bir kelimenin kökünü teşkil eder. Hitam kelimesi, hatem kelimesi, hateme kelimesi mühürlemek aynı kökten geliyor.
Hateme ala kulübühüm diyor Allah Teala, onların kalplerini mühürledim diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala peygamberlerden bahsettikten sonra biz onları imamlar kıldık diyor. Bunlar peygamberler. Ama Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah'ın bahsettiği imam bir nebi değildir. Çünkü Allah Teala nebilerden bahsedip de biz onları imamlar kıldık demiyor. Tam aksine biz onlardan, insanlardan imamlar kıldık diyor. Sevgili kardeşlerim, olaylara baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah Teala'nın bu muhtevada ortaya koyduğu gerçek, insanlardan imamlar kılınmasıdır. Ama göreve dikkat edin. Hidayete erdirmek için. Emrimiz de diyor yehdûne, hidayete erdirmek. Bi emrina, emrimizle hidayete erdirmek üzere. Ve cealna, biz kıldık minhum, onlardan imameten imamlar. Ve cealna minhum eymeten yehdûne bi emrina, emrimizle hidayet erdirsinler diye. Lemma saberu, sabrın sahibi oldukları için. Ve kânu, ve oldukları için. Bi ayatina, ayetlerimizle yûkinûn. Ayetlerimize, Türkçe konuşursak, yakin hasıl ettikleri için. Bir sabırlı olmak vardır. Bir de sabrın sahibi olmak. İşte burada sabrın sahibi olmaktan bahsediyor Allah Teala. Devrin imamı ne yapar? Devrin imamı insanların ruhlarını Allah'a ulaştırır. Hidayete erdirsinler diye imam kıldık diyor Allah Teala. İnsanları hidayete erdirmeye vesile olsunlar diye değil. Hidayete erdirsinler diye. Bütün mürşitler insanların hidayete ermesine vesiledirler. Çünkü o mürşitlerin elleri öpülerek insanların ruhları vücutlarından ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. Ama onlar hidayete erdirmek yetkisinin sahibi değillerdir. Onlar ancak ana dergaha, devrin imamın dergahına insan ruhlarının ulaşmasını temin edebilirler. Ulaştırma görevi, Allah'a ulaştırma görevi devrin imamındadır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu görevin sahibine Kur'an-ı Kerim Sultan diyor. Mü'min suresinin 56. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki İnnellezîne yücadilûne fî âyetullâhi bi gayri sultanın. İnnellezîne muhakkak ki onlar yücadilûne mücadele ederler. Fî âyetullâhi ayetleri içinde, ayetleri üzerinde, Allah'ın ayetleri üzerinde, Allah'ın ayetlerinin manası konusunda mücadele ederler. Bir gayri sultanın, bir sultan olmaksızın etahüm onlara gelen, onlara, onların üzerine gelen, onlara tayin edilen bir sultan olmadan Allah'ın ayetleri üzerinde mücadele ederler. Yani tartışırlar. Bir gayri sultanın, sultan olmaksızın etahüm onlara gelen. İn fi suduruhim illa kibrun. Onların göğüsleri üzerinde sadece kibir vardır. Mahum bi baliyih. Onunla buluğa eremeyecekleri, olgunluğa ulaşamayacakları, onunla ruhlarını Allah'a ulaştıramayacakları bir kibir. O şeyle, yani kendilerine gelen o sultanla, ki o sultanları Allah'a ulaştıracaktır, vali olamayacakları, ulaşamayacakları, Allah'a ulaşamayacakları bir kibir vardır. Festeyiz billah. Öyleyse Allah'a sığın. İnnehu hüves semiül basir. Muhakkak ki o Allah semidir, işitme hassasının sahibidir, basirdir, basar hassasının sahibidir, işitir ve görür. Öyleyse bir sultan olmaksızın, bir sultana tabi olmaksızın Allah'ın ayetleri üzerinde tartışmak bir şey ifade etmez. O ayetlerin ardında yatan gerçek manayı ancak Allah'ın zatını gören, 7 tane gök katını bütün sırlarıyla gören, 7. kattaki 7 alemin hepsini gören, huzur namazını gören bir sultan açıklayabilir. O devrin imamıdır. Allah'ın zatını da görmüştür. Allah'ın huzurunda kılınan namazı da görmüştür. Allah'ın huzurunda namaz kıldırmaya da devam etmektedir. Öyleyse sultanın peygamber olması gerekir mi? Evet, gerekir. Eğer peygamberlerin yaşadığı bir devir söz konusuysa mutlaka sultan peygamberdir. İşte Peygamber Efendim son peygamber sultandır. O yaşadığı devirde devrin imamıydı ve bir peygamber olarak bu görevi ömrü boyunca devam ettirdi. Ama Allah'ın katında huzur namazının imamı olabilmek
şarta bağlı bir olgu. Mutlaka bu dünyada, dünyada verilen bu gezegende hayatta olması lazım. O ki, o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki, alemlere rahmet olarak seni yarattım diyor Allah Teala. Sadece bu alemin sultanı değil, alemlere sultan. Öyleyse burada bir olgu görüyoruz sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Belli şartlara sahip olmayan bir insan bu istikamette sultan olamaz. Sultan olabilmek, devrin imamı olabilmek sadece Allah'ın seçimiyle gerçekleşebilir. O kişiye ilmi veren de Allah olur. Allah Teala Rahman Suresi'nin 33. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Ya maşerel cinni vel insi, ey cin ve insan cemaati, topluluğu, in istatatum en tenfuzu min aktaris semavati, İçinizden hanginiz şu göklerin çapını aşabilir? Göklerin çapı bu gördüğümüz dünyamızın etrafını saran 7 kat atmosfer değildir. Göklerin çapı 7 tane gök katıdır ki uzaklıkları sonsuzdur.

Bizim bir yaratık olan kainatımız, o 7 tane gök katının birincisine dahi ulaşamaz. Sonsuz mesafeler ötesinde Allah'a ulaşılabilir. O mesafe insan ömrü müsait olsaydı 1000 yıllık bir mesafe olarak Allah Teala tarafından tayin ediliyor. Eğer ışık hızıyla kişi gidebilseydi.

La tenfuzune aşamazsınız diyor Allah Teala. İlla bir sultan. Bir sultan olmadıkça. Sevgili kardeşlerim, o sultan devrin imamıdır. Asıl sultan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O yaşadığı devrin sultanıydı. Ve şu anda da gene görev başındadır onun ruhu. Bütün Allah'a doğru yapılan o 7 tane gök katını aşan yolculuklarda görev alır. Sevgili kardeşlerim, 6. kata kadar olan yolculuklar, Ebu Bekir'i, Sıddık, sağ kanat velisi ve devrin imamının dergahındaki sol kanat velisi tarafından gerçekleştirilir. Onlar 6. kata kadar insan ruhlarını çıkarmak yetkisinin sahipleridir.